yaptığını Allah'a itiraf edip af dilemek ve Allah'ım, kötülük yaptım, kendime zulmettim, sen beni bağışla, günahlarımı mağfiret et diye dua ve zikir yapmalıdır. Azalar ile iyiliğine gelince, ibadetin miktar ve çeşitlerini çoğaltmak ve bolca sadaka vermektir. Bir günahın akabinde 8 iyilik yapıldığı vakit, onun affedileceğinin umulduğu eserlerde belirtilmiştir. Bunların 4'ü kalp işidir. 1. Tevbe ve tevbeye azmetmek. 2. Günahlardan uzaklaşmayı arzulamak. 3. Azap edileceğinden korkmak. 4. Affı ummaktır. 4'ü de azaların işidir. 1. Yapmış olduğu kötülüğün akabinde 2 rekat namaz kılmak. 2. 70 kere istiğfar etmek. 3. 100 kere Subhanallahil Azim ve bihamdihi demek. 4. Bir gün oruç tutmak ve bir miktar sadaka vermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir sevap ve bir iyilik yap ki onu mahvetsin. Gizli günaha gizli iyilik, aşikare günaha da aşikare iyilik yap buyurmuşlardır. Sahih haberde adamın biri Resulullah'a gelerek, ya Resulallah, ben bir kadını kandırdım ve münasebetten başka kendisine her şeyi yaptım. Hakkımda Allahü Teala'nın hükmü neyse onu tatbik eyle, dedi. Resulullah ona, bizimle sabah namazını kılmadın mı? Buyurdu. Adam, evet kıldım ya Resulallah, dedi. Bunun üzerine Resulullah, iyilikler kötülükleri giderir, buyurdu. Resulullah başka bir hadislerinde, 5 vakit namaz aralarındaki günaha kefaret olur. Yalnız büyük günahlar müstesnadır, buyurdu. Velhasıl mümin kişi her halde her gün kendisini hesaba çekmeli, günahlarını bir araya toplayıp onları iyiliklerle mahvetmeye çalışmalıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ısrar ettiği halde günahlardan tövbe eden Allahü Teala ile istihza, alay etmiş gibidir, buyurdular. Bazıları, ya Rab, estağfirullah sözümden de sana istiğfar ederim, demişler ve yalnız diliyle tövbenin yalancıların tövbesi olduğunu söylemişlerdir. Rabia-i Adeviye, bizim tövbelerimiz yeni birçok tövbelere muhtaçtır, buyurmuştur. Allahü Teala Enfal suresi 33. ayetinde, halbuki sen ey Resulüm, onların içindeyken Allah onlara azap verecek değildi. İstiğfar ettikleri halde de Allah onlara azap edecek değil, buyurdu. Sahabeden bazıları, bizim güvenip ve dayanacağımız ve bizi emniyette yaşatan iki şey vardı. Bunlardan birincisi Resulullah idi. O gitti. Kaldı istiğfar. Eğer bunu da terk edersek helak oluruz, dediler. Kalbin iştirakiyle olmayan, yalnız bir adet kabilinden gafletle ve yalnız dille estağfirullah demek, yalancıların tövbesidir. Bu tıpkı cehennemin vasfını duyduğu vakit, kalbinden gelmeyerek diliyle Allah'a sığınırım demesi gibidir. Bu hallere yalnız dilin hareket etmesi denir ki, bunda bir fayda yoktur. Fakat buna kalbinden katılır ve içinden gelen bir arzu ve ihlas ile söylerse, elbette bu da bir iyiliktir. Bununla da günahlar mahvolabilir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işlediği günaha istiğfar eden, günde 70 defa da o günaha dönse, ısrar etmiş sayılmaz, buyurmuştur. Bu da kalbiyle olan istiğfardır. Tövbe ve istiğfarın dereceleri vardır. Başlangıçları, sonuçları gibi olmasa bile,
yine de faydadan hali değillerdir. Bunun için sehl, kul her halinde Mevlasına başvurmalıdır. En güzel hali böyle davranması ve kusur yaptığı vakit, "Ya Rab, bunu ört." Günahtan çıktığı vakit, "Ya Rab, affet." Tövbe ettiği vakit, "Ya Rab, beni koru." Nihayet amel ettiği vakit, "Ya Rab, bunu kabul et." deyip her halinde ona başvurmalıdır, diyor. Sehle, Resulullah'ın "Tövbe eden Allah'ın sevgilisidir" hadisinden sordular. O da, "Tövbe edenin Habib ve sevgili olabilmesi için Tevbe suresi 112. ayetinde buyrulan, "Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar." Bütün bu vasıfları toplaması lazımdır. Yoksa seven kimse, sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmaz, demiştir. Demek ki, yalnız kalb ile de olsa, yalvarıp istiğfar etmek, Allah-u Teala'nın asla zayi etmeyeceği bir iyiliktir. Hatta kalb ile şöyle dursun, yalnız dil ile yapılan istiğfar da iyiliktir. Talebelerden birisi Osman Mağribi'ye, "Bazen kalbim gafil olduğu halde dilimle zikreder ve Kur'an okurum. Bunun hükmü nedir?" diye sorar. Mağribi, "Azalarını hayırda kullandıran Allah'a şükret, zikre devam et ve bu azaları fuzuli şeylerde kullanma," diye cevap verdi. Dilini istiğfara alıştıran kimse, bir başkasının bir yalan konuştuğunu duyduğu vakit hemen "Estağfirullah" der. Ama buna alışmayan ve boş sözlerle meşgul olan kimse, adama "Niye yalan konuşuyorsun?" diye çatar. "Allah'a sığınırım" demeye alışan kimse, bir kötülüğü gördüğü vakit "Allah'a sığınırız" der. Fakat fuzuli ve boş sözlere alıştığı vakit "Allah lanet etsin" der. Her iki misalde görüldüğü gibi, bir çeşit konuşmasıyla selamet, diğer çeşit konuşmasıyla da günah kazanmış olur. Selamette kalması, dilini iyi şeylere alıştırmasının neticesidir. Aslında ne iyiliğin ne de kötülüğün zerresini bile küçümsememek lazımdır. Bunun için Cafer-i Sadık, "Allah-u Teala üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını taatte gizledi. Sakın yaptığınız taati küçümsemeyin. Belki rızası sizin bilmediğiniz küçük bir iyiliktedir. Gadabını musibette gizledi. İsyanın hiçbir zerresini küçümsemeyin. Belki gadabı oradadır. Velilerini de kulları arasında gizledi. Hiçbirine hakaretle bakmayın. Belki hakaretle baktığınız kimse Allah'ın velisidir. Bir de icabetini dualar içerisinde gizledi. Her duayı okuyun. Belki kabul olacak dua odur," demiştir. Tevbenin devası. İnsanlar iki kısımdır. Birincisi, nefsinin arzularına hiç uymayıp, kötülüklerden kaçınan ve iyi işler yapmaya uğraşan gençtir. İşte bu gibiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gençlik taşkınlıklarına kapılmadan kendisini tamamen ibadete verip hiç isyan etmeyen gence Allah-u Teala hayranlık duyar," buyurmuşlardır. Bu gibi gençler çok zor bulunur. İkincisi, günahtan kurtaramayanlardır. Bunlar da günahta ısrar ile tövbekâr olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim maksadımız, günahı ısrarın düğümünü çözmek için tedavi çarelerini anlatmaktır. Tövbenin şifası ancak ilacıyla hasıl olur. Ne yazık ki derdi bilinmeyen
hastalığı teşhis edilmeyen derman bulamaz. Çünkü deva, derdin zıddı demektir. Her hastalığın bir sebebi vardır. Tedavisi ise o sebebi çözmekte ve onu kaldırıp yok etmektedir. Günaha ısrarın sebebi gaflet ve şehvettir. Gafletin zıddı ilim olduğu gibi şehvetin zıddı da şehveti harekete geçiren sebepleri yok etmeye sabırdır. Gaflet hataların başıdır. Nitekim Allahü Teala Nahl suresi 108. ayetinde bunlar o kimselerdir ki Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar gafil olanlardır buyurmuştur. Demek ki tövbenin tedavisi ilmin tatlılığı ve sabrın acılığı katılarak yapılan bir macundur. Kalbin tedavisi için imal edilen ilaç iki ana maddeden meydana gelir. Bunların biri sabır, diğeri ise ilimdir. Günahta ısrar düğümünü çözmek ve insanları günahlardan uzaklaştırmak dört bölüm halinde şöyle yapılır. 1. Asi ve mücrimleri korkutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bazı hadis-i şerifleri hatırlamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahı doğan hiçbir gün ve şafağı kaybolan hiçbir gece yok ki o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar. Meleklerden biri ne olaydı şu mahlukat hiç yaratılmayaydı der. Diğeri madem ki yaratıldı keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi der. Diğeri madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler hiç olmazsa bildikleriyle amel edeydiler der. Diğer rivayette biri ne olaydı bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler der. Diğeri madem ki bildikleriyle amel etmediler keşke yaptıklarına tövbe edeydiler der buyurmuşlardır. Seleften biri anlatıyor. İnsanoğlu bir günah işlediği vakit sol tarafındaki melek sağ tarafındaki meleğe yazayım mı diye sorar. Çünkü sevapları yazan sağ taraftaki melek günahları yazan sol taraftaki meleğin başkanıdır. Sağ taraftaki melek hayır, 6 saat kadar bir müddet yazma. Belki pişman olur, tövbekâr olur da yazıp çizmekle meşgul olmayız der. Tövbe ederse yazmaz, etmezse yazar. Yine seleften birisi şöyle anlatıyor. Kul bir günah işlediği vakit günahı işlediği yeri yarılayım da bunu içime alayım der. Gök ise şöyle der. Üzerine yıkılayım. Allahü Teala ise kulumdan çekilin. Ona müsaade edin. Mühlet verin. Onu siz yaratmadınız. Eğer siz yaratsanız ona merhamet ederdiniz. Bekleyelim. Belki tövbe eder. Ben de günahlarını bağışlarım. Belki tövbesine iyilikler ilave eder de günahlarını sevaba çeviririm buyurur. Allahü Teala Fatır suresi 41. ayetinde doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o halimdir, gafurdur. Buyurmaları yukarıdaki manaya işarettir. Resulullah, Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise, damga arşın bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikab edilip helal kabul edildiği vakit, Allahü Teala
damgacıyı gönderir ve kalpleri onunla mühürler buyurulmuştur. Mücahid'in rivayetinde, kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işledikçe bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca kalp üzerine perde çekilir. İşte mühürleyip damgalama budur. Hasan diyor ki, kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. İsyanı yerip tevbeyi öven haber ve rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberin varisi olduğunu iddia eden vaizin bunlardan sık sık bahsetmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin mirası altın, gümüş ve benzeri servetler değildir. Onların mirası ilim ve hikmettir. Her alim kendi hissesine düşeni alır ve bu suretle veraset tahakkuk eder. Vaiz de varis olduğu takdirde ondan aldığı hikmetli sözleri halka da duyurur. 2. Peygamberler ve geçmişteki iyi insanların hikayeleriyle, isyanlarıyla başlarına gelen felaketlerdir. Bunların halk üzerinde tesiri büyük ve faydaları çoktur. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam rüzgarın önünde gidiyordu. Rüzgar emrine amadeydi. Onu dilediği tarafa götürürdü. Böyle rüzgar üzerinde giderken sırtındaki yeni gömleğine baktı ve gömlek hoşuna gitti. Tam bu sırada rüzgar vurunca gömleği sırtından aldı. Süleyman aleyhisselam, ben sana böyle bir şey emretmedim, sen niçin böyle yaptın diye rüzgara çatınca, rüzgar, biz sana sen Allah'a itaat ettiğin zaman itaat ederiz diye cevap verdi. Allahü Teala Yakup aleyhisselama, oğlunu senden niçin ayırdığımızı biliyor musun diye sordu. Yakup aleyhisselam, bilmiyorum ya Rabbi dedi. Sen oğullarına, korkarım siz başka şey ile meşgul iken kurt onu yer dedin de beni unuttun. Onların gafletini düşündün de benim onu koruyacağımı hatırlamadın. İşte bunun için oğlun Yusuf'u senden ayırdım. Sonra Allahü Teala, niçin iade ettiğimi biliyor musun diye sordu. Yakup aleyhisselam, bilmiyorum ya Rabbi deyince Allahü Teala, çünkü sen bu defa ümidini bana bağladın ve Yusuf suresi 83. ayetinde Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir. Ve yine Yusuf suresi 87. ayetinde oğullarım gidin Yusuf'la kardeşinden bir haber arayın. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Dediğin için iade ettim. Bunun gibi Yusuf aleyhisselam da hapishane arkadaşına beni efendinin yanında an deyip beni unuttuğu için Yusuf suresi 42. ayetinde fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı buyuruldu. Bu ve benzeri pek çok hikayeler vardır. Bizim için mühim olan bunlardan ders almaktır. 3. Dünyada uğradıkları peşin azabın ve başlarına gelen felaket ve musibetlerin hepsinin günah ve cinayetleri sebebiyle olduğunu onlara anlatmak ve bunu onların kafalarına yerleştirmektir. Bazen kişinin isyanı sebebiyle rızkı daralır. İnsanlar arasındaki mevkii kaybolur. İşte o zaman düşmanları kendisine galebe çalar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul işlediği günah sebebiyle rızktan mahrum edilir buyurmuşlardır. İbn-i Mesud da
Kul işlediği günah sebebiyle bildiğini unutabilir.

uzaklaşmaktır. Hayra muvaffak olmayıp kötülükler yapan rahmetten uzaklaşmıştır. En büyük mahrumiyet Allah'ın tevfikinden mahrumiyettir. Hikaye edildiğine göre ariflerden biri çamurlu kaygan bir yoldan giderken eteklerini toplayarak kayıp düşmemesi için dikkatli adımlarla yürüyordu. Fakat bütün gayretine rağmen çamurun ortasına düştü. Her tarafı çamur olduğu için artık aldırış etmeden bu defa çamur içinde istediği gibi serbest yürümeye başladı. Bir yandan da ağlayarak, işte günaha düşmeden önce günahlardan sakınan adamın hali budur. Bir defa, iki defa günaha düştükten sonra artık aldırış etmeden onun ortasında yürümeye başlar, dedi. Fudayl bin İyad, zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığın her şey günahının neticesidir, demiştir. Başka bir zat da, ben günahımın cezasını çektiğimi merkebimin huysuzluğundan anlarım, demiştir. Diğer birisi de, farelerin evimi istila etmesini isyanımın cezasından bilirim, demiştir. Ebu Süleyman Darani, ihtilam olmak, rüyalanmak da bir ukubettir, dedi. Ebu Amr bin Alvan'dan hikaye edildiğine göre, diyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Kıyamdayken hatırıma şehevi duygular geldi. Bu arada hemen yıkıldım, yere düştüm ve vücudum karardı. 3 gün durmadan vücudumu sabunla yıkadım ve ovdum. Fakat her ne yaptımsa vücudumun kararmasını gideremedim. Nihayet 3. gün vücudum normal haline döndü. Bu sırada Rıkka şehrinde bulunuyordum. Cüneyd-i Bağdadi'ye teveccüh ettim. O beni Bağdat'a çağırdı. Huzuruna girdiğim anda o, Allah'tan utanmadın mı? Onun huzurunda dururken nasıl şehevi duygularını galeyana getirirsin? Eğer senin hakkında ben dua edip bağışlanman için Allah'a yalvarmasaydım, sen yüzün kara olarak Allah'ın huzuruna gidecektin, dedi. Şurası iyi bilinmelidir ki, insanoğlunun işlediği her günah sebebiyle kalbinin yüzü kararır. Şayet günah işleyen iyi bir insansa, kötülükten vazgeçmesi için bu siyahlık dışına vurur. O da bunu görür de kendine gelir. Kötü bir insansa, bütün kalp karanlıkları içinde kalır ve bu suretle cehennemi boylar. Günah işlemenin dünya hayatında sebep olduğu fakirlik, hastalık ve benzeri afetler çoktur. 4. Teker teker günahlara verilecek ceza ve yapılacak cezaları anmaktır. İçkinin, zinanın, hırsızlığın, adam öldürmenin, çekiştirmenin, kibrin ve çekememezliğin ayrı ayrı günahlarını anlatmak gibi. Adamın biri Resulullah'a, bana kısa bir tavsiyede bulun, deyince ona kızma buyurdular. Öğüt isteyen birisine de, insanların elinde olana göz dikme, onlardan ümidini kes ki en büyük zenginlik budur. Kimseye tamah etme, zira tamah peşin bir fakirliktir. Namazını dünyadan ayrılmakta olanın kıldığı gibi kıl. Mazereti reddetmekten son derece sakın, buyurmuşlardır. Adamın biri Muhammed bin Vasıa, bana vasiyet eyle, dedi. Muhammed, dünya ve ahirette hükümdar ol, dedi. Adam, bu nasıl olur diye sordu. Muhammed, zahitlerden ol, dünyalıktan geç. Bu sayede hem dünyanın hem de ahiretin efendisi olursun, dedi. Adamın biri Muaz bin Cebel'e, bana öğüt ver, dedi. Muaz da, merhametli ol ki ben de cennete girmene kefil olayım, dedi. Muaz bu cevabı verirken adamda şiddet ve hiddet

olduğu kanaatine varmıştır. Adamın biri de İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. İbrahim ona, insanlardan sakın. Bununla beraber insanlar arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır. Fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir, buyurdu. Muaviye, Hazreti Âişe'ye radıyallahu anha bir mektup yazdı ve bana kısa tavsiyelerde bulun, dedi. Âişe validemiz yazdığı mektubunda selamdan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızasını insanları küstürmekte arayan kimseye, onu insanlardan korumakta Allah'ın yardımı ona yeter. Fakat insanların rızasında Allah'ın gadabını arayan kimseyi de Allahü Teala insanlarla baş başa bırakır, buyurduğunu duydum, dedi. Yine Hazreti Âişe, Muaviye'ye yazdığı bir mektubu şöyle bitirdi. Allahü Teala'dan kork. Zira sen Allah'tan korkar ve takva sahibi olursan Allahü Teala seni insanlardan korur. Fakat Allah'ı bırakır da insanlardan korkarsan onlar Allah'a karşı seni hiçbir şeyden koruyamazlar. Sana selam. Adamın biri Ebu Said Hudri'ye bana öğüt ver, dedi. Ebu Said ona, müttaki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Mücahede et. Zira bu İslamiyetin ruhbaniyetidir. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasındaysa zikirdir. Ya hayır söyle veya sükût et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın, buyurdu. Başka birisi de Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde Hasan-ı Basri ona, Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın, buyurdu. Lokman da oğluna tavsiyesinde, oğlum, dizlerinle alimleri sıkıştır ve ilim meclisine sokul. Fakat onlarla mücadele edip onları kızdırma. Dünyadan yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için infak et. Sıkıntıya düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkaya atma. Oruç tut. Fakat orucun şehvetini kırsın. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Namazına zarar verecek şekilde oruç tutma. Zira namaz oruçtan faziletlidir. Adi kimselerin meclisine katılma. Riyakarların içine girme, demiştir. Yine Lokman oğluna yaptığı başka bir tavsiyede, oğlum, hayreti mucib olmayan lüzumsuz yerlerde gülme, lüzumsuz yerlerde gezme, üstüne elzem olmayandan sorma, başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme, senin malın kendin için infak edip takdim ettiğindir, başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükût eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkâr olur, diline hakim olmayan pişman olur, dedi. Adamın biri Ebu Hazim'e, bana öğüt ver, dedi. Ebu Hazim ona, öleceğini de bilsen kâr olan şeyi al, öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın, dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama, bana tavsiyede bulun, dedi.
Bunun üzerine

Hızır aleyhisselam, güler yüzlü ol, hiddetli olma. Çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma. Bir davada ısrar etme, lüzumsuz gezme, boşuna gülme. Kimseyi kusurundan dolayı yerme. Ey İmranoğlu, günahlarına ağla, dedi. Adamın biri Muhammed bin Kiram'dan öğüt istedi. O da şöyle dedi. Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar Allah rızası için de çalış. Adamın biri Hamid Leffaf'tan öğüt istedi. O da kendisine kirlenmekten korunmak için Mustafa kap kılıf yaptığın gibi dinini de korumak için ona bir kılıf yap ve onu muhafaza altına al, dedi. Adam, dinin kılıfı nedir deyince Hamid, lüzumundan fazla dünyalık peşinde olmamak, lüzumundan fazla konuşmamak ve lüzumundan fazla insanlar arasına karışmamaktır, dedi. Hasan-ı Basri'nin Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta, bundan sonra Allahü Teala'nın seni korkuttuğundan kork, Allahü Teala'nın seni çekindirdiğinden sakın, elinde avucunda olanı gelecek için sakla, kesin haberi ölüm anında alırsın, sana selam, demiştir. Yine Ömer bin Abdülaziz, Hasan-ı Basri'ye yazdığı bir mektupta, kendisinden öğüt istemesi üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at. Unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Ömer bin Abdülaziz de Adi bin Ertad'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bundan sonra bilmiş ol ki, dünya Allah'ın dostlarının düşmanı olduğu gibi, düşmanlarına düşmanlığı ise onları aldatmasındadır. Yine Ömer bin Abdülaziz, valilerinden birine yazdığı mektupta, Allah'ın kullarına zulmetmek, imkan ve kudretlerine sahipsin. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit, Allah-u Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir. Fakat sende devamlıdır. Yine bilmiş ol ki Allah-u Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Vesselam, buyurdu. İşte adamın özel durumunu bilmeyen veya umuma hitap eden kimsenin vaazları böyle olmalıdır. Bu kabil vaazlar, herkesin istifade edeceği gıda ve besinler gibidir. Şimdi bu gibi vaizler bulunmadığı için, vaaz ve nasihatler tesirsiz hale geldi. İsyan çoğaldı. Ortalığı fitne ve fesat kapladı. İnsanlar yaldızlı sözler ve şiirlerle mahvolup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır, buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise, Allahü Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e, git cehennemi gör, buyurdu. Cebrail cehennemi görünce, Allah'ım, senin izzet ve celaline yemin ederim ki, bunu duyanlardan kimse buna girmez, dedi. Allahü Teala cehennemin çevresini şehvetlerle süsledi ve şimdi git cehenneme bak, buyurdu. Cebrail de bu defa cehennemi görünce

Allah'ım, senin izzet ve celalin hakkı için korkarım bundan kimse kurtulamayacak. Herkes buraya girecektir, dedi. Allahü Teala cenneti yarattı ve Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail cenneti gördü ve senin izzet ve celalin hakkı için bunu duyan herkes buraya girer, dedi. Allahü Teala cennetin etrafını bir takım zorluklar ve güçlüklerle kuşattı. Sonra da Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail bu haliyle cenneti görünce, ya Rab, senin izzetin hakkı için korkarım buraya kimse giremez, dedi. Tövbe hakkında diğer alimlerin sözleri. Tövbe, gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allahü Teala'nın lütfunu, hükmünü zikretmektir. Hatim-i Es'am. Tevbe, ilmin kötülediği her şeyden ilmin methettiğine dönmektir. İbni Ata. Kim amel ederek tövbesini düzeltirse tövbesi kabul olunur. Tevbe farz-ı ayn'dır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. İmam-ı Rabbani. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Ömer bin Hattab. Tövbeden maksat, günahı bilip yapmamaktır. Ömer bin Hattab. Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Rüzbehan Bakli. Tövbeden sonraki bir günah, tövbeden önce 70 günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç günahı terk etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Tevbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allah'ı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak. İşlediği günahta kul hakkı varsa hak sahibine iade etmek. Allah için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmak. Yusuf bin Esbat. Tövbe iki kısımdır. İnabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. İsticabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesidir. Zünnun-i Mısri. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Seleme bin Dinar. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Sevgili dinleyenler, tövbe bahsimiz burada sona erdi. Başka bir bahiste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin.

sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Hakem olmasan sen, akıl hikmete aç kalır. Hikmet yetim kalır. Hükümler hükümsüz kalır. İşler faydasız kalır. Ağaçlar meyvesiz, mevsimler anlamsız, sözler muhatapsız, bakışlar aynasız kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır.

onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur.

Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şuurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyen

0: yemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar, ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Hakem olmasan sen, akıl hikmete aç kalır. Hikmet yetim kalır. Hükümler hükümsüz kalır. İşler faydasız kalır. Ağaçlar meyvesiz, mevsimler anlamsız, sözler muhatapsız, bakışlar aynasız kalır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz

ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, İşte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir." İyilikle kötülük bir olmaz. kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Nafi. Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
3: Allah. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخ

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

de kulli hayy. Ya hayyul lezî lâ yüşbihuhu şey. Ya hayyul lezî leyse kemislihi hayy. Ya hayyul lezî lâ yuşârikuhu hayy.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo.

0: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şaban ayının tam ortasına denk gelen böyle mübarek bir gecede Cenab-ı Hak tekrardan bizi başlattığımız yürüyüşün sonlarına yakın bir durağında buluşturdu. Bu gecenin de inşallah bereketinden beraberce istifade ederek bazı sorumluluklarımızın farkına varma adına bir gayret ortaya koyacağız. Cenab-ı Hak inşallah bizlerin bu manada nasibini daha da ziyadeleştirsin. Elde edeceğimiz kazanç daha da farklı, daha da güzel olsun. İnşallah bu tam Şaban ayının 15. gecesi olan ve bizim Berat gecesi dediğimiz bu gece hepimizin, ümmetimizin beratına vesile olsun. Kurtuluşlarımızı inşallah alacağımız, sevineceğimiz o güzel günlere erişmemizin de birer sebebi ve vesilesi olsun inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nısf-ı Şaban diyerek, yani Şaban ayının yarısı diyerek bu geceye dikkat çeker. Hadis külliyatımızda 5-6 tane rivayet vardır bu gecenin faziletiyle alakalı. Ve İslam alimlerimizin bazıları Kadir gecesinden sonra bu gecenin farklı bir değeri olduğunu Efendimizin o beyanları çerçevesinden ortaya koyar ve bizlere söylerler. Genel bir kabul görmese bile Duhan suresinin ilk ayetlerinde geçen Leyletül Mübareke'nin de bu gece olduğu yönünde bazı rivayetler vardır kaynaklarımızda. Abdullah İbni Abbas'ın en gözde talebelerinden olan İkrime bunu böyle yorumlar. İkrime'den bu manada bu bilgiyi alanlar da genel anlamda onun söylediği sözün üzerine bina ederler bunu. Ve Kadir gecesiyle arasını şöyle telif ederler. Cenab-ı Hak Kur'an'ı levh-i mahfuzdan dünya semasına bu gece, yani nısf-ı Şaban dediğimiz Şaban ayının 15. gecesi indirmiştir. Daha sonra da dünya semalarından, semasından da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ise parça parça indirilmiştir. O ilk indirilişin adı inzal, sonraki indirilişinin adının da tenzil olduğu söylenir. O farka dikkat çekmek için. Tabi bunlar şu an bizim mevzumuz değil ama zaman o zamana denk geldiği için bu mesele hakkında da birkaç söz söylemekte fayda var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gecenin değer ve kıymetini birkaç tane hadiste beyan buyuruyor dedim ya. Onlardan en meşhurlarından birisi Tirmizi'nin Savun babının 39 numaralı hadisidir. O hadiste buyurulur ki muhakkak ki Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca, bu bir terkip, kesretten kinaye, kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Böyle bir umumi af müjdesi verildiği için adı Berat gecesi olmuş zaten. Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam Berat ifadesini kullanmıyor. Ama bir Berat'tan haber veriyor. Böyle bir müjdeyi verdiği için de o müjdeye mutabakat sağlansın diye bu ifade bu gecenin ismi olmuştur. Burada kullanılan genel ifadeyi daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadislerinde biraz daha açmış, daha doğrusu çerçevesini daha farklı bir biçimde ortaya koymuştur. Mesela onlardan birisi de şudur. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler, Allah'a şirk koşanlar ve kalplerinde düşmanlık hissiyle dolup olup insanlarla zıtlaşmaktan başka hiçbir şey düşünmeyenler müstesna, geri kalanlar bu umumi rahmetten ve mağfiretten nasiptar olurlar diyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam buradaki hadisle de meseleyi biraz daha açtı. Bir başka hadiste yine ana babaya asi olanlar dışında ve şirk koşanlar dışında kalanların bu umumi rahmete, mağfirete mazhar olacağını beyan eder. Peki bu gece nasıl bir gece? Bunun değer ve kıymetine ait aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanı da bizim için çok önemli. Özellikle İbn-i Mace'nin İkamet babı 191 numaralı hadis bu konuda en geniş hadistir elimizde. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçla. Bakın gecesi şimdi, çünkü İslam'da öyledir, gece gündüzden önce gelir. 15. günün gündüzü yarın olacak. Dolayısıyla yarındır aslında oruç tutma. Biz pazar günü yarın, pazar günü tek başına oruç tutulur mu diye de aklınıza gelebilir, tutulabilir. Bu tarz eğer nafile oruçlar belli bir sebebe bağlı olarak bir güne denk gelmişse, cuma olsa, cumartesi olsa, pazar olsa fark etmez, o gün ayrıca oruç tutulabilir. Bugünün gecesi, yani bu andan itibaren ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Yarını, gündüzü ise oruçla geçirilsin diyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet, hastalık gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Böyle nebevi ihbarlar ve müjdeler var bu gece için. İnşallah bizler de elimizden geldiğince ihya etmeye çalışalım. Hele hele şu günler, ümmet olarak çok zor günler geçiriyoruz. Görüyorsunuz ki imtihanımız her geçen günde ağırlaşıyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'a bu gece dua dua ümmetimizin beratı için, hem dünyalık hem ahirete ait olan beratı için yakaralım. Belki Cenab-ı Hak içimizden birinin duasını kabul eder de biz de o rahmete mazhar olmuş oluruz. Rabbim hepimizi o rahmetin içerisine dahil eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, zamana uygun bir biçimde bir serlevha belirledik. Aslında konumuz biliyorsunuz cihattı, cihat ahlakını konuşuyorduk. Berat'la da ilişkilendirerek cihat olmadan berat olur mu diye bir serlevha belirledik. Zaten konumuz buydu aslında ama zamana denk gelince de güzel oldu. Cihat olmadan berat olur mu? Söyleriz, birçok şey söyleriz. Kendi dünyamızdan baktığımız zaman meseleye hassasiyetimiz neyse oradan söyleriz. Şimdi ben geçen haftaki dersi nasıl anlamış diye bazen soruyorum kardeşlere. Bir miktarı çok sert bulmuş, bir miktarı da çok yumuşak bulmuş. Zaten ortasını tutturmak mümkün değil şimdi bizim insanımıza. Ama kimin yumuşak, kimin sert bulması bizim için çok önemli değil. Allah nedirse asıl meram odur. O ifade edilir. Bazen hakikat sert de olabilir, bazen yumuşak da olabilir. İnşallah biz hep hakikati konuşuruz. İnsanlardan korkarak, başka şeylerden korkarak, başka şekillerde bazı şeylere takılarak hakikati gizleyenlerden olmayız. Hak ve hakikat neyse onu konuşuruz. Allah onu konuşana kadar bize fırsat versin. Eğer bir gün hakikati ketmedeceksek, başka şeylere takılıp da korkaklıktan, menfaatten, şundan bundan, eğer böyle bir şeye takılıp da hakikate zulmedeceksek, Cenab-ı Hak bu imkanı bizden alsın ve bizi bir daha da konuşturmasın. Hakikate gölge olduktan sonra konuşmamak konuşmaktan daha evladır. Dolayısıyla biz burada biraz bazen canlar acısa da bazı şeyleri konuşmak zorundayız. Gelin bu serlevhanın cevabını Kur'an'dan bulalım. Berat olmadan cihat olur mu? Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine

Emenu. Hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Rabbimiz söylüyor. Yol gösterecek bize. Bir ticaretten bahsediyor. Bir alışverişten bahsediyor. Ve aslında bir berattan bahsediyor. Nasıl kurtuluş olacak? Yol nasıl bu manada Rabbimizin sevdiği ve istediği yere varacak, ona işaret ediyor. Nasıl gösterecek ve söz nereden başlayacak? Tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman ederseniz, en başta bu geldi. Geçen ders altını çizerek bir şey söyledim size. Mücahit olacağız, olmak da zorundayız. Ama bakın ayet ne dedi? Önce muvahhid, sonra mücahit. Muvahhid olunmadan mücahit olunmuyor. Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Kurtuluş yolunun, o ticaretin kazançlı olarak devam etmesinin yolu bu. Ve tucahidune fi sebilillahi. Allah yolunda cihat edersiniz. Cevaplar geliyor zaten. Nasıl bir cihat? Bi envalikum ve enfusikum. Canlarınızla, mallarınızla. Kur'an'ın dediği gibi diyelim. Önce mallarınızla, sonra canlarınızla. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, yani anlarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı olanı gösteriyor Rabbimiz bize. Yaghfir lekum zunubekum. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Berat geldi. Günah bağışlanmışsa berat da geldi. Neyle geldi? Cihatla geldi. Allah'a imandan sonra, Resulüne imandan sonra cihatla geldi. O sizin bu takdirde bütün günahlarınızı bağışlar. Ve yudhilkum cennetin tecri min tehtihel enhar. Sizi zemininden, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Hem de ne cennetlere? Ve mesakine tayyibeten fi cennetin adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. Öyle ki onları akıllar da almaz, diller de söyleyemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aziyetimizi orada zaten bize beyan ediyor. Zalikel fevzul azim, işte en büyük kurtuluş, berat budur. Saf suresinin 10. ve 11. ayetleri. Başta iman olacak Allah'a ve Resulüne. Ve hemen arkasından mallarınızla ve nefislerinizle, canlarınızla cihat olacak. Eğer bu olursa berat olur. Demek ki beratı kazandıracak en önemli yolu burada söylüyoruz. Ve sadece bu ayet değil, geçen hafta size verdiğim ayetleri ne olur bir de bu nazarla okuyun. Göreceksiniz kaç tane ayette beratın, kurtuluşun, cihatla nasıl bağlantısı olduğunu Rabbimiz nazarımıza verecek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beyanları da meseleyi bize biraz daha açıklamış olacak. Size bir de hadis vereyim. Berat olmadan, cihat olmadan berat olur mu? Buna ait de bir ölçüyü nebevi olarak da o iklimden öğrenmiş olalım. İbni Hasasiye radıyallahu anhu kendisi anlatıyor. Kendi yaşadığı bir şey bu. Medine'nin dışından geliyor ve diyor ki ben Müslüman olmak için Allah Resulü aleyhissalatü vesselama biat etmek için Medine'ye geldim diyor. Efendimizin huzurunda durdum. Ya Resulallah dedim. Hem sana iman etmek hem de neyin üzerine benden biat almak istiyorsan onun üzerine de sana biat etmek istiyorum dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet olunan hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmeyi, 5 vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, zekatı vermeyi, haccı etmeyi ve Allah'ın yolunda cihat etmeyi benden istedi. Bunları benden isteyince İbni Hassasiye diyor, dedim ki ya Resulallah hepsi kolay da şu ikisi çok zor.
Zaten benim neyim var ki bir de onun üzerinden zekat vereyim. Topu topu 10 tane deve

0: var. Onların bir miktarına biniyoruz. Bir miktarıyla da çoluk çocuk sütünden, etinden istifade ediyor. Ben onun üzerinden nasıl zekat vereyim? Bir de cihat zor iş. Sen Allah'a cihat isterken bizden ona ait bazı şeyler de söylüyorsun. Korkuyu öldüreceksiniz diyorsun. Geri kaçmak yok diyorsun. Savaş meydanlarında birçok şeyi bizim nazarımıza veriyorsun. Ben korkarım, ben böyle bir şey yapamam dedi sallallahu aleyhi ve selleme. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hadis kitaplarında dediği yok da yaptığı var. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ellerini açtı, şöyle mi yaptı? Yoksa biz böyle yaparız ya, böyle mi yaptı? Bir işaret yaptı ve dedi ki zekat yok, cihat da yok. O zaman ne ile cennete gireceksin? Bir din ki zekat yok, cihat da yok. Sen nasıl cenneti istersin? Zekatsız ve cihatsız din yok. Ve o olmayınca da cennetin kapıları da açılmıyor insana. İşte cihatsız berat oluyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki bu sözünden bunu anlıyoruz. İbni Kasasiye diyor ki baktım ki iş ciddi. Bu dinin çok temel meselesi zekat ve cihat. O anda kendimi toparladım. Nefsimi buna ikna ettim. Ya Resulallah dedim. Söylediğin bütün her şeye biat ediyorum ve hepsini yerine getirme adına söz veriyorum dedim ve orada biatı gerçekleştirdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buradaki o uyarısının üzerinden de siz alın alacaklarınızı. Şimdi benim canım kardeşlerim, mukaddime faslı bu kadar uzun, gideceğiz daha. Daha işimiz çok. Şimdi geçen dersi bir hatırlayın. 12 madde verdim Kur'an'da cihatla alakalı. 10 madde verdim hadislerdeki cihatla alakalı. O tanımları, oradaki o maddeleri geçen dersi dinlemeyen kardeşlerimiz inşallah dinlesinler çünkü tekrarına girmeyeceğiz. Onlar bizim aklımızda taze iken o bilgiler, gelin şöyle iki tane bir soru soralım. Cihat varsa hayatımızda ne vardır? Cihat yoksa kayıp adına hayatımızda ne vardır? Eğer biz cihatla ne kazanacağımızı, cihatsızlıkla da ne kaybedeceğimizi bilirsek bu önemli değeri ve mükellefiyeti yerine getirme noktasında biraz daha hassas oluruz. Onun için bu soruları sormak zorundayız. Cihat varsa hayatlarımızda neler vardır? Cihat varsa iman vardır. Cihat varsa ihsan vardır. Cihat varsa intizam vardır. Cihat varsa ihtiram vardır. En son hadisleri hatırlayın. İki tane hadis verdim arka arkaya. Cihat varsa izzet vardır. Eğer cihat varsa hayatlarımızda bu beş tane temel mesele olur. Eğer gerçek manada iman olursa zaten cihat olur. Ve cihat varsa o iman işareti olur. Şimdi siz Allah'a iman edeceksiniz. Allah'ın kitabındaki yazdığı her türlü emre iman edeceksiniz. Sonra da cihat adına kılınızı kıpırdatmayacaksınız. Böyle bir şey yok.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya mütekebbir.
14: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Eğer bugün sahabe dediğimiz o güzel nesil hayatlarıyla bu işin nasıl olduğunu bize göstermişlerse, evi, barkı, malı, mülkü, serveti, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'yi terk ederek çıkmışlarsa ve bir daha da dönme adına bir şeyleri kafalarına koymamışlarsa, onları zorlayan o şey imandı. Hakiki iman olursa zaten cihat olacaktır. Çünkü gerçek manada iman sahibini yataklara mahkum etmez. Dünyalık şeylere bağlamaz. Evladu iyalin hukukunu korur ama evladu iyal ona ayak bağı olmaz. Yeri geldiği zaman Ebu Akil gibi ayağının altına koyarak bazı şeyleri koparacağını bilir ve yoluna devam eder. Onun için cihat varsa iman vardır diyoruz. Cihat varsa ihsan vardır. İhsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Mücahidin Allah'a yakınlığı başka bir yakınlık. O yakınlığın bugün biz buradan şeyini yapamayız, tasvirini. İhsan şuuru onda öyle ileri düzeydedir ki o bu manada Allah'a yakınlığını daha arttırma adına o ihsan şuurunun kendisinin üzerinde verdiği o mesajla, o bilinçle hareket eder. Ve öyle bir hale gelir ki o Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var ya, gaybın perdeleri açılsa benim yakinimden hiçbir şey değişmez. Anlayamayacağımız bir söz bu, öyle kolay bir söz değil. Ama bu iman derecesini gösteren bir şey ve bunu elde ettiren, kazandırtan şey de ihsan şuuru. Cihat varsa eğer insan bunu da elde edebilir. Geçen ders bir şey söyledim, ona bazı arkadaşlar itiraz etmişler. Bana da birkaç mesaj göndermişler. Nefisle alakalı olan mücadeleyi ve o konudaki rivayeti zayıf bulunduğunu söyledim. Ben demedim, söylediler, ben de söyledim ki ben de o kanaatteyim zaten. Ancak şunu da söyledim, evet, mücahit nefsiyle mücadele edecek, ona ait de bazı şeyler vardı. Eğer cihat varsa gerçek manada cihat, ama öyle Kur'an ve sünnetin sınırlarını belirleyen cihat varsa, cihadın içerisinde nefisle mücadele de o ihsan şuurunun bilinciyle insanın hayatında

bambaşka bir düzeyde olur. Belki bazen yıllarca mabetlerde elde edilemeyecek bir şey Allah yolunda, o cihatta, o gayrette elde edilebilir. Bu yolda insana Allah'ın ikram edeceği bir şeydir. Eğer gerçek manada cihatsa. Dolayısıyla ihsan şuuru aslında nefisle mücadeleyi de ortaya çıkaran bir şeydir. Cihat varsa intizam vardır. Çünkü cihat intizamsız, düzensiz olmaz. Gerçek manada eğer cihat varsa, o cihadın şimdi neyi gerektirdiklerini de gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir düzen içerisinde olmalı. İtaat meselesini öncesinde konuşmamız boşuna değildi. O onu tamamlayan bir meseleydi. Dolayısıyla bütün bunlar hayatın içerisine düzen koyar. Sen şimdi bir mücahit olduğunu iddia edeceksin. Ama senin hayatında bir düzensizlik olacak. 8 saat uyuyacaksın, halen gündüz esneyerek gezeceksin. Boş zamanların senin hayatında farklı bir biçimde zay olup gidecek. Oturacaksın sen bilgisayarın karşısına, senin anladığın cihat sadece o. Oradan ona laf atacaksın, buna bir şey söyleyeceksin. Saatlerini boş şeyler için harcayacaksın. Böyle bir şey yok. Gerçek manada cihat varsa ne olur? İntizam olur, düzen olur, disiplin olur. Cihat varsa ihtiram vardır. Ne demek ihtiram? Şeriatın her emrine, Allah'ın helal ve haram olarak koyduğu her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmak ve o teslimiyetin ona yüklediği sorumluluğu da yerine getirmek. Allah'ın bu manada ondan istediğini, şeriatın bir hakikatine bin canım olsun feda ederim diyebilecek kadar bu manada ihtiram gösterebilmek. Bunu ancak cihatla sağlayabilirsin. Eğer cihat varsa o ihtiram, o gün senin artık ne elde ettinse bilinç adına orada kalmayacak, daha da ötelere gelecek. Sonuncusunu zaten biliyorsunuz. Cihat varsa izzet vardır. Cihat olmadığı için şu anda da zillet var. Allah bizi o zilletten kurtarsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu 5 tane madde uzun uzun izah edilebilir. Ben bu kadarla iktifa edeceğim sadece. Cihat yoksa hayatımızda kayıp adına ne var? Ben aynen hadislerde aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığını yapacağım. Tersini anladınız, tersini söylemeyeceğim. Başka şeyler söyleyeceğim ki onun da tersinden müsbetini anlamış olasınız. Şimdi burada anladınız, cihat yoksa ne var? İman zafiyeti var. İman vardır dedik, iman zafiyeti var. Biz onlara söylemeyeceğiz. Siz tersindeki her şeyi yazın. Cihat yoksa, ihsan şuuru yoksa, o zaman ciddi bir noksanlık vardır. İhlas da yoktur. Eğer ihsan şuuru yoksa. Cihat yoksa düzensizlik vardır. Çünkü intizamın karşıtı düzensizlik. Cihat yoksa ihtiram olmayacağı için saygısızlık vardır, vurdum duymazlık vardır, şeriatın emirlerine karşı lakaytlık vardır. Cihat yoksa izzet olmayacağı için zillet vardır. Bunları anladığınız için ben söylemeyeceğim. Cihat yoksa kayıp adına ne vardır hayatlarımızda? Dikkat edin. Cihat yoksa tembellik vardır. Belki intizama karşısına bunu yazabilirdik ama özellikle tembelliğin dile getirilmesi aleyhissalatü vesselam Efendimizin de Allah'a sığındığı hastalıklardan biri olarak hayatı kapsayan, hayatı işgal eden bir şey olduğu için özellikle buna dikkat çekmek gerekir. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tefrika vardır. Cihat olduğu zaman tefrika olmaz. Çünkü sen orada ölüm kalım mücadelesi veriyorsun. Eğer orada tefrika oluşuyorsa başka fitneler vardır. Bunların ciddi bir biçimde gözden geçirilmesi lazım. Ben bunları söylerken ne olur siz de bugün cihat adına hareket eden bazı şeyleri, bazı grupları, bu manada söylemlerini dillendiren bazı şeyleri buna göre kıyas edin. Cihat yoksa taassup vardır. Cihadın olduğu yerde taassup olmaz. Cihat yoksa eğer taassuf vardır. Cihat yoksa tekebbür vardır. Nasıl bir tekebbür? Müslüman kardeşine karşı.

karşı, iman eden kardeşine karşı üstten bakma. Onu dikkate almama. Onu kendisinden aşağı görme. Ne diyor biliyor musunuz Hasan-ı Basri tevazuyu bize resmederken, tasvir ederken? Tevazu şudur ki gördüğün her mümini kendinden üstün görmendir. Allah senden ebeden razı olsun. İşte büyükler konuşursa böyle konuşur. Budur işte. Eğer cihat olursa bunu göreceksin. Ve yanında seninle beraber Allah'ın kelimesi yücelsin diye gayret eden o kardeşlerine karşı toprak olacaksın. Sen bütün tekebbürünü, şiddetini kafirlere karşı koyacaksın. Müminlere karşı oldukça tevazu sahibi, oldukça merhametli ama kafirlere karşı oldukça şiddetli olacaksın. Çünkü cihat onu gerektirir ve Allah kitabında bunu senin üzerine bir mükellefiyet olarak yazar. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tahrip vardır. Bu tahrip her şeyi kapsar. Hem dünyayı hem ahireti. Hem dünyaya ait olan işleri hem ahirete ait, şeriatimize ait, dinimize ait olan işleri. Allah şu güzel günün hatırına hayatlarımıza cihadı koysun. Koysun da bizi kurtarsın şu zilletten. Gerçek manada onun yolunda mücadele edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu faslın bir devamı niteliğinde bir başka noktaya götüreceğim şimdi sizi. Soralım bir üniversitedeki kardeşimize. Cihat var mı hayatında? Sen cihat deyince ne anlıyorsun? Bir hanım kızımıza soralım. 20 yaşındaki bir inşaatta çalışan kardeşimize soralım. Bir doktora soralım. Bir mühendise soralım. Medresedeki hocaya soralım, talebeye soralım. Okuldaki öğretmene soralım. Ve uzatın. Kime sorarsanız sorun. Ben bu hafta sordum. Özellikle bizim talebelere sordum. Özellikle de kız talebelere sordum. Dedim ki bakayım cihat deyince ne anlıyorlar? Bir de ders yapmışız geçen haftadan. Bir de şöyle bir soru sorayım. Diyeyim ki sahabenin cihat tablosu deyince aklınıza gelen ilk tablo ne? Cihat deyince ne anlıyorsunuz dediğin zaman şimdi beni dinliyorlar bazıları, kızacaklar belki ama kemküm işte bir şeyler söylüyorlar. Sahabeden cihat tablosu deyince aklınıza ne geliyor? Enes bin Nadır'ın Uhud'un meydanındaki kahramanlığı geliyor hocam diyorlar. Of, o biçim bir tablo zaten. Abdullah İbni Caş'ın şehadet adına Uhud'un hemen yanı başında Sa'd bin Ebi Vakkas'la dualaşması geliyor aklıma. O biçim bir tablo. Mus'ab bin Umeyr geliyor aklımıza. Mus'ab bin Umeyr ki Uhud'un meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kefareti olsun diye kılıçlar altında doğranırken o sevdasına, imanına en ufak leke sürmeyen kameti geliyor aklımıza. Sa'd İbni Rebi'nin ben cennetin kokusunu Uhud'un arkasında görüyorum diyen o güzel hatırası geliyor aklımıza. Ve kardeşlerimiz, kızlarımız, hanım talebelerimiz bunları söylüyorlar. Çok da güzel. Zaten bunlar söylenmeli. Bunun söylenmesinde bir mahsur yok. Ama mahsur şurada var benim aziz kardeşlerim. Bazen biz belirlediğimiz hedefle içinde bulunduğumuz konumu doğru bir biçimde tespit etmeyince hedefe varma noktasında yanlış adımlar attığımızdan dolayı belli şeyleri hayatımızda sürekli istikrarlı bir hale getiremiyoruz. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Dilimin altında bir bakla var, çıkaracağım şimdi. Pazar günü, geçen pazar ben şeydeydim. Hatay'da biliyorsunuz. Orada epey Suriyeli kardeşimiz de var. Biraz yorulmuştu oradaki kardeşler. 4 yıldır o manada bir şeyler çekiliyor. Çok kolay değil. Bana dediler ki Ensar Muhacir kardeşliliğini anlat da kardeşlik çerçevesinden yeniden biz sorumluluklarımızı hatırlayalım. Çıktım sahneye, dedim anlatmayacağım. Niye anlatayım Ensar Muhacir kardeşliği? Biz bu sözleri anlata anlata zayi ettik. Ensar Muhacir kardeşliliğinden biz ne anlıyoruz ki? Suriyeli insanlar bizim aklımıza geldiği zaman bu iki kavram bizim aklımıza geliyor.
Biz sadece konuşuyoruz bunları. Bir tane şurada varsa baba yiğit içinizde çıksın, şu kadar milletin içerisinde onun sadece elini değil ayağını öpeyim. Nasıldı Ensar Muhacir kardeşliliği? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeş kıldı. Vardılar eve, konuşuyorlar. Kardeşim, kardeşlik sözüyle olmaz. İşte bu benim evim. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim malım. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim tarlam. Yarısı senin, yarısı benim. Ötesi de var da ötesine gitmeyelim. Nerede bu? Nerede? Bu kadar anlattık biz. Nerede? Biz ne anladık peki Ensar Muhacir kardeşliliğinden? Evde kullanılmayan malzemeleri gönderdik mi Suriyeli kardeşlere? Olduk Ensar. Evde geçmiş ilaçları gönderdik mi, onlara ilaç lazım, olduk Ensar. Hiç değilse bunu yapıyoruz. Bunu yaparken bu iki kavramı kirletmeyelim Allah aşkına. Bu iki kavrama yakışmaz bu tavır. O başka bir şey. De, en azından diyelim ki biz bu kadarız. İmanlarımız da bu kadar. Ellerimizden de bu kadar geliyor. Daha niye baba büyük büyük sözler söyleyip de o sözlerin altında eziliyoruz? Biz yıllardır ben de buradan çok anlattım. Yıllardır sahabenin cihat aşkını anlatırken buna ait bazı tabloları anlattık. Ama uyum sağlayamadık hayatlarımızda. Burada Abdullah İbni Caş'ın duasını anlattığımızın arkasından biz yarın Abdullah İbni Caş'ın Uhud'un meydanında söylediği o sözün bugünün dünyasında, benim dünyamda nasıl bir karşılık ihtiva ettiğini söylemedik. Ya da söyledik, anlaşılmadı. Öyle olunca sözler hep havada kaldı. Cihat türküleri söyledik, şehadet söyledik. Yine hayatımız zillet, yine hayatımız zillet. O halde yapacaklarımızla işe başlamamız lazım. Yapamayacağımız şeyleri konuşmamamız lazım. Allah konuşmamızdan hoşlanmıyor ve bunun Allah katında büyük bir cürüm olduğunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Söyleyin ayetin devamını. Lime tekulune ma la tef'alun. Kebure makden indallahi en tekulu ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapamayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz? Böyle yapmanız, konuşmanız Allah katında büyük bir cürümdür. Allah katında büyük bir sorumluluğu var. Böyle yapmayın, böyle yapmayın diyen bir Kur'an var elimizde. O halde biz niye konuşalım bunları? Niye sözleri zayi edelim? Niye boyumuzdan büyük sözler söyleyip de yarın hayatlarımızla onları tasdikleyecek şeyler yapmayalım? Ya da hayatlarımızla naksedecek şeyler yapalım. Mutabık kuralım. Vallahi kurtuluşumuz asr-ı saadette ve sahabede. Bunu biliyorum ve bunu söylüyorum yıllardır size. Allah nefes verdiği müddetçe de söyleyeceğim. Ama sadece anlatmakta değil. Sadece rivayette değil, riayette. Sadece bilgide değil, ilgide, ilgi göstermede. Sadece orada bırakmak değil. Evet, istikbalimiz bizim köklerimizdedir. Ama köklerimize gidip bugünümüzü inşa etme adına bir şeyler bulmak durumundayız. Hayran olduğunuz bir sayfa. Ben zannetmiyorum ki şu gençlerden bir tanesi hayran olmasın. Duydukları zaman burunlarının telleri sızlamasın, yürekleri üpermesin. Eğer öyleyse zaten o genç gitsin haline ağlasın. Hubeyb'i duyup da yüreğinin telleri sızlamayan var mı içinizde? Yok. Peki biz Hubeyb İbn Adi'yi birkaç hafta önce burada anlattık derste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gönderiyor onu Beni Lihyen kabilesine 6 arkadaşıyla beraber. Ne için? Kur'an öğretmeni olmak için. Kur'an muallimi olacak. Kur'an muallimi olarak yürüyor ama Allah şehadeti nasip ediyor. Şimdi biz öncesini örtüyoruz. Çünkü Kur'an muallimliği ne ki? Biz mücahit adamız. Ne işimiz var bizim çoluk çocukla? Biz başka şeyler yapmamız lazım. O işler bizim gözümüzü doyurmuyor. Bizim gözümüzü kesmiyor. 10 tane gencin yükünü omuzlamak, 10 tane gençle ilgilenmenin cihat olduğunu bilmiyoruz biz. Bu bize yaramıyor. Bu bizim çok da basit gördüğümüz bir şey. Ama Hubeyb'i anlatıyoruz. Ah Hubeyb, ah Hubeyb. Ne peygamber aşkı, ne peygamber sevdası diyoruz. O Hubeyb Kur'an muallimi olarak çıktı yola. Ve Hubeyb giderken hiçbir zaman ben öleceğim diye gitmedi. Böyle bir şehadet arzusu da yok, kusura bakmayın.

Şehadet bile bile ölüme yürümek değildir. Şehadet ölümü öldürerek yürümektir. Bile bile ölüme yürümek bizde yok. Böyle bir mantık İslam'ın bir mantığı değil. Sen bu manada eğer şehadeti gerçek manada anlarsan ne demek bu? Bile bile ölüme yürümenin ne demek olduğunu ve bunun nasıl kerih görüldüğünü de anlarsın. Gideceksin elinden geldiğince sen düşmana zarar vereceksin. Kendini düşmanların önüne alın beni yiyin diye bırakmayacaksın. Böyle bir cihat da yok. Cihadın nasıl olduğunu, nasıl başladığını, nasıl yürüdüğünü aleyhissalatü vesselam Efendimiz yüzlerce örnekte bize veriyor. Gitti. Ne için? Kur'an muallimi olarak, ama samimi, ama yüreğinde derin bir aşk var. Çevirdiler etrafını, şehit ettiler kardeşlerini, sıra ona geldi, dar ağacına da çekildi. Nasıl öldüğünü, şehit edildiğini anlattım geçen ders size. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mekke'den selam gönderip Medine'den aldırttı o büyük insan. Eğer insan bu manada sünnet üzere yürürse nasıl yürüyeceğini bilir. Çünkü sünnet bize sadece yürümeyi öğretmez, önce düşünmeyi de öğretir. Sünnetin tarifi odur. Ben ısrarla bu tarifi veriyorum derslerde size. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce bizim düşünce dünyamızı düzeltti. Arkasından da geri kalan neyse onları düzeltmiş oldu. Şimdi gelin burada biz cihat için bize ne gerekir bunu da bir tespit edelim. Öyle cihat elimizi kolumuzu sallayarak yapacağımız bir şey değil. Bir şeyler lazım buna. Ve sünnet yine bize bunların bir şeyler var olduğunu söylüyor. Bunların neler olduğunu bir görelim. Neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? 5 değil bu sefer, 6 tane. 6 tane maddeye ihtiyacımız var. Selim bir niyete, ehliyet sahibi bir rehbere, kapsamlı bir fıkha, büyük bir sevdaya, ihtiyaç oranında bir hazırlığa, güçlü bir sebata. 6 şey lazım cihat için. Birincisi neydi? Selim bir niyet. Öncelikle niyetin selim olacak. Şov yapayım, gideyim, öleyim, beni de arkamdan kahraman olarak ansınlar. Anarlar. Onu kaybetmezsin. Ama kusura bakma, orada havanı alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Şehit olduğunu zanneden biri gelecek Allah'ın huzuruna. Allah hesap defterlerini açtıktan sonra diyecek ki, Müslim'de geçen bir hadistir, götürün cehenneme. Ya Rabbi, ben senin yolunda bu kadar cihad ettim, şöyle ettim, böyle ettim, sonunda da şehit oldum. Aynı şeyi bir tüccar da söylüyor Allah yolunda malını infak edince. Aynı şeyi bir alim de söylüyor ömür boyu ilimle uğraşınca. Ama ne diyor Rabbimiz? Hayır diyor. Sen başkalarından bir şey bekledin. Niyetine başka şeyler karıştırdın. Şöyle desinler, böyle desinler dediğin, onlar da dediler. Sen ortak koydun benim bu işime, ben ortak kabul etmem. Git kimin için yaptınsa ondan al diyecek. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Onun için selim bir niyet. Eğer bu konuda yüreğimize bir şeyler gelirse, insan övülmeyi seven birisidir. Yüreğimize bir şeyler gelirse, bu manada bazı şeyleri terbiye etmeden atılacak adım bizi mahcup eder. İşte orada mücahade biraz daha nefisle ön plana çıkar. Ne yapıp bu konuda bazı şeyleri terbiye ederek yürümenin yollarına bakmak lazım. Onun için cihad için bize ne gerekli sorusunun ilk cevabı bu. Selim bir niyet. İkincisi, ehliyet sahibi bir rehber. Olmazsa olmaz. Ehliyet sahibi olacak, alim olacak, arif olacak, abid olacak. İyi hoş diyorsun ama hocam yok, yoksa yok, otur o zaman. Eğer şimdiye kadar bulamadınsa ben ne yapayım ki? Sen bunu yok diyorsan sen nereye gidiyorsun o zaman cihat için? Senin en büyük cihadın onları oluşturmak o zaman. Çünkü öncelikli olarak odur. Öyle gidip sağda solda, kahvanelerde, şurada burada hiç ehliyeti olmayan insanların sözleriyle hareket edilecek bir şey değil bu. Bu önemli bir şeydir. Ve o rehber ciddi bir biçimde ilim erbabı olacak birisidir. Nasıl insanlarla istişare edilmektedir?

Allah farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Hepimizin aynı işi yapması mümkün mü? Değil. O halde biz hepimiz niye aynı işe kendimizi sevk ediyoruz? Rehber de eğer gerçek manada rehberse, yani bu işin ehliyeti ve liyakati varsa, önce seni bir teste tabi tutar. Bakar sen nesin, ne kadarını biliyorsun, ne yapabilirsin, nerede kabiliyetin var, hangi alanında sen cihat adına bazı adımlar atabilirsin, bunların hepsini yapar, ondan sonra sana bir alan açar. Böyle yapmadan, belli şeyleri tanımadan, oluşturmadan atılacak adımlar, verilecek görüşler, istişareler hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bugün biz bu istişarenin de ahlakını ne yazık ki bilmediğimiz için bazen istişare yaptığımızı zannediyoruz. İstişare yapmıyoruz. Noter bir şey aklımızda var, tasdik ettirmek için bir yeri arıyoruz. Böyle bir yerde buluruz nasıl olsa. Böyle bir şey yok. Ehliyet sahibi bir rehber seni tanıyarak bu manada bir şey söyleyecek. Üçüncüsü, kapsamlı bir fıkha. Cihat diyorsun, tebliğ diyorsun, davet diyorsun, birçok şey diyorsun, koca koca iddiaların var. Peki bu manada ne okudun sen? Ne aldın mesela bu manada fıkıh olarak birisinden? Sadece okumakla da olmaz bu. Fıkıh bir hocanın, ehliyet sahibi bir hocanın yanında tedrisatı yapılacak bir şeydir. Öyle kolay bir şey değil. Bu manada bir şey var mı? Yok. 2-3 tane slogan, 2-3 tane ayet, bu kadarlık bir şeyle bizim mücahit cihat meydanlarında. Yok böyle bir şey. Ve bu manada atılan adımların ümmetin başına ne kadar sıkıntıyı soktuğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Onun için kapsamlı bir fıkha. Büyük bir sevdaya, dördüncüsü bu. Sevda büyük olacak. Biraz önce Hazreti Mus'ab'ın radıyallahu anh sevdasından bahsettik. Onun sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Hazreti Hubeyb'in sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Beşincisi, ihtiyaç oranında bir hazırlığa. Cihadı hangi alanda yapacaksan hazırlığını da o alanda yapmak durumundasın. Hazırlıksız olmaz. Atlar hazırlayın diyen bir ilahi ferman var karşımızda. O gün attı. Bugün cihadın malzemesi neyse ve sen hangi alanda cihat veriyorsan o alanda hazırlığını yapacaksın. Yedincisi de güçlü bir sebata. Sebat, sabır olmadan olmaz. İnanın ki kolay bir şey değil. Başladığın o yolu bitirebilmek her baba yiğidin harcı değil. Onun için bunda sebat lazım. Bunlar olacak. Bunlar olmazsa eğer tam anlamıyla cihattan söz edilemez. Bunlar olacak ki bir manada, gerçek manada işte çerçevesini, sınırlarını Kur'an'ın ve sünnetin belirlediği o cihat adına şeyler ortaya çıkmış olsun. Bakın bizim fıkıh kitaplarımıza 3 çeşit cihattan bahsedecek. Düşmana karşı, şeytana karşı, nefsin arzularına karşı. Fıkıhtan bahsettik ya, eğer bilseydi kapsamlı bir fıkıh bu manada bazı şeylerin de farkına varırdık. Düşmana karşı cihat, şeytana karşı cihat, nefsin arzularına karşı cihat. Üçünün de Kur'an'da karşılıkları var. Düşman kimdir? Kur'an veriyor bize. Fele udvane illa ale zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Peki kim o zalimler? Allah'a şirk koşan zalim mi? Müşrik zalim mi? Zalim. Mürtet zalim mi? Zalim. Ehli kitap bu manada eğer bazı şeyleri yapmışsa, gelmiş bizim topraklarımızı işgal etmişse, bizi birbirimize düşürmüşse, birçok fitneyi bugün İslam toplumlarının içerisine yerleştirmişse zalim mi? Zalim. Ama bazen zalim bizden de olabilir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en faziletli cihat diyerek o zalime dikkat çekiyor. O zalim kim? Ve en faziletli cihat ney? En faziletli cihat, zalim bir idarecinin, sultanın karşısında adaleti, hakkı haykırmaktır. Cihat mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana cihadı tarif ediyor. Bakın İslam tarihi boyunca.

olunca iki insan için Seyyidü Şüheda ifadesi kullanılır. Seyyidü Şüheda ne demek? Şehitlerin efendisi. Kim o ikisi? Biri Hazreti Hamza. Diğeri kim? Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'e o ifadenin verilmesi işte bu hadisten dolayıdır. Hazreti Hamza Uhud'un meydanında düşmana karşı mücadele verdi ve şehitlerin sertacı efendisi oldu. Müşriklere karşı mücadele verdi, bu ifadeyi kazandı. Ama Hazreti Hüseyin zalim bir idareye biat etmeyerek, onun biat adına söylediklerini kabul etmeyerek o biatı yapmadığından dolayı Kerbela'nın meydanında kılıçlarla doğrandı ve ona Seyyid-i Şüheda dendi. Demek ki Seyyid-i Şüheda terkibinin ifadesinin kazanılması için ille de karşıda müşriklerden, kafirlerden oluşan bir tablo gerekmiyor. Burada Hazreti Hüseyin'in bu konudaki o ölçüsü de bizim için önemli bir ölçü. İşte biz bunları anladığımız zaman aslında cihadın çeşitlerine ait de bazı şeyleri öğrenmiş oluruz. O uzunca bir konu, belki biraz uzun uzun detaylarına da girmek lazım ama kestirmeden birkaç şey söyleyeyim. Akılla yapılan cihat var. Onun adı içtihat. Onu yapan da müştehit. Aynı kökten gelir, cehd kökünden. O da bir cihat. İnsanın ahlakı ile, nefsiyle yapılan cihadı var. Onun adı mücahade. Bir de cihat var ki fiili olandır. İşte o mal ile olur, kalem ile olur, ilim ile olur, kılıç ile olur. Olur da olur. Onlarca çeşidi vardır onun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabenin içerisinde bu manada kabiliyetlerini, rehberi o ya, kabiliyetlerine bakar, kabiliyetlerine göre onları yönlendirir. Şimdi biz cihat deyince sahabenin hep o bilindik tablolarını anlattığımız için bunları gözden kaçırmışız. Ben size şöyle bir söz söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimiz içerisinde öyle isimler vardı ki, hanımlar değil, hanımlardan da cihat meydanlarında bir sürü kahramanlık yapan isimleri biliyorsunuz. Öyle isimler vardı ki hiç cihat meydanlarına çıkmadılar. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onların çıkmamasını hiç yadırgamadı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara cihat olarak başka alanlar açmıştı. Onların önüne başka alanlar açıldığı için o alanlarda bu işin yapılması noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Bakın buna ait birkaç rivayet aktaracağım şimdi sizlere. Abdurrahman bin Kab İbni Malik, Kab bin Malik'in oğlu, babasından naklediyor bize. Diyor ki babam Şuara suresinin 224. ayetini duyunca, hani şairlere ancak azgınlar, sapıklar uyar ayetini duyunca sarsıldı. Çünkü o da bir şair. O da diliyle çok farklı bir biçimde cihad eden isimlerden birisi. Geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki ya Resulallah, ayet böyle söylüyor. Bundan sonra ben artık şiir söylemeyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki mümin kılıcı ve diliyle cihad eder. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şairler savaşı met eden, mücahitleri savaşa teşvik eden, onları cesaretlendiren, coşturan ve şiirleriyle sanki düşmanları ok yağmuruna tutan kimse gibidir. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın bir şairi ne ile kıyas etti ve onun yaptığını savaş meydanlarında bir mücahidin yaptığına eşdeğer gördü ve böyle olduğu zaman da sen onun gibisin dedi. Hatta bazen ondan daha fazla sevap alırsın dedi. Ebu İmame sahabiden yine radıyallahu anh dedi ki bir adam geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dedi ki ya Resulallah, bana seyahat için izin ver, biraz dünyada bazı yerlere gideyim. Savaş için değil, sadece seyahat için izin istiyor, dikkat buyurun. Ne dedi biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ebu Davud'da geçen bir hadis. Git dedi, kuşkusuz ki benim ümmetimin seyahati Allahu Teala yolunda cihat gibidir.

Niçin bunu söylüyor Efendimiz? Eğer bir insan gerçekten Allah adına ve Allah namına hareket ediyorsa, tüccardır mesela. Şimdi içinizden de bir sürü kardeşim var biliyorum, falanca filanca yerlere ticaret için gidiyorlar. Bu gittikleri zaman bu manadaki bazı şeylere dikkat ederlerse ve böyle bir müjdenin de aslında onlara söylemiş bir müjde olduklarının farkına varırlarsa, nereye giderlerse gitsin o manada bir sorumlulukları olduklarını unutmadıkları takdirde inşallah ümmetimin bu manadaki seyahati cihat gibidir diyen aleyhissalatü vesselam Efendimizin o müjdesinin içerisine onlar da dahil olmuş olurlar. Çünkü mal ile de cihadın bir boyutu var. Ve hatırlayın birçok yerde, mesela Endonezya'da, mesela Malezya'da, mesela Tayland'da İslam ordularıyla değil, İslam tüccarlarıyla, Müslüman tüccarlarla oralar İslamlaştı. Dolayısıyla seyahat eğer gerçekten Allah'ın bu manada söylediği ve istediği gibi olursa o da cihadın bir vesilesi olacaktır. Süleyman İbni Amir'den bir rivayet var. Birisi onun arkadaşlarından Amr İbni Abese diyor ki Allah Resulü'nden duyduğun bir hadisi bize anlat ama tam da öyle anlat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu bir hadisi şöyle aktarıyor o büyük insan. Allah yolunda kim saçlarını ağartırsa o gün o kimseye kıyamet gününde bir nur verilir. Allah yolunda bir ok atan kimseye de attığı ok düşmana isabet etmese de etmese de bir köle azat etme gibi bir sevap verilir. Bir köle azat eden kimse de o kölenin her organına karşılık bir organını ateşten korunmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yine burada çok o hadisi kullandık, hatırlayın. Allah bir ok vesilesiyle üç kimseye cenneti verir. O oku Allah için atan, o oku yapan usta ve hiçbir iş gelmiyor elinden, atılan okları toplayıp o mücahide veren adam. Üç tane yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Hiç kimse demesin ki bu işin tek yolu var. Hayır, bu işin çok yolu var. Kabiliyetlere göre, mizaçlara göre, karakterlere göre, Allah'ın verdiği ikramlara göre bu değişir. Onun için bu manada tek yol var deyip de diğer yolları kapatmak doğru değil. Şöyle bir yanlışa düşüyor bazen bazı kardeşlerimiz. Şimdi yıllar yılı buralarda bir şeyler yapmış neyse. Sonra Allah bir yol açmış, gitmiş Afrika'ya, oradaki insanların mazlumiyetini görmüş. O heyecanı coşmuş, gelmiş Türkiye'ye. Şimdi kimi görüyorsa en büyük hayrın o olduğunu söylüyor ve herkesin de o hayır için seferber olmasını istiyor. Senin yaptığın güzel, onu sen yap. Bırak başkaları da başka şey yapsın. Niye her zaman hepimiz bir işin bir ucundan tutuyoruz da o işi İslam'ın temel meselesi olarak görüyor ve bütün insanlığı da ona çağırıyoruz? Böyle bir şey doğru değil aziz kardeşlerim. Bugün ümmetimizin bir sürü derdi var. Keşke daha fazla aramızda koordinasyon olsaydı ümmet olarak. Keşke aramızdaki bu güç bölüşümü daha düzenli olsaydı ve alanları gerçekten ayırsaydık bu konuda ümmet olarak daha düzenli, daha disiplinli bir biçimde hizmet alanları oluştursaydık. Bunu yapamıyoruz, bari bunu yapamazken kendimiz kendi yaptığımız işi önemseyelim ama kendi yaptığımız işin tek iş, tek yol olduğunu söylemekten artık vazgeçelim. Böyle bir şeyin bize kazandıracağı bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeden bunu istemediyse bizim bu manada başka şeyler söylememize gerek yok. Geçen ders söyledim, ancak cihadın farzı ayn olanı var, farzı kifayesi var. Eğer farzı ayn olanı ortaya çıkarsa, yani bir topyekün saldırı olursa, orada artık bizim bir başka şekilde savunma noktasında sorumluluğumuz ortaya çıkarsa, o noktada hepimiz elimizde ne varsa onları bırakıp bu manada topyekün o ortak düşmana karşı savaş adına, cihat adına bir seferberlik başlatmamız gerekir. Ama bugün böyle bir şey yoksa, bugün düşman 10-15 farklı cepheden geliyorsa, biz 10-15 farklı cepheye karşı kendi mevzilerimizi

mevzi oluşturabiliriz ve o mevzilerde cihat adına da bazı şeyleri yapabiliriz. Zaman ilerlediği için girmeyeceğim oraya ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Ne olur Hassan bin Sabit'i bir de bu gözle okuyun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona, Allah'ım sen Hassan'ı Ruhul Kudüs ile destekle dediği Hassan bin Sabit'i. Hadi Hassan onlara bir şeyler söyle, Cebrail seninle beraberdir dediği Hassan bin Sabit'i. Yemin ederim ki Busra ile Sana arasında beni bu kadar sevindirecek dil yoktur dediği Hassan bin Sabit'i. Hassan'ın sözleri oktan daha tesirlidir dediği Hassan bin Sabit'i. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hendek gazvesine çıkmış Müslümanlar, Allah Resulü de orada, 3000 sahabi de orada. Hassan bin Sabit cihat meydanında değil. Nerede? Hanımların yanında. İçeride bir saray var. Hassan bin Sabit'in büyükçe bir evi, kasr, yani işte Türkçe anlayabileceğim şekliyle saray diyoruz. Orada oturuyor bütün hanımlar oraya. O da o hanımların önünde. Dışarıdan bir ses geliyor, bir tıkırtı. İçerideki kadınların başında Safiye anamız var. Hazreti Hamza'nın kardeşi biliyorsunuz. Hassan'a diyor ki bak bir ses var dışarıda, bir bak neyin nesi. Tir tir titriyor. O sözleri söyleyen adam dışarıya çıkıp ne olduğuna bakamıyor. Ben gidemem diyor. İş başa düşünce Safiye anamız gidiyor. Bir de bakıyor ki Yahudilerden birisi casus göndermiş oraya. Eline aldığı gibi bir çadır direğini, orada bir kavga başlıyor ve o Yahudi'yi orada öldürüyor. Geliyor içeriye, diyor ki ben öldürdüm. Git diyor, üzerinde ne varsa hepsini ganimet olarak al. Sonra şöyle iteni aşağıya doğru it ki aşağıda olanlar bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Hasan bin Sabit'te hiç hareket yok. Ben kan görünce düşer bayılırım diyor. Ben yapamam diyor. Ve bu sefer iş yine kendine kaldığını anlayınca gidiyor, sürükleye sürükleye o Yahudi'yi aşağıya atıyor. Yahudiler Müslüman kadınların, çocukların sahipsiz olmadıklarını anlayarak saldırıdan vazgeçiyorlar. Hendek gazvesi bittikten sonra olay Resulullah'a anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o mübarek dişleri görünürcesine gülüyor, tebessüm ediyor. Hele bir daha anlat diyor. Hele bir daha anlat diyor. Ama Hassan bin Sabit'e en ufak bir söz söylemiyor. Senin gibi erkek olmaz olsun falan demiyor. Kınamıyor. Kabiliyeti, mizacı o onun. Belki elinde kılıç yok ama onun öyle şiirler var ki onun dilinde. Yüzlerce askerin karşı tarafa veremeyeceği kadar zarar verebilecek adımları da atıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki senin cihadın dilinle diyor. Sen de bununla yapacaksın diyerek ona o alanı açıyor. Yine bunun gibi Hassan bin Sabit gibi nice sahabileri sayabiliriz bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada onlara böyle alanlar açarak bir yönüyle işin nasıl yürütüleceği konusunda çok önemli ipuçları veriyor bize. Cenab-ı Hak şu gecenin hürmetine bizleri de anlayanlardan eylesin. İki tane rivayet aktaracağım size. Tefekkür edin bu gece, muhasebe gecesi. Biraz üzerinde durun. Öylece azığımızı almış olarak dersimizi kapatalım. Zeynep binti Cahş annemiz anlatıyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Diyor ki bir gün geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüzü sararmış. Korkmuş bir vaziyette, böyle farklı bir ruh hali var. Hemen fark ettim, dedim ki ya Resulallah hayırdır? Dedi ki yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Söze dikkat edin. Yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Zeynep binti Cahş annemiz diyor ki ben dedim ki ya Resulallah, içimizde iyiler olduğu halde de felaketlere uğrar mıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki fenalıklar çoğalırsa evet. Sonra benim anlamadığımı görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o fenalıkların çoğalmasının ne demek olduğunu söyledi. İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi pek yakındır. Ne olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü

0: iyi anlayın.
1: İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi, Allah'ın bütün insanlara azap etmesi pek yakındır. Evet, bir müjde var. Ümmeti Muhammed'e toptan helak yok. Ama burada bir azaptan bahsediyor. Siz bu azabı toptan maddi anlamda bir helak olarak görmeyin. Biz aslında şu anda Resulullah'ın dediği haldeyiz. Şu kadarız, 1 milyar 700 milyonuz, halimiz ortada. Bundan daha büyük bir azap olabilir mi? Bu manevi azabı en üst düzeyde çekiyoruz biz bugün. Bu zilletten kurtulmanın yollarını da gösteriyor bize. Eğer biz zalimi gördüğümüz zaman bu zulmeden kimse, babamız olsa, anamız olsa, en yakın akrabalarımız olsa, sevdiğimiz bir hoca olsa, başımızdaki bir idareci olsa, kim olursa olsun, bir zulüm varsa ortada, o zulmü engelleme adına eğer biz bazı adımları atmazsak işte uyarı orada. Bana ne dediğiniz anda zillete mahkum oluyorsunuz. Çünkü neme lazımcılık Müslümanın takınacağı bir tavır değil. Ve bugün Berat gecesi. Berat'a ait bazı şeyler muhasebe edilecekse, bakın muhasebe edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi bu. İkinci rivayet biraz uzunca ama dikkat edin konuşmalara. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz bir gün oturuyoruz, bir anda farklı bir dünyaya sanki pencere açtı. Sonra birdenbire şöyle bir söz söyledi. Kadınlarınız asileştiğinde, baş kaldırdığında, gençleriniz fıskı fucura daldığında, siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugünü görüyormuşçasına konuşuyor. Allah konuşturuyor. Kadınlarınız asileştiğinde, baş kaldırdığında, gençleriniz fıskı fucura daldığında, siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Sahabe-i kiram efendilerimizin bir anda moralleri bozuldu. İçlerinden birisi dedi ki ya Resulallah, bunlar olacak mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha şiddetlisi de olacak. Bunlar olacak, bundan daha şiddetlisi de olacak. Ashab-ı kiram efendilerimiz daha da korktular. Bundan daha şiddetlisi nasıl olacak ya Resulallah diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki marufu emretmediğinizde ve münkeri yasaklamadığınızda haliniz nice olur. Daha şiddetlisi neymiş? İyiliği emretmemek, kötülükten nehyetmemek. İşte biraz önce söylediğim neme lazımcılık bu. Böyle bir mantık. Böyle bir mantık olursa daha şiddetli bir şey olur. Ashab-ı kiram efendilerimiz yine dehşetle bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde Efendimiz aynı yemini bir daha söylüyor. Evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan fenası da olacak. Ashab-ı kiram yine dehşetle bundan fenası ne olacak ki ya Resulallah dediklerinde söylüyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Siz İslam'ın ve senin aklın iyi gördüğü şeyleri çirkin olarak, çirkin olarak gördüğü şeyleri de iyi olarak görmeye başladığınızda ne dediği anlaşılıyor değil mi? Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal saymak. Bu manada Allah'ın yasaklarını çiğneyip bu yasaklara da kılıflar bulduğunuz zaman işte o zaman haliniz nice olur. Sahabe yine dehşetle bu da mı olacak ya Resulallah diyorlar. Ve her söz ashab-ı kiram efendilerimizi başka dünyalara götürüyor. Ne diyor Efendimiz? Evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha da çirkin olacak. Sahabe yine merakla bundan çirkini nedir ya Resulallah diye sorduklarında siz İslam'ın çirkin gördüğü şeyleri emredip onları cebren yaptırmaya, İslam'ın iyi ve meşru gördüğü şeyleri ise yasaklayıp bunlara mani olduğunuz zaman haliniz nice olur. Ashab-ı kiram bir daha bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde, evet varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki daha çirkini olacak dedi ve sonra şöyle buyurdu. Rabbimiz buyuruyor ki, buradan sonrası ne oldu? Hadisi kutsi oldu. Zatıma yemin olsun ki bu duruma gelmiş bir toplumun içine çağlayanlar gibi fitneler salıvereceğim. Heysemi'nin Mecmu'uz Zevaid'inde geçen bir hadis. Demek ki bugünkü hallerimizin kurtuluş yolları bu hallerin tasvirini yapan sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde saklı. İnşallah anlayanlardan olacağız, kavrayanlardan olacağız, ciddi bir muhasebesini yapanlardan olacağız. Ve bu gece de bizim için inşallah bir milat olsun, bir milat olarak edineceğiz. Hayatımızdaki var olan bu eksikleri giderme adına gayret içerisinde olacağız. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tamamlasın. Bizim yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize cihat aşkını, şehadet sevdasını sadece sözde bırakmayarak yüreklerimizin ta derinliklerine yerleştirsin. Rabbim izzeti elde edebileceğimiz o güzel günlere şu gecenin hatırına bizleri ulaştırsın. Yüz binlerce insanın beratını alacağı şu gecede bizleri de o beratını alanların içerisine katsın. Yeryüzünün neresinde olursa olsun şu anda Allah'ın dini için onun kelimesi yücelsin diye gayret eden bütün mücahitlerini, muvahhidlerini muzaffer eylesin. O Allah'ın dini için gayret eden kardeşlerimizin ayaklarına çelme takmaya çalışanlara, onlara farklı farklı şekillerde engel olmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin. Zalimlerin, kafirlerin, münafıkların bütün oyunlarını başlarına geçirsin. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Kapalı kapılar ardında bu ümmetin kaderiyle farklı bir biçimde oynamaya çalışanlara Mevla fırsat vermesin. Amin. Bizi birbirimize sevdirsin. Amin. Rızasına erdirsin. Amin. Yolundaki gayretimizi, çabamızı, azmimizi daha da arttırsın. Amin. Nesillerimizi ve gençlerimizi her birisini birer cihat sevdalısı etsin. Amin. Sevdaları sadece İslam olsun. Amin. Kalksın İslam desinler, otursun İslam desinler, sadece İslam desinler, yalnız İslam desinler. İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri coşsun. Amin. Kadınlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, gençlerimize, yaşlılarımıza Allah bu cihat arzusunu yerleştirsin. Bizi dinini sadece sözle söyleyip hayatına intikal ettirmeyenlerden etmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Yolunda azmimizi, gayretimizi, ihlasımızı daha da ziyadeleştirsin. Mahzun ve mazlum olan coğrafyalarımıza bir an önce Rabbim rahmet eylesin. Başta Kudüs'ümüz olmak üzere Suriye, Irak, neresi varsa İslam coğrafyalarının dört bir tarafında zulüm içerisinde olan Doğu Türkistan'da, Güneydoğu'da nerede Müslüman kardeşlerimiz varsa oradaki o sıkıntılarını Mevla gidersin. Amin. Bizleri de o sıkıntıları giderme adına memur kılsın. Amin. Bizlerin dualarını sadece kavli olarak bırakmasın. Amin. Fiili duaların da sahibi kılsın bizleri. Amin. Onun yolunda cihad edip sonunda da şehadet adına bir ödülü ve mükafatı kazanan bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını

0: İstediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu. Kar Yolları Tıkadı.
3: Öksür bakayım Huriye bacı. Amma kötü öksürüyorsun be bacım.
4: Günlerdir böyleyim Hasan emmi.
5: Hey vallahi Hasan emmi. Bir ay oldu gece gündüz demiyor, öksürüp duruyor. Anama ilaç ver de öksürüğü kesilsin bari.
4: Ay, öksürdükçe ciğerlerim ağzıma gelecekmiş gibi oluyor Hasan efendi. Yeter of, mi bu kadar öksürük?
3: Tamam yeter bacım, yeter.
4: Hastalığım neymiş Hasan efendi, bilebildin mi?
3: Şey, üşütmüş grip ne olmuşsun, o kadar önemli değil canım.
4: Doğruyu söyle Hasan efendi, bu hastalık gribe benzemiyor. Eskiden de grip olurdum ama hep böyle kötü kötü öksürmezdim.
3: Biliyorum ben esnaf doktor değilim Uğur'ya bacım. Eskerken hasta bakıcıydım, yine yapmayı öğrenmiştim. Millete inene vura vura adımız doktora çıktı. Bu yüzden bir şey diyemeyeceğim ama öksürüğün gribe benziyorsa.
4: Peki aspirin alsam geçer mi?
3: Al, faydası olur herhalde. Her neyse ben gideyim. Muhtarın geline iğne yapacağım, beni bekliyor. Hadi kal sağlıcakla.
4: Sağ ol Hasan efendi. Borcumuz ne?
3: Canın sağ olsun. Borcun ne yiyor?
4: Ömer, koş Hasan efendiye bir sepet yumurta ver.
6: Olur hala.
4: Sen de bir bardak su ver bana yavrum.
5: Peki anacığım.
6: Hey Hasan emmi. Hasan emmi.
3: Hayırdır Ömer?
6: Anam bu yumurtaları sana vermemi istedi.
3: Sağ ol ama istemem.
6: Ama anam ver dedi.
3: O yumurtalar bana değer. Anana lazım onlar. Öyle sabah akşam birer tane çiğ çiğ.
6: Neden ki? Anam çok mu hasta Hasan emmi?
3: Bak Ömer. Üzülmesin diye anana bir şey demedim ama anladığım kadarıyla ana iyice hasta.
6: Çok mu hasta Hasan emmi?
3: Öyleye benziyor.
6: Kötü hastalık mı?
3: Vallahi bilmiyorum. Ne desem yalan olur. Ama çok kötü öksürüyor. Ciğerlerinde bir araz var sanki. En kısa zamanda kasabadaki doktora gözükmesi şart.
6: Peki anamı hastaneye yatırsak iyileştirirler mi onu?
3: Elbette iyileştirirler.
6: Madem öyle o zaman biz de anamı kasabadaki doktorlara götürürüz.
3: İyi de bu havada, karda, kıyamette nasıl götüreceksiniz Ömer? Kasabaya giden bütün yollar kar tıkanmış. Ne oradan buraya ne de buradan oraya gidip gelinemiyor.
6: Biz götürürüz Hasan emmi. Madem anamın iyileşmesi için kasabaya gitmesi şart, kar mar dinlemeyiz. Biliyorsun dedem bütün yolları ezbere bilir.
3: Ah sen bilirsin evet. Allah yoldaşınız olur inşallah. Dedengil nerede?
6: Ahırda hayvanları yemliyor. Yanına gidip anamın durumunu söyleyeyim ona.
3: İyi, benden de selam et dedengil.
6: Baş üstüne. Kolay gele dede.
7: Sen misin Ömer?
6: Evet.
7: Gel hele gel. Hasan efendi ananı muayene etti mi? Nesi varmış gelinimin?
6: Anam çok...

0: var müşteri dedeciğim.
1: Allah Allah. Nesi varmış peki?
0: Söylemedi ama kötü öksürüyor. Ciğerlerinde bir araz olabilir. Mutlaka kasabadaki bir hastaneye götürüp tedavi ettirmeniz şart dedi.
1: Ya demek durumu ciddi ha?
0: Öyleymiş. Anamı kasabaya götürebilir miyiz dede?
1: Bilmem ki. Havada çok kötü. Kar yolları tıkamış diyorlar. Gidebilir miyiz acaba?
0: Ne olur gidelim dedeciğim. Gitmezsek anam ölebilir. Geçen sene babamı kaybetmiştim. Bu yüzden anamı kaybetmek istemiyorum.
1: Tamam tamam ağlama Dorunum. Gayri Kurtuluş kasabadaysa biz de gideriz. Ananın ölmesini ben de istemem. Allah geçinden versin ölürse. Bizlere kim bakar ha? Kim bir sabah çorba koyar önümüze?
0: Yani anamı kasabaya götürecek miyiz dedeciğim?
1: Elimizden geleni yapacağız oğul. Ne diyeyim? Allah yardımcımız olsun. Hadi gel. Eve gidip meseleyi anana da bir açalım.
0: Peki dedeciğim.
2: Ay aman öldürecek bu öksürük beni. Öldürecek.
0: Merak etme anacığım iyileşeceksin sabret biraz.
1: Hele bir kasabaya götürelim seni. Oradaki doktorlar derdine çare olurlar gelinim.
2: Yapmayın vazgeçin. Havayı görmüyor musunuz? Bu karda kışta anca aklından zor olanlar yola çıkar baba.
1: Biz de çıkarız. Ömer eşeği hazırladın mı?
0: Hazır dede dışarıda bekliyor.
1: Kızağı da bağladın mı arkasına?
0: Bağladım dedeciğim.
3: Ben de üstümüze alacağımız kilimleri hazır ettim dedeciğim.
1: Aferin size.
2: Etmeyin eylemeyin yolda kurda kuşa yem oluruz. Hadi bunlar çocuk ya sen baba sen de mi bunlara uydun? Havaya baksana tipiden göz gözü görmüyor. Kasabaya varamadan telef oluruz.
1: Merak etme gelin. Ben 60 yıldır bu köyde yaşıyorum. Bundan daha kötü havalarda bile gittim kasabaya.
0: Korkma anacığım. Dedem bu yörenin en iyi iş süren adamıdır. Kar ne kadar yolları kaparsa kapasın... ...o Allah'ın izniyle bizi sağ salim kasabaya götürür.
3: Hasan emmi demiş ki... ...kasabadaki doktorlar senin öksürüğünü iyi ederlermiş.
1: Hadi konuşmayı bırakın da bir an önce yola koyulalım. Birazdan güneş doğar. Gün batımından önce kasabaya ulaşalım ha. Çocuklar siz ananıza yardım edin de koca kıza bindirelim bir onu.
0: Peki dede. Hadi anacığım gel.
3: Koca kıza binince hiç yorulmazsın anacığım.
2: Nereden uydum sizlere bilmem ki. Alt tarafı basit bir öksürük. Belli ki üşütmüşüm işte. Bunun için bu havada kasabaya gidilir mi hiç?
1: Ananızı kıza bindirdiniz mi çocuklar?
0: Bindirdik dede.
1: Elif sen de bin kıza. Ananın ayaklarının dibine sokul yavrum.
3: Peki dedeciğim.
2: Gel Elif anacığım. Gel yavrum.
3: Tamam anacığım.
2: Ömer'le sen ne yapacaksın baba?
1: Sen bizi düşünme gelin. Ömer'i eşeğin üstüne bindiririm ben de yayan gelirim.
2: Yapma baba. Yaşlı insansın. Bu havada onca yolu yürüyerek gidemezsin. Donar kalırsın. Vazgeçin bu sevdadan. Ben hasta değilim. Alt tarafı öksürüyorum biraz. Hem biraz önce aspirin aldım. Yarına bir şeyim kalmaz.
0: Olmaz ana. Hasan em kasabadaki doktorlara gösterin dedi.
2: Aman bırakın şunu. O doktor mu sanki? Onun lafına göre hareket ediyorsun.
1: Ya öyle deme gelin. Hasan doktor değildir ama doktor gibi de adamdır ha. Hastalıklarda ne iyi anlar. Hem sonra tedbirdir. Tamam mısınız? Yola koyulalım mı?
0: Tamamız dedeciğim.
1: Peki. Peki. Hadi Allah yardımcımız olsun. Yeah! Gelin! Gelin duyuyor mu beni kızım?
2: Bana mı seslendin baba?
1: İyi misin kızım?
2: İyiyim.
1: Elif de iyi mi? Üşümüyor ya.
3: İyiyim dedeciğim. Burada hiç üşümüyorum. Anamın karnı sımsıcak.
2: Ömer'im nasıl baba?
0: Ben de iyiyim ana.
2: Sen de koca kızın sırtına bineydin ya baba. O ikinizi de çeker.
1: Yo olmaz kızım olmaz. Yolumuz uzun. Gereksiz yere hayvanı yormayalım. Sonra hepten yolda kalırız.
2: İyi ama böyle yürüyerek ne kadar dayanırsın baba.
1: Yorulduğumda Ömer yürür ben binerim koca kıza. Üzülme kızım.
0: Gece anam yine öksürüyor.
1: Duyuyorum oğlum duyuyorum ama ne yapabiliriz ki?
0: Biraz su versek gelir mi dersin?
1: Gelir herhalde. Matara sende mi?
0: Ben de.

0: dedi.
1: Git ver anan da biraz içsin yavrum.
0: Ana! Efendim oğlum. Al şu matarayı. Biraz su iç, öksürüğünü kesermiş. Dedem söyledi.
2: Peki oğlum.
0: İyi ama bundan su gelmiyor ki. Hay Allah, içindeki su donmuş.
2: Donmuş mu? Ha. Ne yapacağız şimdi? Yanımızda başka su da yok.
0: Olsun, susamadım zaten.
3: Ben çok üşüyorum anneciğim.
0: Gel, ben de üşüyorum yavrum. Gel biraz da sarıl bana.
2: Hava çok kötüleşti dedi. Bir şeyler yapmamız lazım.
1: Farkındayım. Tipi hızımızı kesiyor. Buralarda bir yerde bir mağara olacak. Çobanlar kötü havalarda oraya sığınırlardı. Neredeydi acaba? Dur bakalım koca kız. Hay Allah. Dibiden sağ mı sol mu göremiyorum ki.
0: Neden durduk baba? Koca kıza bir şey mi oldu?
2: Merak etme koca kız, iyi ana. Buralarda bir yerde mağara varmış. Dedem onu bulmaya çalışıyor.
3: Hava çok soğuk anne. Ellerim, ayaklarım, burnum buz gibi oldu.
0: Tamam yavrum, tamam. Baba, Elif çok üşüyor. Zangır zangır titriyor. Gel beni dinle, hemen geri dönelim. Yoksa hepimiz donacağız burada.
1: Çok geç. Artık geriye dönemeyiz, gelin. Yolun yarısını, yakınını kat ettik zaten.
0: Ama böyle giderse donacağız baba.
1: Korkma, korkma. O mağarayı bulacağım gelinim. Buralarda bir yerde olmalı. Neyse, hadi yola devam edelim. Yürü bakalım koca kız, yürü.

0: İkisi de uyuyor. Dede! Dede! Dur dur koca kızı!
1: Ne oldu Ömer?
0: Anamla Elif birbirine sarılmış uyuyor dede!
1: Ne? Ha? Uyuyorlar mı? Brrrr. Dur koca kız dur! Gel Ömer gel. Şunları uyandıralım hemen. Böyle havada uyumak çok zararlıdır. İnsan uykudayken donar vallahi.
0: Haklısın dede. Senin şu mağaraya daha çok var mı?
1: Az kaldı. Buralarda bir yerde olması lazım. Sen ananla bacını uyandır. Ben de şu mağaraya bir bakayım hadi.
0: Ana! Elif! Ana! Elif! Kalkın! Uyanın! Kalkın diyorum
2: anne,
0: size.
2: Anne ne oluyor? Elif! Ay sen misin
0: kalkın,
2: Ömer?
0: Kalkın uyan! Ömer. Uyumuş kalmışsın. Kalk.
2: Uyumuş muyum?
0: Evet sen farkında bile değilsin. Uyan insan donar ölür anam.
2: Aman anam. Elif kızım kalk uyan Elif'im. Uyan yavrum.
0: Kalk.
3: Geldik mi anacığım?
2: Az kaldı yavrum. Az kaldı. Ama sakın uyuma bir tanem.
3: Ama benim çok uykum var anam.
0: Sonra uyursun bacım şimdi uyuma.
2: Ömer dedeni göremiyorum. O nerede? Ne oldu ona?
0: Dedem o mağarayı aramaya gitti ana.
2: Hay Allah yaşlı başlı adam düşüp bir yerde kalır. Yalnız bırakma git ara onu. Merak etme biz uyumayız. Bekleriz sizi.
0: Peki ana.
1: Geldim işte geldim.
0: Dede ben de seni aramaya çıkacaktım. Ne oldu bulabildin mi mağarayı?
1: Buldum buldum. Az ilerideymiş.
2: Şükürler olsun Allah'ım. Yakında mı bari baba?
1: Yakında kızım yakında. Gelin hadi. Ömer ben öne düşüyorum. Sen koca kızı ipinden tut. Peşim sıra geç.
0: Tamam.
1: Hadi oğlum. Hadi.
0: Kartan hiçbir şey görülmüyor dede. O havada yakacak odunu nasıl bulacağız ki?
1: Barların altındaki dalları topla oğlum. Onlar biraz olsun kurudu.
0: Peki nereciğim?
1: Çabuk olalım Ömer, hava kararıyor.
0: Anneciğim, bu sesler de ne?
1: Kurtlar.
0: Kurtlar mı?
1: Evet, aç kurtların ulumalarıdır bunlar.
0: Bize saldırırlar mı dede?
1: Aç hayvan herkese saldırır Ömer. Ay. Seslerine bakılacak olursa bir hayli de kalabalıklar. Tamam, tamam bu kadar topladığımız yeter. Hadi hemen mağaraya dönelim. Orada daha niyetli oluruz.
0: Peki dedeciğim. Kurtlar bizim mağarada saldırırlar mı dede?
1: Kokumuzu almışlarsa saldırırlar. Her şey karın altında. Karınları aç. Bu havada

0: bulamazlar da ondan işte.
1: Anacığım, şuraya bak dede. Bir kurt bize doğru yaklaşıyor.
0: Gördüm, gördüm. Sakın korkma. Namussuz aykut bizi görüp takip etmiş. Çok şimdi hakkından gelirim onu.
1: Korkuyorum dedeciğim. Ne yapacaksın onu?
0: Tüfeğimi unuttun mu? Şimdi vururum ona. Önce şu elindeki çalı çırpılar bir yere bırakayım bakayım.
1: Dikkat et dede. Kurt yavaş yavaş bize yaklaşıyor. Üf, dişlerine bak. Ne kadar da kocaman. Dikkat dede.
0: Boşuna vurma pis hayvan. Sana yem olmaya niyetimiz yok bizim.
1: Vurmasak olmaz mı dede? Mağara yakın. İçeri kaçsak.
0: Olmaz. Vurmak zorundayız evlat. Anlaşılan kurtların hepsi kokumuzu almış. Birazdan sürü halinde burada olurlar.
1: Sahi mi?
0: Evet. Ama bunu vurursak diğerlerine yem yaparız. Belki bize saldırmaktan vazgeçerler.
1: Kurtlar ölen arkadaşlarını yerler mi dede?
0: Hiç yemez olurlar mı? Aç hayvan her şeyi yer oğlum.
1: Dikkat et dede. Üstümüze
0: tamam,
1: geliyor.
0: Tamam bağırma. Seni orada öylece kal.
1: Çabuk dede ateş et.
0: Acele etme, biraz daha yakmasın hele.
1: Hadi dede vur onu vur.
0: Tamam tamam sakin ol.
2: Bunlar köpek sesi mi ana?
3: Hayır, kurt sesleri kızım. Onlar uluyor. Anlaşılan kokumuzu almışlar. Başımızda bunca dert varken bir de kurtlar çıktı.
2: Abimle dedem de gelmedi daha.
3: Üşmememiz için ateş yakacaklardı ya. Çalı çırpı toplamaya çıktılar.
2: Ana bu ses de ne?
3: Tüfek sesine benziyor. Ya Rabbi, dışarıda neler oluyor? Sen oğlumla kayınpederimi koru ne olur.
1: Yaşa dede! Vurdun onu, vurdun!
0: Hadi bana bak, arkadaşları gelmeden hemen mağaraya dönelim hemen.
1: Yere bıraktığın çalıları unutma dede.
0: Merak etme, unutmam. Hadi, hadi hemen mağaraya gidelim yavrum, yürü. Geldik işte. Ay,
1: şimdi ateşi yakarız. Isınırsınız anacığım.
3: Baba, az önce silah sesi işittim. Siz mi ateş ettiniz?
1: Evet, dedem ateş etti ana. Kocaman bir kurdu vurdu.
3: Aman ya Rabbi, size saldırdı demek. Sesleri buraya kadar geliyordu.
2: Öldürdünüz mü onu?
1: Evet, dedem bir atışla vurdu Elif.
0: Ömer, yardım et de şu ateşi yakalım.
1: Peki dede.
3: Yoruldunuz mu baba? Biraz dinlenseydin.
0: Boş ver gelin. Ben eski toprağım. Meraklanma, öyle kolay kolay yorulmam. He.
3: Ömer, bak şu kenarda kuru çalı çırpı var. Getirdiklerinizi yaştır. Kuruları üstüne koyup da öyle yak yavrum.
0: Evet, işte ateşi de yaktık. Birazdan ısınırız. Elif yavrum, iyi misin?
2: İyiyim dedeciğim. Sen de iyi misin ana?
3: İyiyim oğlum, iyiyim aslanım. Gel hadi, sen de üşümüşsündür. Ateşin başına geç de ısın.
2: Ana, anneciğim.
3: Tamam tamam, korkmayın. Birazdan geçer.
0: Korkmayın çocuklar. Hele bir kasabaya varalım. Doktorlar iki gün içinde iyileştirir ananızı. Gelin gel kızım, ateşin yanında otur. Sen de üşüdün ya bugün.
3: Peki baba.
0: Evet, ateşimizi de yaktığımıza göre artık karnımızı bir güzel doyurabiliriz. Elif, getirdiğimiz şu azıkları aç da yemeye başlayalım kızım.
2: Peki dedeciğim.

0: kurtların sesine bak ana. Çok korkuyorum.
1: Korkma kızım. Bize bir şey yapamazlar.
2: Onlar şu anda öldürdüğümüz arkadaşlarını yemekle meşguller.
0: Buraya saldırmazlar değil mi dede?
2: Hele bir saldırsınlar. Hepsini tüfeğimle tek tek öldürürüm ha.
0: Dede, duyuyor musun? Sesleri yaklaşıyor.
2: Duyuyorum evlat, duyuyorum.
1: Baba, sakın bize saldırmaya kalkmasınlar.
2: Karnı aç hayvan, her şeyi yapar gelinim. Burada olduğumuzu da biliyorlar. Eğer karınlarını doymamışsa saldırabilirler. En iyisi biz tedbirimizi alalım.
1: Ne yapacağız dede?
2: Kurtlar ateşten çok korkarlar. Onlara karşı en iyisi de ateştir Ömer. Yardım et de mağaranın girişine de bir ateş yakalım. Buraya saldıracak olurlarsa ateş onların içeri girmesine mani olur.
1: Peki dede.
2: Şuraya yaydın.

0: Çabuk biberimi getir, çabuk. Defol, defol pis hayvan. Defol diyorum sana. Git buradan hadi.
1: Dikkat et baba. Kurt üstüne doğru geliyor.
0: Ver şunu çabuk. Ver şimdi geberteceğim onu. Ah bana bak geber.
2: Yaşasın. Dedem kurdu vurdu.
0: Tamam. Bu hayvandan da kurtulduk. Hadi şimdi yakın ateşi. Bir daha buraya saldırmaya cesaret edemezler.
1: Yaptık baba.
0: Tamam kızım. Tamam. Sen Elif'le içeride ateşin başına geç. Biz Ömer'le burada dururuz.
3: Ay. Dede bak. Şurada halinde buraya geliyorlar.
0: Korkma. Onlar bize değil. Öldürdüğümüz kurtu yemeye geliyorlar. Ah. İnşallah karınları doyar da bizi unuturlar.
3: Vay canına. Haklıymışsın dede. Bak senin vurduğun kurdu nasıl parçalıyorlar.
0: Ama sayıları bir aylı fazla. Vurduğumuz o kurt hepsinin karnını doyurmaz. Bize yine de saldırabilirler. Bu yüzden buradaki ateşi devamlı canlı tutmamız lazım Ömer, unutma.
3: Peki dede.
0: Bak evlat, kurtlar ateşten çok korkarlar. Aman ateşin sönmemesine dikkat edelim. Ateş söndüğü anda sürü halinde buraya dolarlar. Köyündeki kurşunlar hepsini öldürmeye yetmez. Vakit geç oldu gelin. Çocuklarını al da yat uyu biraz hadi.
1: Öyle bir durumda nasıl uyanır ki baba?
3: Anam haklı dede. Biz uyurken ya kurtlar saldırırsa?
2: Sen hepsine tek başına mücadele edemezsin ki dedeciğim.
0: Tamam tamam. Ömer'le ben sabaha kadar mağaranın girişinde nöbetleşe beklersin. Hadi siz yatın. Yarın çok uzun ve yorucu bir gün olacak. Kuvvet toplamalısınız.
1: Peki baba. Elif gel kızım.
2: İyi gelme.
0: Ömer. Sen de çok yoruldun evlat. İstersen git yat biraz he. Uykun gelince seni uyandırırım ben. Nöbeti devrederim sana.
3: Esas sen yoruldun dedeciğim. Sen ya. Hem benim uykum yok. İlk nöbeti ben tutayım.
0: Bana bak ne diyorsam onu yap ha. Bacak kadar boyunla bana emir mevir verme. Hem kurtlar gelse bile ne yapacaksın ki? Tüfek kullanmasını bile bilmiyorsun sen.
3: Neden bilmeyeyim? Biliyorum valla. Babam sağlığını da öğretmişti bana.
0: Her neyse her neyse. Biraz otur sonra yatarsın. Dışarıda bir hareket var mı?
3: Tamam. Kurtları göremiyorum ama kurbalarını duyuyorum dede.
0: Başlarını yerler inşallah.
3: Dede.
0: Efendim.
3: Adamı kasabaya götürebilecek miyiz dede?
0: İnşallah oğlum. Allah kısmet ederse götüreceğiz.
3: Peki kasabaya varabilirsek doktorlar anamı iyileştirebilirler mi?
0: Tabii koca koca doktorlar. Her bir şeyin çaresini ilacını verirler.
3: İnşallah anam yaşar dede. Zaten babasız büyüdüm. Bir anasız kalırsa.
0: Allah'a sığın oğlum. O çaresizlerin, biçarelerin yardımcısıdır doğru mu? Ah, ananın iyileşmesi için dua et.
3: Dede!
0: Ne? Tüfeğim. Tüfeğim dedi. Buradaymış. Sen ateşin başına geç Ömer. Oradan ayrılma tamam mı? Eğer toplu halde saldırıya geçerlerse yanan odunu üzerine sallayarak kaçırt onları.
3: Peki dedi.
0: Kahrola hayvanlar. Görüyor musun Ömer? Mağaranın ötesine toplanmışlar. Saldırıya hazırlanıyorlar.
3: En az 20 tane var dede. Koca kızana ne oluyor? Birden uyusuzlaştı dede.
0: Kurtların kokusunu aldı ya. Ondan da. Merak etme evlat, şimdi gösteririm ona gününü. Al bakalım.
3: Yaşa dede kurtun onu. Bak kaçmaya çalış.
0: Fazla uzaklaşamaz. Arkadaşları şimdi yer bitirir onu.
3: Haklıymışsın dede. Diğerleri vurdun kurta saldırdı.
1: Ne oluyor orada? Kurtların saldırısına mı uğradık yoksa?
2: Anne çok korkuyorum.
3: Korkma Elif. Dedem birini vurdu bile. Bir zaman saldırmazlar artık.
2: Neden?
3: Çünkü ölen arkadaşlarını yiyorlar da ondan.
0: Ha, ama tekrar saldıracaklardı.
1: Peki o zaman ne yapacağız baba? Bir tek tüfekle hepsini öldüremezsin ki bu hayvanları.
0: Merak etme gelin. Yaktığımız ateş bizi korur. Kurşunumuz biterse yanan odunları atacağız üzerlerine.
1: Peki o da biterse.
3: Dede bak toplu haline geliyorlar.
0: Huriye sen Elif'le orada ateşin başında kal kızım. Bizden kurtulup içeri girmeye kalkan bir kurt olursa odunla korkut onları tamam mı? Ömer.

0: çekil gel benimle.
1: Sakin ol. Anne kurtar seni.
2: Ateş et baba. Öldür onları.
1: Çabuk halt eder. Saldırın yaşlılar.
0: Defolun pis hayvanlar, defolun. Alın bakayım ha.
1: Defolun. Defolun gidin.
2: Yalan odunları üzerine at Ömer.
1: Elif.
0: Alın mis hayvanlar, alın.
1: Yaşasın, kaçıyorlar. Korkuttun onları dedeciğim. Kurtlar kaçıyor.
3: Gittiler mi anne?
2: Şimdilik gittiler kızım. Kurtulduk mu baba?
0: Sanmıyorum kızım, sanmıyorum. Daha dışarıda bir sürü var. İşin 30'u, 3-4 tane de mermi kaldı. Bir dahaki saldırıda onları da kullandım mı mermisiz kalacağız.
2: Eyvah. İşte o zaman mahvolduk demektir. Peki nasıl kurtulacağız bu yaratıklardan? Baksanıza giderek ateş de sönmeye başladı.
0: Sabah bulursak kurtulma şansımız artar. Ömer, gel şu ölü kurtları dışarı atalım. Arkadaştan karınlarını doyururlarsa belki bize saldırmaktan vazgeçerler.
2: Dur, ben de yardım edeyim size.
1: Sen bırak lan, hastasın zaten. Ben dedemle kaçırım.
0: Oğlum doğru söylüyor, gelin. Sen git kızınla ateşin başında dur. Biz iki erkek hallederiz şimdi onları. Sesleri duyuyor mu Ömer? Dışarıda ziyafet başladı.
1: Bu kurtlar ne korkunç hayvanlarmış dede. Bunlarda hiç arkadaşlık yok mu? Yarım saat önce birlikte gezip dolaştığı arkadaşlarını ölünce hemen yiyiveriyorlar.
0: Ah, açlık başka şeye benzemez Ömer. İnsan olsun, hayvan olsun karnı açsa ve yiyecek bir şey de bulamıyorsa en yakınını bile yer.
1: İnsanlar da mı dedin? Yani bir insan yiyecek hiçbir şey bulamazsa ölü bir insanı yer mi?
0: Şayet açlıktan ölecek raddeye gelmişse ölmemek için yer evlat.
1: Vay vay.
0: Tabii bu insanlar arasında pek sık görülen bir olay değildir. Ama geçmişte az da olsa örnekleri görülmüştür.
1: Sahi mi? Yani insan eti yiyen insan olmuş mu?
0: Olmuş ya. Çok uzun yıllar önce batan gemiden kurtulanlar haftalarca bir sandal içinde kurtulmayı beklerken ölen arkadaşlarını yemişler.
1: Aman Allah'ım, insan eti yemek ne iğrenç bir şey. Nasıl yemişler ölen arkadaşlarını dede?
0: Nasıl yediklerini bilmiyorum ama ölmemek için yemişler işte. Bu yüzden kurt gibi vahşi hayvanları birbirlerini yedikleri için ayıplama evlat. Mide her yaratıkta var. Yeter ki boş kalmasın. Her türlü canavarlığı yaparlar ha.
1: Tam 4 tane kurt öldürdün dedi. Arkadaşları onları yiyor. İnşallah bize saldırmazlar artık.
0: En azından bir müddet saldıracaklarını sanmam Ömer.
3: Ana. Anacığım iyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Korkma kızım.
1: Biliyor musun dede? Anam yine öksürmeye başladı. O öksürdükçe benim ciğerlerim yanıyor.
0: Ah yanmaz mı oğul, yanmaz mı? Ana bu, ana. Ana ne demek ya? Evladın her şeyi demek.
1: Anam ölecek diye öyle korkuyorum ki dede. Kurtlardan kurtulursak yarın kasabaya varabilir miyiz?
0: Allah izin verirse varırız oğlum. Üzülme, kasabaya bir varsak doktorlar hemen tedavi ederler onu. Bir şey diye kalmaz gelin.
1: İnşallah dedeciğim.
0: Bak ne diyeceğim. Kurtların bu gece artık saldıracağını sanmıyorum. En iyisi sen git yat biraz uyu.
1: Olmaz, uyuma.
0: Hayır uyu. Sonra seni kaldırır ben uyurum. Uyumadan önce de Allah anneni iyileştirmesi için dua eder mi?
1: Peki dede.
0: Ne oluyor? Ay, uyuyakalmışım. Vay namussuzlar. Yine uluyorlar ha. Demek karınları doymamış.
1: Dede.
0: Ömer. Sen uyumamış mıydın?
1: Uyumuşum ama kurtların sesine uyandım dede. Bulduklarına göre anlaşılan karınları hala doymamış.
0: Ya evet doymamış. Kim bilir ne zamandır açlar bunları.
1: Ne oluyor baba?
0: Sen de mi uyandın gelin?
2: Bir ara kendimden geçmişim. Bu uğursuz hayvanlar hala mağaranın önünden gitmemişler mi?
1: Gitmemişler ama. O kadar da arkadaşlarını yediler ama hala doymamışlar.
2: Seslerine bakılacak olursa yine saldırıya geçecekler.
3: Ay çok korktum.
2: Sen de mi uyandın? Koca kız alırıyor.
0: Sus koca kız, sus. Bir de sana dinlemeyelim şimdi burada ya.
3: Kurtar.

0: Peşimizde bırakmaya niyetleri yok.
1: Dede, ben buradan kurtulmanın bir yolunu buldum.
2: Nasıl?
1: Koca kız.
0: Ne olmuş koca kızı Ömer?
1: Koca kızı feda edersek kurtların elinden kurtuluruz.
2: Sen ne demek istiyorsun evlat?
1: Diyorum ki koca kızı dışarıda açlıktan uluyan kurtlara yem olarak gönderelim.
3: Koca kızı kurtlara mı yedireceksiniz?
0: Ama nasıl olur?
1: Evet, ne diyorsunuz bu teklife?
0: Sen ne diyorsun baba?
2: Bence iyi fikir. Kurtlar onunla uğraşırken biz de mağaradan çıkıp onlara görünmeden kaçabiliriz.
0: İyi ama o zaman eşek olmadan kasabaya nasıl varırız?
2: Önemli değil kızım, önemli değil. Başka bir engel çıkmazsa yarın öğleye doğru kasabada oluruz gelin.
0: Demek tek çare koca kızı kurtlara yem etmek ha?
2: Ömer haklı gelin.
3: Hayır, ben koca kızı kurtlara yedirmenize izin vermem. Ben onu çok seviyorum. O beni üstüne alıp gezdiriyor.
1: Koşma, buradan kurtulalım. Anamız iyi olsun. Ben sana yeni bir koca kız alırım.
3: Bana ne? Ben bu koca kızı seviyorum. Başka koca kız istemem. Ne olur dedi. Koca kızı kurtların yemesine izin verme.
2: Bak yavrum.
0: Elif yavrum. Koca kızı biz de senin kadar seviyoruz. Ama onu kurtlara yollamaktan başka çaresiz yok.
3: Ama onu kurtlara yollarsanız o pis hayvanlar koca kızı hemen yer.
0: Ama göndermezsek de bu sefer o aç hayvanlar bizi yer kızım.
1: Bizi yemeleri daha mı iyi bacım?
3: Ne olur affet bizi koca kız. Biz seni çok seviyoruz. Yaptığımız doğru bir şey değil ama kurtlar seni yemezse bizi yiyecekmiş. Biliyorsun anam hasta. O ölürse biz nasıl yaşarız sonra? Bu yüzden seni kurtların yanına göndereceğiz. Bak ama kendini hemen yedirme o canavarlara. Tekmeler at, birkaç tanesini öldür.
1: Dede, kurtlar mağaraya doğru geliyor.
2: Dam sırası. Hemen koca kızı yollayalım üzerlerine. Buraya saldırırlarsa kaçamayız, yem oluruz sonra.
0: Tamam baba, koca kızı yollayabilirsin. Gel biz de toparlanalım kızım.
2: Gel bakayım koca kız, gel. Kusura bakma koca kız. Bizim kurtuluşumuz senin o aç hayvanlara yem olmana bağlı.
1: Çabuk ol gidin. Bir sürü kurt mağaraya doğru koşuyor.
2: Tamam evlat, tamam. Gelin, kaçmak için hazır mısınız?
0: Hazırız baba.
2: Bana bak, şimdi Ömer eşeğin yularını al ve mağaranın kapısına götür. Ben yolla dediğimde kocası kurtların üzerine salacaksın, tamam mı?
1: Tamam dede.
2: Kurtlar eşeğe saldırırken biz de mağaradan çıkıp kaçalım. Gelin, elini al, buraya gel yavrum. Ha.
0: Geliyorum baba, geliyorum.
2: Hadi bakayım, hazır mısınız?
0: Ha? Hazırız baba.
1: Ben de hazırım dede.
2: Tamam, tamam Ömer. Koca kızı sal kurtların üzerine.
1: Peki dede. Hadi gel. Koca kız.
3: Koca kız.
1: Hadi. Hadi.
3: Zavallı koca kız. Kurtlar onu yiyor değil mi anne?
2: Bana bakın, tam zamanı. Kurtlar koca kıza saldırdı. Artık kaçabiliriz. Gelin. Hadi bakın. Hadi.

0: Koca kızın sesini duyuyor musun ana?
1: Bırak şimdi koca kızı Elif. Biz kendimizi düşünelim.
0: Dede, kurtlar artık bize saldırmazlar değil mi?
2: Dua edelim de bizim koca kız hepsinin karnını doyurmuş olsun evlat. Yoksa kokumuzu alıp peşimize gene düşerler ha.
1: İşte o zaman mahvoluruz. Sığınacak bir damaltı bile bulamayız.
2: Gelin. Hasta olduğunu biliyorum ama mümkün olduğu kadar hızlı yürüyelim kızım. Başka aç bir kurt sürüsüyle karşılaşmadan şu kasabaya varalım istiyorum.
0: Peki baba.
2: İşte gün ışımaya başladı. Karanlığı arkamızda bıraktık artık.
0: Kurtlar gündüz saldırmaz değil mi dede?
2: Onlar genellikle gece görünürler Ömer. Gündüzün az çok yiyecek bir şey bulurlar.
0: Çok yoruldum ana. Tibiden önümü de göremiyorum.
1: Az kaldı Elif'im, sık dişini. İstersen kucağıma.

0: alayım seni.
1: Yok yok, sen hastasın zaten, olmaz.
2: Dede, kasabaya daha çok var mı?
3: Yolun çoğunu aldık Ömer'im. Öğleye doğru varırız hele.
1: Anne,
2: ana iyi misin?
3: Yorduk, yordu ananızı.
2: Baba, baba biraz duralım.
3: Olur kızım, olur. Hadi duralım.
2: Ben tükendim gayrı. Daha fazla gidemeyeceğim.
1: Yapma ana.
2: Kasabaya yaklaştık. Öğleye doğru oraya varırmışız.
3: Evet, az bir yolumuz kaldı, gelin.
2: Takatım kalmadı gayrı. Keşke hiç çıkmasaydık bu yolculuğa
3: bana
2: baba.
3: Bak kızım, konuşup da kendini yormayasın ha.
2: Benim yüzümden sizlerin hayatını da tehlikeye attım. Beni bırakıp gidin. Kaçın kurtulun baba.
1: Ben seni bırakmam ana. Hiçbir yere gitmem seni.
2: Sen ana. Biz bu yolculuğa senin için çıktık. Seni hiç bırakır mıyız? Sen göreceksin baba. Sağ salim kasabaya varacağız.
3: Tabii varacağız tabii. Bu kadar umutsuz olma gelin. Hadi biraz gayret et de yola revan olalım kızım. Hadi.
2: Gidemem baba. İyi değilim. Ciğerlerim ağrıyor. Ayaklarım kesiliyor. Hastalığım iyicene arttı. Bırakın beni. Siz canınızı kurtarın.
3: Böyle konuşup da çocuklarını üzme gelin. Bak ikisi de ağlamaya başladı. Hadi gayret et kızım. Burada böyle duramayız. Donarız sonra. Hadi yavrum. Hadi güzel gelin.
2: Hadi anne. Geri dönün baba. Köye gidin.
3: Yok. Artık çok geç. Köy çok uzakta kaldı yavrum.
2: Kasabaya birkaç saat kaldı ana. Oraya bir vardık mı doktorlar seni iyileştirir.
1: Ayaklarım doldu. Biricik halim kalmadı Ömer.
2: Ben size sırtmalı taşırım anam.
1: Anneciğim.
3: Durun. Durun. Şimdi aklıma geldi. Buralarda bir avcı kulübesi olacak. Orayı bulursak biraz dinleniriz.
2: Kulübe buraya yakın mı dedin?
3: Ha, yakın yakın. Buralarda bir yer olacak. Gelin benimle. Ömer, sen ananın koluna gir, ona destek ol.
2: Tamam.
3: Tipi çok kuvvetli. Kaybolmamak için el ele tutuşun, tamam mı?
2: Bekle de. Gel hadi anam. Dayan bana. Bak, bir kulübe varmış buralarda. Dedem orayı bulunca incele dinlenirsin.
1: Allah, Allah'ım sen bize güç kuvvet ver Allah. Bana değilse de yavrularım acı, ne olursun.
3: Aha, işte kulübeyi buldum çocuklar.
2: Şimdi içeride hem ısınır hem de dinlenirsin anacığım.
1: Allah sana bir kere şükürler olsun.
3: Gelin hadi, gelin, gelin hemen içeri girin. Kapat, hemen kapıyı kapat Ömer. Allah yardım ediyor. Bakın ocağın kenarında bir sürüden yığılmış odun var. Şimdi ocağı yakar, bir güzel ısınırız hadi.
2: Gel ana, sen şu divana otur. Dinlen biraz.
1: Elif nerede? Baba! Baba! Ömer! Elif yok!
3: Ne? Yok mu?
2: Hatta bacım burada değil dede!
3: Ne? Gel mi? İyi ama o yanınızda değil mi sizin yahu?
1: Amanın kızım kayboldu! Çabuk, çabuk kızımı bulun bana! Elif'imi bulup getirin!
2: Tamam, tamam ulan sakin!
1: Yavrum!
2: Şimdi bulun! Sen çıkar aradın!
3: Yok, yok! Hayır! Sen burada ananla kal! Ocağım ocağı yak! Ben ararım Elif'i! Tipiden yolunu kaybetmiş olabilir!
1: Yalvarırım kızımı bul baba. Parmak kadar çocuk kaybolmuşsa dolup ölür.
3: Tamam tamam ağlama gelin. Şimdi ben gider bulurum onu. Biliyorsun buralar avucumun içi gibi bilirim ben ha.

0: beni. Aça kalma. Yiyecek beni. İmdat. Dede. Dede kurtar beni. Git buradan pis hayvan. Git diyorum. İmdat.
1: Tamam. Tamam. Korkma yavrum. Vurdum o çakalı.
0: Dede az kalsın yiyecekti o canavar beni.
2: Tamam, tamam yavrum. Korkma, öldürdüm o pis hayvanı. Gel, gel hadi kulübeye gidelim. Sen kayboldun diye anan çok korktu yavrum.
3: Yavrum, kızım, canım benim.
0: Anneciğim, öyle korktum ki. Az kalsın bir çakal yiyecekti beni. Neden yakıştı da kurtuldum.
3: Yavrum, sana bir şey olsaydı ne yapardım ben? Yaşayamazdım, ölürdüm.
0: Anacığım.
2: Ömer, Ömer koş anana bir bardak su. Tıkandı kadın, çabuk ol.
4: Tamam dedim. Al iç anacığım. Al suyu geliyor.
3: Ay öldürecek bak sürük beni. Öldürecek. Ne zaman gideceğiz babam?
2: Yavrum sen kendini iyi hissedince hemen yola çıkarız.
3: Dışarıda kar yağıyor mu?
4: Yağıyor ana.
0: Hem de tipi halinde.
2: Bana bak, istersen biraz dinlen sonra yola koyulalım ha gelin. Akşam olmadan kasabaya varamazsak yine kurtların saldırısına uğrayabiliriz bak.
3: Madem öyle hemen gidelim baba. Bilmiyorum kasabaya kadar dayanabilecek miyim? Koca kız da yok.
2: Merak etme. Bu sefer yayan gitmeyeceksin gelin.
3: Neye bineceğiz ki baba?
2: Kapının önünde bir kızak gördüm. Elif'le birlikte siz ona binersiniz.
3: İyi ama kızağı kim çekecek?
2: Ömer'le ben.
1: Hadi Ömer. Biraz daha gayret et. Asıl ipleri oğlum.
4: Çekiyorum dede. Ama tipi öyle yoğun ki gözlerimi açamıyorum.
1: Baba hava kararmadan kasabaya girmeliyiz Ömer. Ben de arkadan itekliyorum. Ha gayret evlat. Ha gayret. Biraz gayret et Ömer. Az kaldı oğlum.
4: Elimden geleni yapıyorum dede. Oh,
2: oh. Ne oldu?
3: Ömer, ne oldu evladım?
4: Ayağım kaydı, düştüm.
3: Amanın, bir yerine bir şey olmadı ya yavrum.
4: Olmadı, olmadı, iyiyim anam.
3: Doğru söyle.
2: Ha, tamam, sen kazakta otur gelin. Ben bakarım şimdi Ömer'e. İyi misin Elbat?
4: Şey, ne? Ellerim dede çok acıyor.
2: Dur bakalım. Ellerine ne olmuş böyle oğlum? Kızağın alatı ellerinin derisini kaldırmış ya, kanıyor.
4: Anama bir şey deme dedi.
2: Peki peki deme. Sen kızağı nasıl çekeceksin peki bu ellerinle?
4: Olsun çekerim.
3: Olma bir şey mi olmuş baba?
2: Yo yo bir şey yok gelin. Ayağı takılıp tökezlenmiş.
3: Ömer'im yorulmuştur. Biraz dinlensek baba.
4: Hayır olmaz. Bir an evvel kasabaya varalım ana. Biliyorsun hava kararırsa kurtlar...
0: Anne kurtlar.
3: Kahrolas hayvanlar. Burada da buldular bizi.
2: Hadi Ömer. Hadi Ömer. Hemen kızı hareket ettirip gidelim buradan.
4: Gel gidelim.
2: Dur. Bu sefer ben öne geçip kızağı ben çekeceğim. Sen arkadan iteklersin tamam mı?
4: Ama sen yaşlısın.
2: Hadi dedi. Çok konuşma hadi. Ellerin hali ortada. Konuşma geç arkaya.
4: Peki nasıl istersen dedi.
3: Çok korkuyorum anneciğim. Hı? Korkma kızım. Dedenle abin yanımızda.
2: Hazır mısın Ömer?
4: Hazırım dede. İt deyince iteceğim kıza.
1: Hadi it.
4: Kurtlar bize saldırır mı dede?
2: Ama şimdilik sadece öyle uluyorlar işte.
3: Kasabaya ne kadar yolumuz kaldı baba?
2: Az kaldı gelinim az. Çoğu gitti azı kaldı. Dur!
4: Neden durdun dedeciğim?
2: Bak, bak aşağıya. Orada ne görüyorsun ha?
4: Oh, bir sürü ev. Yoksa orası kasaba mı dedi?
2: Evet yavrum, işte kasaba orası. Ya.
4: Ana, ana, şükürler olsun kasabaya vardık ana.
3: Sahi mi? Vardık mı yavrum?
2: Heh, vardık gelin, vardık. İşte aşağısı kasaba, bak görüyor musun evleri?
3: Heh? Evet, sana şükürler olsun Allah'ım.
0: Gelmiş miyiz ana?
3: Gelmişiz yavrum. Gelmişiz Elif'im.
0: Anne. Anne. Anne.
3: Korkma kızım, korkma. Şimdi ne yapacağız dede?
2: Ömer, böyle bayır aşağı ineceğiz. Heh. Ama bu sefer ikimiz de kızağın arkasında olacağız.
0: Neden tamam ki?
2: He, burası bayır, çok dikkatli inmeliyiz. Şimdi sen öne geçip kızağın iplerini benden yana ver, tamam mı? He. İpin birini ben, ötekini de sen belimize bağlayacağız. Kızak aşağıya hızlı inmesin diye de kendimizi böyle gereceğiz. Ama...

0: aman dikkatli olalım ha. Kıza hız kazanırsa zapt edemeyiz vallahi. Kayar gider. Tamam mı? Hazır mısın tamam, Ömer? Dede. Hadi bakalım. Hadi.
1: Allah'ım. Allah'ım ne olur. Sen annemizi bize bağışla ya Rabbim. İnşallah hastalığı önemli değildir Allah.
0: Ömer. Yavrum. Kendi kendine ne söylüyorsun orada?
1: Anam için Allah'a dua ediyordum dedeciğim. Hastalığı kötü olmasın diye.
2: Az önceki hasta kadını getirenler sizler misiniz?
1: Biz getirdik doktor amca, ben oğluyum.
0: Ben de kayınpederi olurum doktor bey.
2: Herhalde sen de kızısındır.
1: Evet efendim. Doktor amca, anam kurtulacak mı, iyileşecek mi?
2: Merak etmeyin, iyileşecek. Hastalığı oldukça ciddi. Zatürreye olmuş. Ama zaman da getirdiğiniz için iyileşecek.
1: Duydun mu dedeciğim? Anamız kurtulacakmış. İyileşecek,
3: iyileşeceksin.
0: Peki gelin kızımı bu hastanede yatıracak mısınız doktor bey?
2: Evet yatıracağız. Ve 15 gün kadar yatak ve ilaç tedavisi uygulayacağız.
0: Ya demek yatacak ha?
2: İyi de neden sordunuz?
0: Yani gelin kızım yatacak da biz nerede kalacağız? Biz koya geri dönemeyiz.
1: Kar yolları tıkamış doktor ya. Amca. Anamı çok zor şartlar altında getirdik buraya.
4: Ya kaç kere kurtların saldırısına uğradık doktor amca. Az kalsın bizi yiyeceklerdi.
2: Az önce radyodan haberlerden dinledim. Karayolları kapalı, yolları açmaya başlamış bile. Sanırım bir haftaya varmaz sizin köy yolu da açılır.
0: İyi de bizim bu kasabada tanıdığımız neyimiz kimsemiz yok. Nerede yatıp barınırız evladım?
2: Merak etmeyin, sizleri boş bir koğuşa yerleştiririz. Köy yolu açılıncaya kadar misafirimiz olursunuz. Allah'tan hastanede fazla hasta yok.
0: Sağ ol doktor bey. Allah sizden razı olsun.
2: Hem böylece hastanızı da yalnız bırakmamış olursunuz.
1: Ne güzel. Böylece annemizi de göreceğiz. Dedeciğim.
0: Efendim mi?
1: Elif'le ben biraz dışarı çıkabilir miyiz?
0: Peki çıkın ama fazla uzaklaşmayın ha, kaybolursunuz sonra.
4: Nereye gideceğiz abicim?
1: Hastanenin yanında bir bakkal gördüm. Gidip oradan kağıtlı çikolata alalım.
4: Yaşasın yerim tabii.
5: Kar Yolları Tıkadı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
7: Canımız kurban. Bizim kapı dost kapısı. Girene canımız kurban. Selam muhabbet tapusu. Verene canımız kurban.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim. Bizi kimse görmemeli. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş. Hadi, hadi işin rast gelsin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaş.

0: bastıkça.
1: Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına şu soruyu yöneltti. Müflis kimdir biliyor musunuz? Ashab, bize göre müflis parası ve malı olmayandır dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ümmetimin müflisi kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat görevlerini yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira etmiş, şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin günahları ona yüklenir, sonra da cehenneme atılır buyurdu. İslam namaz, oruç, zekattan ibaret bir din değildir. Bunlar elbette İslam'ın en güzel halleridir. Fakat kıl beşini, gör işini diye bir dinimiz söz konusu değil. Bu ibadetler olmalıdır, mecburidir. Fakat bunlar güzel ahlakın başlangıcı olmalıdır. Ahlakı etkilemelidir. Saldırganlıkla iyi Müslümanlık bir arada olamaz. Bu iflasa yol açmak demektir. Ahiret sermayesini bitirir. İslam bireysel yönü olduğu gibi aynı zamanda toplumsal bir dindir. Toplumsal görüntüleri var. İslam, imanlı ve erdemli bir toplum hedefliyor. Müslüman toplumu insanlığa rol model olacak hayırlı bir ümmettir. Öyle olmalıdır. Elbette bütün bunlar toplumun içinde olmakla, toplumun dışında olmakla bunlar değiştirilemez. Bütün bunlar toplumun içinde olmakla değiştirilebilir. Başkalarına zarar vererek aslında kendimize zarar veriyoruz. Biz bir gemideyiz ve bu gemide hem kendimiz hem de topluma zarar vermiş oluyoruz. Sonuçta hem bireysel hem toplumsal olarak, hem dünyevi hem de uhrevi olarak kendimize zarar vermiş, iflas etmiş oluyoruz.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

yapma Şakir, garibanı görme Hakir. Paran pulun vardır ama neyleyim ki gönlün fakir. Etme Şakir, yapma Şakir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın.

0: Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Kıymetli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir ilimden irfana programında yine birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren ve bu nimeti bahşeden Allah Teala'ya hamd ederek ve sizleri Allah Teala'nın selamıyla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İrfan Mektebi dergisinden makale örnekleri arz ettiğimiz programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Ahmet Husrev Acar'a ait hayata anlam katan, insana güç veren kavramlar başlıklı yazıyı daha sonra vaktimiz kalırsa başka bir makaleyi sizlere arz etmeye çalışacağım değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisi aylık bir dergi, 12 yıldır yayın hayatında. irfanmektebi.com adresinden geçmiş sayılarına bakabilirsiniz, ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Abone olmanızı da tavsiye ediyoruz. Çocuk eki var Ertuğrul isminde. Yine aile eki var. Yani çocuklarımıza, kendimize, ailemize, cemiyetimize gayet nafi, faydalı, güzel bir neşriyat değerli dinleyenler. Hakikaten tavsiye etmeye değecek bir dergi. Bununla birlikte her zaman söylüyoruz. Osmanlıca dergimiz var. O da süreli bir yayın. Onun da neşir hayatının devamı açısından hem de Osmanlıcayı, 1000 yıllık İslam yazımızı öğrenmek, güzel Türkçemizi Kur'an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmek, başkalarına öğretmek için Osmanlıca dergisinde sizlere tavsiye ediyoruz. Orada yeni başlayandan ileri derecede olan herkese faydalı olacak Osmanlıca yazılar, bulmacalar, makaleler, eğitim metodu hepsi içinde bulunan çok güzel tarihi bilgiler de elde edebileceğimiz hususların bulunduğu bir dergi. Onu da tekraren tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama salavat-ı şerife getirerek başlayalım.

Şu anda beni duyan her kim varsa, sizler de bulunduğunuz yerden Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı salavat getirmek suretiyle hatırlayarak hep birlikte başlayalım, inşallah faydalı olur. Hayata anlam katan, insana güç veren kavramlar. Hadiselere zahirperest bir nazarla bakıp eşyanın hakikatini düşünmeden hareket eden bir kimse hayatı doğru okuyamaz. Hadiselere istikametli bakamaz. Sıhhatli ve doğru bir bakış açısını yakalayabilmek için evveliyetle doğru anlamalıdır. Bununla birlikte mana dünyamızın kaynaklarını da müstakim yerlerden bulmalıyız, müstakil yerlerden olmalıdır. Kaynağını hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'den, mürşidimiz ve muallimimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almayan hiçbir fikir huzur vermez ve istikamet rehberi olamaz. Bediüzzaman Hazretlerinin 1909 yılında 31 Mart hadisesi münasebetiyle yaptığı savunmada mahkeme reisine söylediği şu sözler meselemize açıklık getirmesi bakımından oldukça mühimdir. Ben talebeyim, onun için her şeyi mizan-ı şeriatla, yani şeriat mizanıyla muvazene ediyorum. Ben milliyetimizi yalnız İslamiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslamiyet noktayı nazarından muhakeme ediyorum. Hazreti Üstad'ın eşyaya ve hadiseye yaklaşımında İslam kaynaklı hareketi, asr-ı saadete ve köklere iniş hamlesi, özellikle yüzlerin ve gönüllerin batıya döndüğü bir zamanda çok büyük bir mana ifade etmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nuru, eşyaya verdiği manayı, hadiselere yüklediği anlamı yeniden ve güncel bir tarzda 20. 21. yüzyılın idrakine takdim etmek büyük bir ihtiyaçtır. İşte sevgili üstadımız Risale-i Nurlar vasıtasıyla doğrudan doğruya Kur'an'dan aldığı feyiz ve bereketle ve nebevi metotla bu ihtiyacı asrın idrakine sunmuştur. Kainatta kimsenin inkar edemeyeceği bir güzellik ve intizam vardır. Bununla birlikte bir kısım hadiseler ise karışık ve çirkin görünmektedir. Ancak yarattığı her şeyi güzel kılan Rabbimiz, o çirkinliklerin arkasına gayet parlak güzellikler koymuştur. İşte yeryüzünü süslendiren rengarenk çiçekler çamurlu bir topraktan gelmektedir. İşte yüzleri ile bize tebessüm eden şirin ve nazenin bitkiler, fırtınalı ve şiddetli yağmur perdesi altında gelmektedir. Evet, hayatımız dahi böyledir. Güzellikler, iyilikler, hayırlar ve hasenatlar zahmetlerin ve meşakkatlerin arkasında saklıdır. İlim ve irfan nimeti çalışmanın zahmetli perdesinde, muvaffakiyet uzun ve zorlu yollarda, huzur ve saadet azim ve kararın, güçlü bir iradenin arkasında saklıdır. Yeryüzünü karıştıran fırtınalar, zemini titreten zelzeleler gibi hadiselerin perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçekler ve meyveler vardır. Toprağın altında bir ağaç olma kabiliyetine sahip olan bir tohum, müthiş bir sıkışmanın ve tazyikin, yürekleri titreten bir gök gürültüsünün akabinde patlar ve filizlenir. Bir küçük tohum parçasının neşeyle toprağın üstüne çıkma macerası, zahiri nice meşakkatlerin ve türlü türlü değişimlerin perdesi arkasında vücuda gelir. Hayat da böyledir. Her bir meşakkatle beraber bir kolaylık vardır. Fakat insan İşin hakikatini görmediği için, aceleci ve bencil olduğu için, zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Sadece kendine bakan netice ile muhakeme eder ve sadece kendi dar ve sığ penceresinden baktığı için şer olduğuna hükmeder. Milyarlarca insanın rızkına, hayvanların hayatına ve bitkilerin vücuda gelmesine vesile olan yağmura, sırf kendisi ıslattığı için fenadır der,
tedbirsiz ve ihtiyarsız insan bunu çirkin görür. Memleketi zalimlerin pençesinde kıvranırken, tatlı canının incinmesinden korktuğu için mücadele meydanını manasız ve anlamsız görür bencil insan. İşte insan çokça zalim ve çokça cahildir. Bilmez ve akıl etmez ki o yağmur nimeti onu ve nev'ini ve tüm mevcudatı ihya edecek. Akıl edip hakikate bakmaz ki o mücadeleyle ve o mücadeleyle vatanını, namusunu, ailesini ve mukaddesatını böylece kurtaracak ve böylece kurtulacak. İnsan başına gelen en küçük belada feryat edip "Neden benim başıma geldi?" diye isyan ederken perde arkasında gizlenen hikmetleri ve güzellikleri kaçırmaktadır. Ömrünü bir mateme, hayatını hareket eden bir cenazeye çevirmektedir. Hazreti Üstad rahmetullahi aleyh 1927 yılında memleketinden, dostlarından ayrılarak o zamanın ücra bir nahiyesi olan Barla'ya sürgün edilir. Ancak muhterem üstadımız zahiri çirkin olan bu sürgün hadisesini Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla kendi iç aleminde o kadar güzel anlamlandırır ki bir mana dünyası ve numune bir düşünce mekanizması ortaya koyarak rahmet cihetine bakar. Barla onun için bir sürgün yeri değil, ders kürsüsüdür. Dostlarla görüşmekten men edilen açık bir cezaevi değil, ilhama mazhar olabilmek için duru ve temiz bir zihne, berrak ve safi bir akla meydan açan bir tefekkür hamlesidir. Rabbe yakınlaştıran, Rahman'a ulaştıran bir halvethane, bir uzlet yeridir. Akraba ve dostlara bedel, fedakar talebelere kavuştuğu bir medresedir. Sevgili üstadımız 1935 senesinde 120 talebesiyle birlikte Eskişehir hapishanesine sevk edilir. Hapishanenin ağır şartları altında çeşitli zulümlere maruz kalan Risale-i Nur talebelerine bu dehşetli hapis hayatını cennete çevirecek iksirli, şifalı, derin manalar yüklü kısa bir mektup yazar. Talebelerine öyle bir hapishane tarifi yapar ki tesirinde kalmamak mümkün değildir. Hapishaneye öyle bir mana yükler ki akıllar rahatlar, kalpler teskin olur, ruhlar ise hak ve hakikate teslim olurlar. Muhterem üstadımız zahiren çirkin ve fena olan hapishaneye Risale-i Nur talebelerinin en menfaatlı bir dershanesi olarak bakar. İlim ve irfan yuvası olarak görür. Sıkıntı ve işkence yeri değil, en feyizli bir çilehane, eziyet ve zahmet yeri değil. Düşmanlara karşı ne derece ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini talim eden en hassas bir imtihan meydanı olarak kabul eder. Hapishane üstada göre her birinde ayrı ayrı güzel meziyetler bulunan Risale-i Nur talebelerinin birbirlerinin güzel hareketlerinden istifade edip ders aldıkları bir mekteptir. Kardeşlik bağlarının güçlendiği, birlik ve beraberlik şuurunun tazelendiği bir uhuvvet salonudur. Her hadisede rahmet cephesini görme yeri, her şeyde Allah-u Teala'nın nimetini müşahede edebilme mekanıdır. Hazreti Yusuf'a kaderdaşlık etmenin ve kardeşlik etmenin adıdır, yani medrese-i Yusufiye'dir. Cenab-ı Hak mevcudatı yaratmış ve her bir mevcud ile esması itibariyle binlerce rabıta inşa etmiştir. Herhangi bir eşyanın insana bakan, insana ait olan gayesi bir ise, Halıkına, yaratıcısına ve onun esmasına bakan ciheti binlerdir. Yeryüzüne baktığımızda bazı yırtıcı ve vahşi hayvanlar güçsüz ve cılız hayvanlara musallat olur. Atmaca kuşlarının serçelerin peşine düşmesi, aslanların ceylanları kovalayıp avlaması,

zahiren rahmete muvafık gelmeyen çirkin bir hadise gibi gözükmektedir. Halbuki serçe kuşunun istidadı, kabiliyeti o taarruz ile inkişaf eder. Ceylan yavrusunun hayatta kalabilmesi o koşuşturma ile tecelli eder. İşte insan dahi hasta olur, çeşitli musibetlere giriftar olur, türlü türlü belalar ve acı verici hadiselerle karşılaşır. Bütün bunlar zahirane fena ve çirkin gözükmekte ise de haddi zatında Allah-u Teala bu sıkıntılı hadiseler arkasına çok hayırlar ve çok güzellikler koymuştur. Ölümün varlığı, musibetler ve hastalıklar zahiren çirkindir fakat bunlar neticeleri itibariyle güzeldir. Ölüm Rahman'a kavuşturduğu için, hastalıklar insanı günahlardan temizlediği için güzeldir. İnsan Allah-u Teala'nın isimlerinin en güzel bir aynesidir. Allah-u Teala'nın Şafi ismi insanda hastalıklar ile tecelli eder. Rezzak ismi açlığı ister ki hakiki manada ortaya çıksın. Hem hayatı manalı kılan, yeknesaklıktan ve durağanlıktan çıkaran musibetler ve hastalıklardır. Hayat musibetlerle kemale erer. İnsan sıkıntılarla baş ede ede kuvvet kazanır. Yarattığı her şeyi güzel yapan Rabbimiz, ahsene külle şeyin halaga. Kainatı hayır, güzellik ve mükemmellik üzere yaratmıştır. Eşyanın, varlıkların vücuda gelmesinde hakiki maksat hüsündür, güzelliktir. Kainatta yaratılan şerler, çirkinlikler ve fenalıklar ise cüz'idir. Esas maksat değildir. Yani çirkinlikler çirkinlik için kainata girmemiş, belki güzelliğin bir hakikati ve çok hikmetleri içinde barındıran bir maksatla, bir hayırla vücuda gelmişlerdir. Bu sırra göre şeytan dahi insanın yüce ve âli bir makama çıkmasına vesile olmak için beşere, insanlığa musallat edilmiştir. Madem kainatta hayır ve hüsün ve tekemmül esastır ve hakiki maksut onlardır, o halde elbette insan da başına gelen hadiselerde ve eşyayı anlama ve anlamlandırmada bu umumi hakikate muvafık bir şekilde hareket etmelidir. Esası bırakıp zahiri çirkinliklerde boğulmamalıdır. Hadiselerin arkasındaki sırları yakalayabilmelidir. Hadiselerin iç yüzünü görecek, neticesindeki hayırlarla beraber o hadiseyi öylece okumalıdır. Ve böylece makale bitmiş değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinden aktardık. Ahmet Husrev Acar kaleme almış, hayata mana katan, insana güç veren mefhumlar anlatılmış bu makalede. Ve yine aynı dergiden değerli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisinden Hasan Akkaya'ya ait Fedakarlık Üzerine başlıklı yazıyı sizlere aktarmak istiyorum. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Fedakarlık bir dava uğruna maddi manevi sahip olunan her şeyden, arkasına bakmadan, gözlerini kırpmadan vazgeçebilmektir. Fedakarlık sahip olduğu her şeyini, malını, canını, nefsini, dünyasını, gerekirse ahiretini dahi davası uğruna harcamak, bunu yaparken de herhangi bir endişe, üzüntü ve keder çekmemek, aynı zamanda feda etmenin hazzını iliklerine kadar yaşayabilmektir. Fedakarlık kendi çıkarlarından feragat edip, her daim feda etme aşkını, şevkini, gayretini insanın kendisinde hissedebilmesidir. Fedakarlık sadece refah ve zenginlik içindeyken değil, darlık, sıkıntı ve fakirlik mevzu bahis olduğunda da aynı şevkle yaşanan bir manevi haldir. İçinde bulunduğu maddi manevi zorlukları vicdanına karşı bir mazeret olarak öne sürmeden gerekeni harfiyen yapmaktır. Fedakarlık, İslamiyet'in bizden istemiş olduğu

Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bu ahlak anlayışı, Yüce Allah'ın rızasını kazanabilmek için çalışan Müslümanlar arasında tam manasıyla yaşanır. Müslümanların bu güçlü fedakarlık anlayışları içinde, hayırlarda yarışmaları, kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih etmeleri, İslam davası uğrunda canlarını ve mallarını çekinmeden feda etmeleri ve bu özellikleriyle birbirlerine örnek olmaları ise Allah-u Teala'nın izniyle hem dünyada hem de ahirette çok büyük hayırlara vesile olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Peygamberan-ı İzam, şüphesiz ki insanlar içinde en büyük fedakarlığı peygamberler göstermişlerdir. Aleyhisselatü ve teslimat. Hangi şartlarda olursa olsun bütün sıkıntı ve kederlere karşı sabredip ümmetlerinin iman selameti yolunda çekmedikleri cefa, görmedikleri eza kalmamıştır. Birkaç numune zikredelim. Vücudu demir taraklarla soyulan, üzerine ağır taşlar konulan, her türlü işkenceden Allah-u Teala'nın lütfuyla kurtulan, nihayet o işkencelerden biriyle şehit olan Cercis aleyhisselam. Fedakarlık timsali bir peygamberdir. Onun fedakarlığını örnek alan müminler, Cercisleyim hak yoluna çıkmayan canı neylerim diye ona benzeme gayreti içine girmişlerdir. Hazreti Nuh aleyhisselam ise kavmini tam 950 sene hak yoluna davet etmiş, büyük bir sabırlılıkla yılmadan sebat etmiştir. Yine şehit peygamberlerden Zekeriya aleyhisselam, hak dinin tebliği, Hazreti Meryem'in muhafazası uğruna gazap edilmiş olan İsrailoğulları ile ömür boyu mücadele etmiş ve bir ağaç kovuğunda kesilerek Rabbine kavuşmuştur. Hazreti İbrahim aleyhisselam ise göklerin ve yerin yaratıcısı ve mevcudatı yoktan var edenin Allah-u Teala olduğunu babasına ve kavmine haykırmıştı. Putlarının onlara hiçbir faydasının olmadığını anlatmak maksadıyla putlara tuzak kurmuş ve bütün kavmine karşısına alacak bir kahramanlık ortaya koymuş, neticesinde de ateşe atılmıştı. Ayrıca Rabbisine verdiği sözü yerine getirmek uğruna can paresi oğlunu kurban etme yolunda eşsiz bir fedakarlık numunesini göstermişti. Ve Yunus aleyhisselam her türlü dışlanmaya, kapıların üzerine kapatılmasına aldırış etmeden kavmini tam 33 sene hak dine davet ediyor ve kendisine yalnızca 2 kişi iman ediyor. Diğer bir çilekeş peygamber de Yusuf aleyhisselamdır. Önce kardeşlerinin tuzağı, sonra babasından ve yurdundan ayrılması, daha sonra da kendisine atılan iftira, bunların hepsine sabretmiş, Rabbinin rızası için iffetini muhafaza etmiştir. Rabbinin verdiği hastalığa sabredip şükreden ve asla hastalığından şikayet etmeyen Eyüp aleyhisselam da her halinde harika bir fedakarlık örneği ortaya koymuştur. Üzerine taşlar yağdırılarak helak edilen kavmin peygamberi Lut aleyhisselam ise kavminin çirkin işlerine sabretmiş, yapmış oldukları sefahet ve dalaletten onları kurtarmak için gayret etmiştir ve nihayetinde kavminin kendisini vazifeli olduğu şehirden çıkartmak istemesi üzerine Rabbi onu ve ehlini, karısı hariç, o şehirden kurtarmıştır. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği 124 bin peygamber, insanlığın selameti, ümmetlerinin felahı ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna bu ve emsali fedakarlıkları ve kahramanlıkları göstermişler, çilenin ve acının her türlüsüne göğüs germişlerdir. Sahabe-i kiram, tarihin hiçbir safhasında görünmeyen fedakarlık timsalleri ise ümmeti olmakla şereflendiğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve talebeleri olan sahabe-i güzin radıyallahu anhum, onlar göstermişlerdir. Samimi insanlarından

samimi imanlarından kaynaklanan ahlakları ile tüm insanlara örnek olmuşlardır. Mallarına, canlarına ehemmiyet vermemiş, inkar edenlerin çoğunlukta olduğu ve iman edenlere karşı büyük bir düşmanlıkla harekete geçtikleri bir devirde, Yüce Allah'ın rızasını kazanabilmek için her türlü şartta değişmeyen bir kararlılık göstermişlerdir. İcabında evlerini, ailelerini, işlerini, mallarını, mülklerini, itibarlarını ve dünya hayatına dair tüm nimetleri hiç düşünmeden geride bırakmışlardır. Sahabe-i kiram bu dönemde cemiyetin manevi baskısının yanı sıra her türlü eziyet, işkence ve suçlamayla da karşı karşıya kalmıştır. Hayatlarının büyük bölümünü ölüm tehdidi altında geçirmiş, şiddetli korku, açlık ve baskılarla mücadele etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sahabeler çoğu zaman yiyecek hiçbir şey bulamayacak kadar ciddi boyutlarda bir açlığa, susuzluğa, soğuğa ve bunların yol açtığı hastalıklara karşı mücadele etmişlerdir. Kendi menfaatleri yerine Müslümanların rahatını, huzurunu, güvenliğini ve selametini sağlamak için çaba harcamışlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emniyetini kendi canlarından ve rahatlarından üstün tutarak asırlar boyunca gelmiş geçmiş tüm insanlara örnek olacak imanlarının tecessüm etmiş hali olan eşsiz bir fedakarlık örneği sergilemişlerdir. Kur'an'da iman sahiplerinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan bu sadakatleri ve bu yönde gösterdikleri fedakarane ahlaklarına Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha evladır ayetiyle dikkat çekilmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini daima kendi nefislerinden üstün tuttukları bildirilmiştir. La ilahe illallah dediği zaman tek başına olan, kavim ve kabilesi hatta en yakın akrabaları bile kendisine karşı çıkan, memleketinden çıkarılan, taşlanan, en sevdiklerini şehit veren, Mescid-i Haram'da namaz kılarken üstüne pislikler atılan, hayatı boyunca ümmeti, ümmeti diyen, Hatem-ül Enbiya aleyhissalatü vesselamın güzide sahabelerinin fedakarlıklarından bazı misallere göz atalım. Mekke'nin en zengin ve en söz sahibi ailelerinden birine mensup olan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğine uyan ilk Müslümanlardan biri olan Erkam bil Ebil Erkam'ın, ilk Müslümanların büyük tehdit ve tazyik altında oldukları, en yakın akrabalarından bile eziyet gördükleri, ibadetlerini gizlice yerine getirdikleri bir devirde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme evini Müslümanların hizmetine açtığını bildirmiştir. Hazreti Erkam'ın Kabe-i Muazzama'nın batı taraflarındaki bu evi Müslümanlar için çok büyük bir nimet olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve o devirdeki sayıları 10-15'i geçmeyen müminler buraya yerleşmiş ve bu ev vesilesiyle ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilme ve İslamiyet'in yayılması için çalışabilme imkanı bulmuşlardır. 3 yıl kadar kaldıkları bu evde yapılan tebliğler pek çok kişinin İslamiyet'i kabul etmesine vesile olmuş. Erkam bil Ebil Erkam'ın evi İslam tarihinde çok mühim bir rol oynamıştır. İlk Müslümanlar kendilerine yapılan eziyet ve işkencelerden kurtulmak için bu eve sığınmış. Hazreti Ömer'in katılmasıyla 40 kişi oluncaya kadar sahabe-i kiram burada kalmışlardır. Ve fedakarlık örnekleri devam ediyor sahabe-i kiramla değerli dinleyenler. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf ve diğer sahabeler. Sonra İslam tarihinden başka örnekler de veriliyor. Zamanımız doldu değerli dinleyenler. Biz süremizi burada bitiriyoruz. Devamını sizler irfanmektebi.com adresinden İrfan Mektebi dergisine abone olarak veya irfanmektebi.com adlı siteden takip edebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak hepimizi İslam davası uğrunda fedakarlık yapabilen müminlerden eylesin ve bu fedakarlığı
hakiki fedakarlık olan yalnızca Allah rızasını gözeterek yapmayı bizlere nasip etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirerek bitirelim. Sizler de salavat-ı şerife getirmeyi unutmayınız değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bir insan düşünün. Sevdiğinin gözüne baka baka tebessüm ederek evden ayrılıyor. Tüm yaşayacaklarını bilerek. Sizin başınıza gelse böyle bir durum nasıl karşılık verirdiniz? Lütfen dikkatle dinleyin. Kimi insanlar vardır, dünya için yaşamayan ve kimi sevdalar vardır, yeryüzüne sığmayan. Eşimle 2006 yılında evlendik. 2008'de de bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. İlk yıllarımızda onu tanımaya başladıkça hep bir farklılık olduğunu hissettim. Bana her zaman namazını Allah'ın askeri edasıyla kıl der ve kendisi de öyle yaşardı. Bize karşı çok düşkündü. Yıllar geçmesine rağmen bir kez olsun beni incitmedi. Bana hep Allah'ın emaneti gözüyle bakardı. Ben de ona bakmaya hiç doyamazdım. Şairliği de vardı eşimin. Akşamları oturur, çok öncesinde yazdığı şiirleri okur, ben de çok okunaklı bir yazısı olmadığı için temize çekerdim. 1995 yılında yazdığı bir şiiri okudu bana ve gözyaşlarımı tutamadım. Şiirde bir gün memleketimizin dara düşeceğini, hainlerin saldıracağını ve kendisinin de bu uğurda şehit olacağını yazmıştı. Ben de ona, "Peki sen şehit olursan kızımla bizim halimiz nice olur?" dedim. O da şöyle cevap verdi: "Rabbim bana şehadeti nasip ederse aileme de yardım eder." Hüzün doldu kalbime. Ve o gece rüyamda devlet eşimi bir göreve çağırıyordu. Hazırlanıp dış kapının önünde arkasını dönüp bana baktı. Üzerinde gri bir sırt çantası vardı. 15 dakika sonra geleceğim deyip çıktı kapıdan. Bu rüyamı kendisine anlattığımda, "Ben de bir rüya gördüm" deyip Fatih Camii'nde olduğumuzu ve bizim hem cenazemizin hem de düğünümüzün yapıldığını gördüğünü söyledi ve "Hayır olur inşallah" dedik. Eşim ev işlerinde bana hep yardım ederdi. Daha evliliğimizin ilk günlerinde bana hep "En son 10 numaraya gideceğiz" derdi. Ben de sevinirdim. Hep kiracı olup süründüğümüz için sanki kendimize ait bir evimiz olacak ve kapı numarası da 10 olacak sanırdım. Çok hoşuma giderdi. Bana hep "Çok başka seviyorum seni. Bu dünya sana olan sevgime dar ve yeri de değil sanki" derdi. Elimden tutup gözlerimin içine bakarak söylerdi. Aradan yıllar geçti. Kızım Meryem 8 yaşlarında. Bir akşam kızım bana, "Anne, babamı çok özledim. Çağır da gelsin" dedi. Ben de kocama mesaj attım. "Biz seni çok özledik" diye. Çok geçmeden eve geldi. Ben yemek hazırlarken eşim kızımızla ilgilendi. Yemekten sonra televizyonu açtı ve kanal kanal gezmeye başladı. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. "Darbe oluyormuş" dedi. Sonra abdest alıp 2 rekat namaz kıldı. Namaz sonrası yanıma oturup yine gözlerime bakıp ellerimi tutup 2-3 dakika öylece kaldı. Sanki söylemek istedikleri varmış da söyleyemiyormuş gibi. Kapıya geldi. Hazırlığını bitirdi. 15 dakikaya gelirim dedi. Ve gözüme o sırt çantası ilişti. "Dur bakalım sen" dedim. "O çantayı bana veriyorsun hemen" dedim. Rüyayı hatırladığımı anladı. O da hatırladı ve tebessüm edip "Kalsın" dedi. Kapıyı açtı ve dönüp bana "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" deyiverdi tebessüm ederek. Gece bir civarında aradı beni. "Burada durum çok karışık. Bu geceyi alırlarsa bir 100 sene daha ellerindeyiz" dedi. Bu konuşmadan 15

5 dakika sonra şehadet parmağını havaya kaldırıp Allahu Ekber deyip kendi etrafında bir defa dönüp şehit düşmüş. Sabah namazı sonrası haberi geldi. Allahu Ekber deyip morga girdim. Yüzünde o gün evden çıkarken gördüğüm tebessümü vardı. Sakalını sevdim. Yanaklarını sevdim. Sonra sen şehit olursan biz ne yaparız diye sorduğumda verdiği cevabı aklıma geldi o an. Eğildim kulağına ve bu dünyada eşini bırakmak zorunda kalıp da göz arkada kalacak bir erkeğin duyması gereken şeyleri söyledim. Kocacığım, senin istediğin ve dediğin gibi şehit oldun ve şüphesiz Rabbim bize yardım edecektir. Gözün arkada kalmasın sakın. Namusun, kızın bana emanet. Ben Allah'ın izniyle son nefesime kadar senin eşin olacağım. Bizim de vuslatımız cennete kalsın demiştin ya. Dünya bizim sevdamızın yeri değilmiş gerçekten. Sen bizi merak etme, olur mu? Morgdan çıktım. Cenaze namazının Fatih Camii'nde kılınacağını öğrenince tebessüm ettim. Eşimin Fatih Camii'nde geçen rüyası aklıma geldi. Sonra defnedildi. Çok kalabalıktı orası. Birkaç cenaze yan yana gömüldü ve ben tam olarak hangi mezara gömüldüğünü göremedim. Kalabalık dağıldıktan sonra kaynıma tam yerini göstermesini istedim. Mezarın başına geldiğimde başucunda bir tabela vardı ve 10 numara yazıyordu. Demek bahsettiğin 10 numara burası mıydı diye verdim.

Evet, 15 Temmuz'da yaşanan nice olaylar var. İşte bunlardan bir tanesi. Gerçek, yaşanmış bir olay. Çankırı doğumlu Yunus Emre Ezer, şehidimizin hayat hikayesiydi. Ömer Halis Demirler ve nice şehitlerimiz 15 Temmuz'da vatanın bekası için canlarını bu vatan uğruna feda ettiler. Bizler de bu vesileyle kahramanlık ve mücadeleleriyle bir kez daha tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. O gece, 15 Temmuz gecesini şöyle bir hatırlamakta fayda var. Tarihi unutmamak, Türkiye'nin 15 Temmuz'da nasıl bir ruh hali yaşadığını ve o gecenin önemini bir nebze de olsun sizlere hatırlatmak istiyoruz. Darbecilerin sokağa çıkmayacağını, silah görünce sineceğini, pusacağını, hatta çil yavrusu gibi dağılacağını varsaydığı bu millet, o gece genci, yaşlısı, kadın, erkeğiyle tüm ülke çapında büyük bir direnişe imza attılar. Sokakları, köprüleri, havaalanlarını ve kışla önlerini tutarak darbecilere meydanları dar ettiler. Hatırlıyorsunuzdur, 27 Mayıs darbesi de olmuştu ve bu darbe sonrasında başbakan ve bakanlarının 12 Eylül sonrasında evlatlarının uyduruk bahanelerle dar ağacına gönderilmesini çaresizce içi kan ağlayarak izleyen bu millet, 15 Temmuz gecesi iradesinin cuntacılar tarafından tekrar gasp edilmesine izin verilmedi. Hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahları aldırmayan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde sergilediği cesaretle tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etmişti. Türkiye 15 Temmuz direnişiyle sadece darbeyi püskürtmedi, aynı zamanda tüm dünyada demokrasinin şeref ve haysiyetini de kurtarmış oldu. Şehit yakınlarının ağzından dökülen "evlatsız olunur, vatansız olunmaz" cümlesi milletimizin metanetinin yanı sıra fedakarlığının da bir sembolüdür. FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canı pahasına mücadele ederek iradesine sahip çıktı. Vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Bu millet FETÖ aracılığıyla Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermediler. Türk halkı tıpkı Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi birilerinin mandası olmayı reddetti. 15 Temmuz sadece FETÖ'cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilere

Örgütlerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevap oldu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şer görünen kimi şeylerde bizim için hayır olabileceğini işaret ediyor. Bu ilahi hakikate, bu topraklarda bin yıla sari geçmişimizde yaşadığımız pek çok olayda da defalarca bu konulara şahitlik ettik. Kısa vadede milletimizin zararına gibi görünen pek çok hadisenin ilerleyen dönemlerde hayırlara vesile olduğunu gördük. Kimi yenilgilerin daha sonra gelecek destansı zaferlerin müjdecisi olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettik. 15 Temmuz'da sonuçları itibariyle ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile oldu. Darbecilerin, milletin direnişi karşısında ilk defa bozguna uğradığı bu zafer, ülkemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Milli iradeyi rehin almayı hedefleyen o meşhum girişim, Türk demokrasisinin önünün açılmasına, daha da güçlenmesine vesile oldu. 29 gün süren demokrasi nöbetleriyle ülke sathında devam eden, 7 Ağustos'ta Yeni Kapı Meydanı'nda ete kemiğe bürünen o diriliş sürecinin sonunda 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleriyle Türkiye yeni bir yönetim sistemine kavuştu. Evet, sözlerimizi burada noktalarken Rabbim bir daha böyle günler, böyle geceler yaşatmasın. Ülkemiz üzerinde oyun kurmak isteyenlerin oyunlarına fırsat vermesin. Bizleri de uyanık ve basireti açık olan insanlar eylesin ki ülkemizi, vatanımızı düşmanlara karşı savunabilelim, onlara ülkemizi yemetmeyelim. Tekrar tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Lütfen şehitlerimize bir Fatiha okumayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Bir sahabe, ey Allah'ın elçisi, ben işlediğim zaman beni Allah'ın ve insanların seveceği bir iş söyle diyor. Bir iş yapsak hem Allah sevse hem de insanlar sevse bunu istiyoruz. İtibar, saygınlık ve çevremizde sevilmek istiyoruz. Çevrenin sevip desteklemediği bir insan elbette mutsuz olur. Kendimizi kabul ettirmek istiyoruz. Bunun yolunu Resulullah söylüyor. Allah'ın sevmesi için dünyaya karşı tok gözlü ol ki Allah seni sever. Burada dünyadan uzaklaşmadan fakat dünyaya bağlanmadan, dünyanın içinde olmak lazım ama fakat dünya içimizde olmamalı. Dünyanın çünkü gerçek bir değeri yoktur. Tek hedefi dünya olanın bütün bu dünya sevgisi her işini etkiler. Allah'a yakın olmak için tok gözlü olmak gerekiyor. Gönlü de tok olmak gerekiyor. Allah bir kulu sevdi mi diğer kullarını o kulu sevdirir. Peki insanların sevmesi için o zaman da diyor ki insanların elindekine göz dikme, insanlar seni sever. İnsanlardan beklentisiz olursan seni severler. Ellerindekine göz dikmezsen seni severler. Hatta bu göz dikme işi insanı bir takım olumsuzluklara, yolsuzluklara sevk edebilir. Özellikle İslam davetçileri anlattıkları, duyurdukları dine karşılık alacaklarını Allah'tan almaları gerekir. Saygınlık en çok İslam davetçilerine lazım. Ama davetçilik hepimizin görevidir. Zira hepimizin sorumlu olduğu kişiler var. Hepimiz çobanız ve hepimiz güttüğümüz insanlardan mesulüz.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgit.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Raporu 2022. Peki niye böyle bir başlığı ve böyle bir programı seçtik? Günümüzde modern kölelik olarak değerlendirilen insan ticareti küresel anlamda önemli bir sosyal problem, insanlık dramı olarak karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler 2013 yılında aldığı bir kararla 30 Temmuz tarihini Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü olarak kabul etti. Böylece eyleme karşı farkındalığın ve işbirliğinin arttırılmasını hedeflemişti. Biz de bugün ulusal raportörlük olarak görev yapmakta olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bu raportörlük çerçevesinde hazırlamış olduğu 2022 İnsan Ticareti raporunun bir kısmını, hepsini paylaşmamız mümkün değil, bir kısmını sizlerle paylaşalım istiyorum. İnsan ticareti, dünya genelinde giderek artan ve çeşitlenen karma göç hareketlerinin de etkisiyle 21. yüzyılın en önemli küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. İnsanlığa karşı işlenen suçlar arasında yer alan ve günümüzde modern kölelik olarak kabul edilen insan ticareti,

ticareti suçunun en belirgin özelliği insanın sömürülmesine dayalı olmasıdır. Özellikle sanayi devrimi gibi ekonomide yaşanan dönüşümler, insan onurunun korunması yolunda yapılan çalışmalar, insan hakları alanında kaydedilen ilerlemeler neticesinde insanın metalaştırıldığı kölelik kurumu, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı normlarla yasaklanmışsa da bu durum kişilerin ticari bir meta gibi alınıp satılması faaliyetini tamamen ortadan kaldıramamıştır. İnsan ticareti sosyoekonomik gelişmelere karşı esnekliğinin oldukça yüksek olması nedeniyle küresel çapta varlığını sürdürerek organize bir suç tipi halini almıştır. İnsan ticareti suçunun yüksek gelir elde edilen ve sınır aşan bir suç olması, beraberinde insan ticaretiyle mücadelede hem uluslararası aktörlerin hem de ulusal kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının etkin işbirliğini ve insan hakları temelli faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan bu rapor, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, konuya ilişkin mevzuatın incelenmesi ve varsa eksiklerin tespit edilmesiyle bunlara ilişkin nesnel bir değerlendirme yapılarak kapsamlı tavsiyeler oluşturulması amacını ihtiva etmektedir. Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nin 29. maddesinin 4. fıkrasında her bir taraf kamu kurumlarının insan ticaretiyle mücadeledeki faaliyetlerini ve milli mevzuat hükümlerinin uygulanmasını denetlemek için ulusal raportörler veya diğer mekanizmalar tayin etme hususunu değerlendirir hükmü yer almaktadır. İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca kurulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Komisyonu'nun 10-12-2020 tarihli toplantısında alınan 2020'ye 1.2 kararla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan ticaretiyle mücadele alanında yürütülen faaliyetleri izlemek ve raporlamak amacıyla Ulusal Raportörlük Kurumu olarak belirlenmiştir. Bu rapor, insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele ve insan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin Avrupa Birliği Direktifinin 19. maddesinde belirtildiği üzere insan ticareti ulusal raportörlük görevinin ifası kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanmıştır. Raporun giriş kısmında raporun amacı, yasal dayanağı, yöntem ve kısıtlara ilişkin hususlar yer almıştır. Raporun birinci bölümünde insan ticareti kavramına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta kabul görmüş tanım, açıklama ve detaylara yer verilmekte, insan ticaretiyle buna ilişkin mücadelenin tarihsel sürecine değinilmektedir. Raporun ikinci bölümünde Türkiye'de insan ticaretiyle mücadele eden kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ele alınmaktadır. Raporun son bölümünde ise insan ticaretiyle mücadele alanında yapılan faaliyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası müktesebat çerçevesinde yapılan değerlendirmelere ve tavsiyelere yer verilmektedir. Raporda yer alan ve değerlendirmeye esas teşkil eden veriler, bu alanda faaliyet gösteren çeşitli paydaşların sunmuş olduğu kaynaklardan edinilmiştir. Bu kapsamda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun çalışmaları esnasında ilgili paydaşlardan edindiği bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarından resmi yazıyla edinilen dokümanlar, ulusal ve uluslararası nitelikteki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarından derlenen hususlar, raporlama sürecinin referanslarını oluşturmuştur. Söz konusu bilgi ve belgelerin yanı sıra çeşitli paydaşlarla yapılan çevrim içi ve yüz yüze görüşmeler, insan ticareti mağdurlarının konakladığı sığınma evlerine gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve bu ziyaretler çerçevesinde merkez personeli ve mağdurlarla yapılan

Mülakatlar sonucu elde edilen bilgiler de raporun referansları arasında yer almıştır. Raporda yer alan değerlendirmelere esas teşkil etmek üzere ilgili kamu kurumlarından, insan hakları alanında çalışmalar yürüten akademisyenlerden, konuya ilişkin değerlendirmeler ve var olan sorun alanlarına dair bilimsel verilere dayalı çözüm önerileriyle bilgi, belge ve istatistikler talep edilmiştir. İlave olarak insan ticareti alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarından görüş, öneri ve değerlendirmeler talep edilmişse de bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu sayısının azlığı nedeniyle yeterli katkı alınamamıştır. Önce insan ticareti kavramına bakalım sevgili dinleyiciler. İnsan ticareti kavramı çeşitli uluslararası belgelere dahil edilmiş olsa da 2000'li yıllara kadar uluslararası hukukta genel geçer bir insan ticareti tanımı yapılamamıştır. Bu durum, insan ticareti vakalarının yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı gibi kavramlarla sıkça karşılaştırılmasına neden olmuştur. İnsan ticareti kavramı, uluslararası düzeyde ilk defa kapsamlı bir şekilde sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek, insan ticaretinin özellikle kadın ve çocuk ticaretinin önlenmesine, durdurulmasına ve cezalandırılmasına ilişkin Palermo Protokolü'nün 9'a 3. maddesinde tanımlanmış ve bu tanım Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nde de 11. maddede aynı şekilde yer almıştır. Buna göre A. İnsan ticareti kuvvet kullanarak veya kuvvet kullanma tehdidiyle veya diğer bir biçimde zorlama, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzu kötüye kullanma, kişinin çaresizliğinden yararlanma veya başkası üzerinde denetim yetkisi olan kişilerin rızasını kazanmak için o kişiye veya başkalarına kazanç veya çıkar sağlama yoluyla kişilerin istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması anlamına gelir. İstismar terimi asgari olarak başkalarının fuhşunun istismar edilmesini veya cinsel istismarın başka biçimlerini zorla çalıştırmayı veya hizmet ettirmeyi, esareti veya esaret benzeri uygulamaları, kulluğu veya organların alınmasını içermektedir. B. İnsan ticaretinin A bendinde belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle yapılmış olması halinde mağdurun bu istismara razı olup olmaması durumu değiştirmeyecektir. C. Bu maddenin A bendinde öngörülen yöntemlerden herhangi birini içermese bile çocuğun istismar amaçlı temini, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya teslim alınması insan ticareti olarak kabul edilecektir. D. 18 yaşının altındaki herkes çocuk kabul edilecektir. Düzenlemede görüldüğü üzere insan ticareti kavramının araç fiiller, suç eylemi ve amaç fiiller olmak üzere 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Burada tedarik etme, nakletme, sevk etme, barındırma ve kabul etme eylem unsurunu tehdit, şiddet, diğer cebir türleri, kaçırma, hile, aldatma, nüfuzun veya savunmasızlık durumunun kötüye kullanılması, bir başka kişi üstünde kontrol sahibi olan bir kişinin rızasını elde etmek için menfaat sağlanması, araç fiilleri, fuhuş veya cinsel sömürünün diğer türleri, zorla çalıştırma veya hizmet ettirme, köleliğe veya benzer koşullara tabi kılma, iç hizmetlerde çalıştırma veya organların alınması ise amaç unsurunu oluşturmaktadır. Uygulamada insan tacirlerinin aynı zamanda kaçakçı olarak da hareket etmesi hem insan ticareti hem de kaçakçılık için aynı rotaların kullanılması, göçmen kaçakçılığında taşıma koşullarının kişilerin rıza gösterdiklerine inanmaya engel olacak kadar kötü olması gibi nedenlerden ötürü insan ticareti mağdurlarıyla göçmen kaçakçılığı mağdurları arasında ayrım yapmak zor olduğundan yanlış tanımlamaların yapıldığı görülebilmektedir.
Bu kavramların birbirleriyle karıştırılması, insan ticareti mağdurlarının statüden kaynaklı haklarını kullanamamalarına yol açabilmektedir. Bu nedenle insan

ticaretiyle mücadelede doğru sonuçlar elde edebilmek için öncelikle insan ticaretinin kapsamlı bir tanımının yapılması ve kavramın sınırlarının iyice belirlenmesi gerekmektedir. Göçmen kaçakçılığı kavramı, sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ek, kara, deniz ve hava yoluyla göçmen kaçakçılığına karşı Birleşmiş Milletler Protokolü'nün tanımlar başlıklı 3. maddesinde, doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temini şeklinde tanımlanmıştır. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçları arasında her ne kadar ortaya çıkış nedenleri suçun konusu, korunan hukuki menfaat gibi yönlerden benzerlikler bulunsa da bazı temel farklılıklar da bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığında kaçakçı ile göçmen arasındaki ilişki genellikle sınır geçişinden sonra sona eren ticari bir geçişken, insan ticareti ve mağdurları arasındaki ilişki tacirlere kar sağlamak amacıyla mağdurların devam eden sömürüsünü içermektedir. Bu bağlamda göçmen kaçakçılığında insan ticareti kavramından farklı olarak bir sömürü ya da zorlama durumu yoktur. Göçmen kaçakçılığı suçu, devletin göç, istihdam ve sınır güvenliği politikalarına karşı işlenirken, insan kaçakçılığı suçunda kişi hürriyeti hedef alınmaktadır. Göçmen kaçakçılığında suçun yapısı gereği bir ülke sınırının geçilmesi zorunlu unsurken, insan ticaretinde ülke sınırının geçilmesi mecburiyeti bulunmamakta, suç ülke sınırları içerisinde de gerçekleşebilmektedir. Peki, insan ticaretinin yaygın görülme biçimleri, nedenleri nelerdir? 1. Fuhuş ve cinsel sömürü. İnsan ticaretinin en yaygın görünüm biçimlerinden biri cinsel sömürüdür. Tarihin erken dönemlerinden bu yana var olan fuhuş olgusunun günümüzde de devam etmesi, cinsel sömürünün modern kölelik olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Tarihi kölelik olgusunda olduğu gibi insan ticaretinin tüm türlerinde de tacirin sömürülen kişiyi ikincil veya kendisinden aşağı görmesinin ana neden olduğu görülmektedir. Cinsel sömürü ve fuhuş mağdurlarının büyük bir bölümünün kadın ve kız çocuklarından oluştuğu kuşkusuzdur. Bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının ikincil görüldüğü toplumlarda insan ticaretinin bu biçiminin daha yoğun gözlemlendiğini söylemek mümkündür. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 2017 yılında yayınladığı Modern Köleliğin Değerlendirilmesi raporuna göre, modern kölelik kurbanlarının %71'inin kadın ve kız çocuklarından oluştuğu değerlendirilmiştir. Bu bilgilerden hareketle insan ticaretinin cinsel sömürü biçiminin bir cinsiyet sorunu olarak ele alınması gerektiği açıktır. Avrupa Konseyi'nin 19.7.2002 tarihli çerçeve kararına göre cinsel sömürü maksatlı insan ticareti şu şekilde tanımlanmıştır. Cinsel sömürü maksatlı insan ticareti, bir kişinin zorlama, güç kullanma veya tehdit yahut kaçırma, hile veya aldatmaya, nüfuzun kötüye kullanılmasına veya kişinin bu istismara boyun eğmek dışında gerçek ve kabul edilebilir bir seçeneğinin bulunmadığı çaresizlik halinden yararlanılmasına ya da kişi üzerinde otorite sahibi olan bir başkasına rızasını elde etmek üzere para veya başka bir menfaat teklif edilmesine veya kabul edilmesine bağlı olarak kişinin asgari olarak zorla çalıştırılması veya hizmet ettirilmesi, köleliğe veya kölelik benzeri uygulamalara ya da esarete tabi kılınması da dahil fuhşun sömürülmesi ve pornografik gösteri yahut pornografik materyal üretimi dahil cinsel istismarın diğer biçimlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarik edilmesi, nakledilmesi, devredilmesi, üzerindeki denetim yetkisinin de el değiştirmesi, barındırılması ve sonradan kabul edilmesi, tanımdan anlaşılacağı üzere cinsel sömürü yalnızca fuhuş şeklinde ortaya çıkmamakta, mağdurlar pornografik
materyallerin üretimi, eğlence sektörü ve benzeri yerlerde çalıştırılmak suretiyle ticari fuhuş faaliyetlerinde bulunmaya da zorlanabilmektedir. Şiddet ve tehdide maruz kalan, yalnızlaştırılan, devlet görevlilerine olan güvenleri sistematik olarak yok edilen mağdurlar, bu sarmalın içinde kalmaya mahkum olduklarına inandırılmaktadır. Mağdurun borçlandırılması ise tacirlerin kullandığı bir diğer baskı metodudur. Bu durumda tacire olan borcunun bitiminde serbest kalacağı izlenimi verilerek mağdur belirsiz bir süre çalışmaya icbar edilmektedir. 2. Organ ve doku ticareti. Organ kaçakçılığı insan ticaretinin yaygın görünümlerinden biridir. Bilimsel gelişmelerle ortaya çıkan organ nakli, bir yandan milyonlarca insanın hayatını kurtarırken, öte yandan insan bedeninin ticari sömürüsüne neden olan karanlık bir sektör oluşturmaktadır. Bu nedenle Palermo Protokolü, sömürü biçimlerinden anlaşılacak kavramlar arasında organların alınmasını da sayarak organ kaçakçılığını insan ticaretinin görünüm biçimlerinden biri olarak kabul etmiştir. Organ kaçakçılığı yoksul ve gelişmemiş ülkelerde daha yoğun olarak görülmektedir. Kişinin yoksulluk nedeniyle organ ve dokularını satarak maddi bir gelir elde etme yoluna başvurmasının yanı sıra mağdurlar kuvvet kullanımı, zorlanma veya kandırılma yollarıyla da organlarını vermeye mecbur bırakılabilmektedir. Daha da vahimi, mağdurların hayati organlarının alınarak ölüme terk edilmesidir. Suçtan etkilenen mağdurların yoğun olarak kırılgan gruplara mensup olduğu gözlemlenmektedir. Bunlar arasında çocuklar ve göçmenler de bulunmaktadır. Çocukların organ kaçakçılığı amacıyla kaçırılması ve yoksulluğun yoğun görüldüğü ülkelerden gelişmiş ülkelere göç etmek isteyen göçmenlerin ayrıldıkları ülkelerden ve ailelerinden izole olmaları sonucu organ ticareti mağduru olmaya daha yatkın hale geldiği değerlendirilmektedir. 3. Zorla evlilik. Birleşmiş Milletler köleliğin, köle ticaretinin ve köleliğe benzer kurum ve uygulamaların kaldırılmasına ilişkin sözleşmenin birinci ve ikinci maddelerinde zorla evlendirme köleliğe benzetilmektedir. Zorla evlendirmenin kilit noktası evlenen taraflardan en az birinin rıza göstermemesi olup rıza göstermeme hali rıza beyanının hukuken geçerli olmadığı durumları da kapsamaktadır. Zorla evlilik, bireylerin eşlerini seçme veya reddetme seçeneğinin olmadığı, eşin bir bedel karşılığında zorla başka birine devredildiği veya yakınları tarafından kaçırma, aldatma, güvenlik açığını kötüye kullanma, ödeme veya hediye alma dahil olmak üzere onay almak için çeşitli zorlayıcı veya hileli yöntemler kullanılarak evlendirildiği bir uygulamadır. Zorla evlilik, yaş, statü, eğitim ve istihdam fırsatlarının olmaması gibi istismar ve sömürüye karşı savunmasız bırakan birçok faktörün etkin olduğu durumlarda, başta kız çocukları üzerinde olmak üzere onulmaz etkiler bırakmaktadır. Bu durum çocuğun fiziksel ve duygusal istismarına yol açmaktadır. Gerek evliliğin resmi veyahut gayri resmi yollarla yapılması, gerekse rızanın cebire dayanması hususlarında ispatın zorluğu nedeniyle küresel anlamda insan ticaretinin zorla evlilik şeklindeki görünüm biçimi oldukça az rapor edilmektedir. 4. Zorla dilendirme. Zorla dilendirme kişilerin iyi niyetlerini suistimal ederek mağdurların ruh ve beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda gösterilmesi suretiyle gelir elde edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Zorla dilendirme genellikle çocukların maruz kaldığı bir sömürü türü olmakla beraber başta kadınlar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere yetişkinler de bu suçun mağduru olabilmektedir. Zorla dilendirme gerek Palermo Sözleşmesi'nde gerekse de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ayrıca zikredilen bir amaç fiil değildir. Bununla birlikte zorla dilendirme insan ticareti kapsamında ele alınabilmektedir. Kişinin zorla dilendirilmesi amacıyla araç ve amaç

fiillere başvurulması durumunda insan ticareti suçu oluşacaktır. 2016-2020 yıllarını kapsayan istatistiklere göre ülkemizde insan ticareti mağdurlarının %10'u zorla dilendirilme yoluyla istismar edilmektedir. 5. Emek sömürüsü. Emek sömürüsü kavramı, cinsel istismar amaçlı insan ticaretine kayıtlı ya da kayıt dışı farklı ekonomik sektörlerde sömürü amaçlı insan ticareti olgularını birbirlerinden ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Nitekim, sömürü kavramına ilişkin uluslararası hukukta genel geçer bir tanımın olmaması, çalışma koşullarının çeşitliliği, çalışma koşulları arasındaki geçiş noktalarını işaretlemeye yardımcı olabilecek açık tanımların bulunmayışı, zorunlu çalışma ve emek sömürüsü gibi terimlerin sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılması, bu noktada kesin bir belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Her ne kadar genel geçer bir tanım olmasa da insan ticareti bağlamında sömürü teriminden en basit haliyle süreklilik arz edecek şekilde

bu noktada kesin bir belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Her ne kadar genel geçer bir tanım olmasa da insan ticareti bağlamında sömürü teriminden en basit haliyle süreklilik arz edecek şekilde haksız avantaj elde edilmesi olarak anlaşılmalıdır. ILO'nun zorla veya zorunlu çalıştırma ile ilgili 1930 tarihli ve 29 nolu sözleşmesinde zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma ifadesi herhangi bir kişinin ceza tehdidi altında ve bu kişinin tam isteği olmadan mecbur edildiği tüm iş veya hizmetler olarak belirtilmiştir. İnsan tacirleri genellikle doğrudan tehdit veya güç kullanmak yerine işçileri ücret ödememe tehdidi veya fiilen ücret ödememe gibi üstü örtülü cebir yollarıyla çalışmaya zorlayarak sömürmekte ve kişilerin yasa dışı göçmen statüsü ve geçim kaynağı bulunmaması gibi savunmasızlıklarından istifade etmektedir. Son küresel tahminlere göre bugün dünyada toplam 152 milyon çocuk işçi bulunmakta olup 25 milyon çocuksa zorla çalıştırılmaktadır. Çocukların yetişkinlere göre hak arama mekanizmalarına ulaşım konusunda daha tecrübesiz olması ve çocuklar üzerinden daha kolay hakimiyet kurulabileceği düşüncesi, bunun yanında yoksulluk ve iç savaş gibi kırılganlığı artıran faktörler, İnsan tacirlerinin çocukları mağdur olarak tercih etmelerine neden olmaktadır. 6. ve son maddemiz çocuk askerler. Dünya genelinde yüz binlerce çocuk terörist faaliyetlerde, patlayıcı yerleştirmede, haberci, casus, canlı kalkan gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre, yaklaşık 359 milyon çocuk çatışma ortamlarında yaşamakta ve sömürü riski altında bulunmaktadır. Her ne kadar çocukların silahlı faaliyetleri de kullanılması, Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi'nde insan ticareti tanımında özel bir sömürü biçimi olarak listelenmemiş olsa da, çocukların terörist gruplara alınması insan ticareti suçunun görülme biçimi olarak telakki edilmektedir. 182 nolu ILO Sözleşmesi'nde askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da zorunlu tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde zorla ya da mecburi çalıştırılmaları gibi kölelik ve kölelik benzeri uygulamaların tüm biçimleri çocuk işçiliğinin en kötü hali olarak düzenlenmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, yine önemli bir konuya parmak bastık. 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü olarak insan ticaretinin faktörlerini, sebeplerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun raporunu özetleyerek, en azından bir kısmını özetleyerek sizinle paylaşmaya çalıştık. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bir başka konuyla birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak

0: istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

bazıları diyorlar ki, babalar günü. Biz Müslümanların arasına sokulan Batı adetlerinden biri de babalar günüdür. Anneler gününden sonra bir de babalar için gün tahsisi sonradan ihdas edilmiş bir bid'attir. Diğer özel gün ve gecelerde olduğu gibi, belli çevrelerin edinmek istedikleri menfaatleri elde etmek gayesiyle bir de babalar günü hurafesi uydurulmuştur. Böyle babalar günü denilen özel bir gününde, biz Müslümanlarla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kim ki buna rağbet ederse, o müşrik batı toplumuna uymuş olur. Mahşer günü o uyduğu toplumla beraber haşrolur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim bir topluma benzerse onlarla beraber haşrolacaktır haberi herkesçe malumdur. Biz Müslümanlar, ana babaya özel günlerde değil, bir ömür boyu hürmet ve hizmet ederiz. Onları kırmanın ve kızdırmanın neticesinde hayatımızın allak bullak olacağına inanırız. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde kıymeti bildirilen ana babalarla ilgili hususlara titizlikle riayet ederiz. Çünkü dinimizde Allah Celle Celaluhu'na iman ve itaatten sonra ana babaya hürmet emredilmiştir. Bizler böyle bir inanca sahibiz ki, ana babamıza itaatimiz ve hizmetimiz oranında kendimizi mutlu hissederiz. Batı hayat tarzında insanlık yıkıldığından ana babanın değeri yoktur. Bazı duyguları tatmin için günler ihdas etmişlerdir. Onların yaşantıları gereği kendilerinin böyle günlere ihtiyaçları vardır. Lakin bizimle böyle özel günlerin hiçbir alakası ve ilgisi yoktur. Müslümanlar olarak müşrik batı toplumunun hiçbir yaşantısını kabul etmemek Müslümanlığımızın gereklerindendir. Aksi takdirde cehenneme doğru yuvarlanmış oluruz. Hasılı, babalar günü de biz Müslümanların bünyesine uymayan bir batı adetidir. İğrenç batının bir yüzünü ifade eder. Müslümanlar olarak böyle bir güne katılmamız, onda babamıza hediyeler almamız, onu kutlamamız, kutlayanlara destek olmamız katiyen caiz değildir. Bunun ne tür bir neticeye sebep olduğunu bundan önceki Anneler Günü konusunu işlerken zikrettiğimizden dolayı bu mevzuyu burada kesiyoruz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem batının her çirkinliğinden korusun ve kurtarsın. Hep birlikte gayretimiz ve dualarımız bu yönde olsun inşallah. Bazıları diyorlar ki, Dünya Kadınlar Günü, her nevi mürailiklerin, yapmacıkların ve bayağılıkların hüküm sürdüğü günümüz hayat tarzı içinde faziletler yerini istismar, sömürü ve kötülükle de değiştirince, insanlık bir takım suni ve sahte değerler arkasına gizlenmiştir. 1,5 asırdır milletimiz üzerinde müthiş bir zorlama ve etkileme, değerlerine aykırı bir kültür yapısı oluşturma gayret ve çabaları hüküm sürmektedir. Kadının evi dışına, yuvası haricine çekilerek, ille de dışarıda çalışması gerektiğinin savunulduğu, iffetsizliğin, ahlaksızlığın medeniyet göstergesi sayıldığı cemiyetimizde, bugün böylesi rezillikler İslami, insani ve ahlak meziyetlere egemen duruma getirilmiştir. Batı kültürünü dünya kültürü haline getirebilmek için memleketimizde de büyük çalışmalar yapılmaktadır. Bunun için batılının amelleri, adetleri, sosyal muhtevalı olaylar dizisine dahil edilerek bunların çağdaş bir zorunluluk olduğu kanaati oluşturulmaktadır. Bu ve benzeri sebeplerle batılıları dahi aşan kepazelikler bizde tatbikata konulmaktadır. Noel yortuları, yılbaşı kepazelikleri, diğer özel gün ve geceler buna misaldir. Nesillerinin maymun olduğunu iddia edenler, kadını, anayı, yaşlıyı, yetimi, güçsüzü düşünmek şöyle dursun, insan hakları teranesine rağmen, kadına, affedersiniz, hayvan kadar bile kıymet vermemelerine rağmen, bir de Dünya Kadınlar Günü gibi günler, haftalar, aylar, yıllar ihdas edip, sahte anma ve kutlama faaliyetleriyle havanda su döverek iş yapma görünümüne bürünmeleri tek kelimeyle düzmecedir. Bu ihdas ettikleri özel günler, geceler
menfur emellerine daha kolay ve daha hızlı varma taktiğinden başka bir şey de değildir. Bunlar kadını kasapta satılan etten farksız hale getirdiler. Defile, moda, reklam, para, şöhret gibi çağdaş metotlarla orta malı haline getirdiler. Özgürlük, eşitlik, kadın hakları aldatmacasıyla ahlaksızlığın vesikalasına varıncaya kadar yaptırdılar. Onu ortak mal haline getirip bu haline de meslek adını verdiler. Sokakları ev, parkları yatak odasına dönüştürecek kadar aile değerini ayaklar altına aldılar. Kadını evinin hanımı olmaktan çıkarıp sokağın kadını haline getirdiler. Nüfus planlaması adı altında ana karnındaki çocukların yaşamasına dahi izin vermeyerek anayı da yavruyu da hiçe saydılar. Sonra da bu zalimler insan havarisi kesildiler. Son yıllarda zulümlerini özel gün, hafta, ay ve senelerle kamufle etmeye başladılar. Şunu herkes bilsin ki insanca yaşanacak bir hayat düzeni, insanlığa talip olanların İslam'a talip olmasıyla yaşanabilir. İslam'dan uzak hayatın sebep olduğu buhranın karanlığında İslam'dan gayrı görünen her ışık aldatan bir seraptan başka bir şey değildir. Şu halde Kur'an ve sünnet gerçeklerine inanan müminler olarak istismarcıların icat ettikleri suni ve deni gün ve haftalara aldanmamamız gerekir. İşte bugünlerden biri de Dünya Kadınlar Günü'dür. Kur'an ifadelerinde yüceleşen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dilinde billurlaşan merhamet, çile, sabır, şefkat ve sevgi, fedakarlık abidesi Müslüman kadınlar için İslam, öyle tek bir gün değil, yaşanacak bütün günleri Müslüman Kadınlar Günü olarak vasıflandırır. Dünyanın en nurlu kadını olan Müslüman kadın, yavrularını aylarca karnında, yıllarca kucağında ve ömürleri boyunca da kalplerinde türlü meşakkatlerle taşırlar. İşte bu kadın anadır. Bu kadın ölümü pahasına da olsa rahimdeki çocuğunu kürtaj denilen melanetle öldürtmez. Bu kadının duası müstecaptır. Hoşnutluğu cennete girme sebebidir. Analara isyan etmenin, kalp kırıcı hareketleri ona reva görmenin insanlığın omuzlarına çökerteceğini unutmamak lazımdır. İşte zamanımızda batıl ideolojilerin yerin bin kat dibine batırdıkları ibadetsiz, duasız, ahlaksız ve iffetsiz bir halle ana mevhumundan uzaklaştırdıkları kadın, doruklardan uçurumlara düşürülürken 14 asır evvel ayaklarının altına cennet eşi sıfatı verilerek en ulvi mevkiye eriştirilen kadın, ana olarak İslam'ın paha biçilmez cehizleriyle teçhiz edilip yüceltilmiştir. Köle düzenlerin ahlaksızlığı içinde insanlıklarıyla beraber her şeylerini kaybeden Avrupa Hristiyan kafalı çağdaş İslam düşmanları bir gün bu gerçeği idrak edeceklerdir biiznillah. Hasılı, Dünya Kadınlar Günü ve Kadınlar Yılı, köle düzenlerinin kadını köleleştirmelerini göz ardı etmek için ortaya attıkları bir çeşit kamufle aracıdır. Biz Müslümanız. Bize göre şerefli Müslüman, kadın için ömür boyu ona hürmet ve hizmet günüdür. Çünkü o, Allah'ın erkek Müslümanlara bir emanetidir. Emanete ihanet, münafıklıktandır. Bu sebeple biz, kadını böyle bilir, böyle hürmet ederiz. Bazıları diyorlar ki, İslami terör. Terör, korku salmak, yıldırmak, dehşet saçmak manalarına gelir. Terör, İslam dininin temel prensipleriyle bağdaşmaz. İslam hukuku, terörün kapsadığı fiilleri 14 asır önceden beri suç saymıştır. Aynı zamanda bu fiilleri işleyenleri de cezalandırmıştır. Son yıllarda Türkiye'de yeni bir tabir ortaya atılmıştır. İslami terör. Nadanlar İslam'da terörün olmadığını bilemeyecek kadar zır zır cahillerdir. İslami terör tabirinin ilk bakışta üç yönden yanlış olduğunu herkes anlayabilir. 1. İslam'da terör yoktur. 2. Muhteva olarak gerçek dışıdır. Ve 3. %95'i Müslüman olduğunu ikrar eden halkımızı rencide eden bir sıfattır. Az bir İslami bilgiye sahip olanlar bile bilirler ki,
terör ifade edilen fiillerle İslam dininin emir ve yasakları tamamen birbirine zıttır. Yani insan öldürmek, soygun, gasp, kundaklamak vesaire gibi fiiller İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır. Bu fiilleri icra edenler canları ve organlarıyla suçlarının cezalarını öderler. Bu fiiller ancak kapitalist ve komünist ülkelerde yapanların yanına kâr kalır. Mazlumun hakkının zalimden alınması mevzuunda çok hassas davranan İslam dinine bu terör denilen illet isnat edilemez. Hasılı İslami terör tabiri Müslüman halkımızı derinden rencide edecek gayri İslami ve haksız bir tabirdir. Türkçe'ye bu tabir uymaz ve Müslüman halkımızın diline de yerleşeceğini hiç sanmıyoruz. En az 7 asırdır Müslüman olan bizler 1969 yılından beri İslam Konferansı Teşkilatı'na faal olarak katılan, Milletler Arası İslami Teşkilatlara resmen üye olan ve İslam Kalkınma Bankası'nın kurucu ve asil üyesi olan ve İslam Devletleri Ticari Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi'nin başkanlığının da yapıldığı memleketimizde Müslüman halkımızın vicdanında İslami terör tabiri asla tasvip görmeyecektir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Yuva. Damat amcasının evinden ayrıldı ve gelinle birlikte yaşamak üzere onun evine yerleşti. Hatice, kocasına bir eş olduğu kadar onun en yakın arkadaşı ve ideallerini ve isteklerini paylaşan bir dostu idi. Acılar ve kayıplar olsa da evlilikleri çok mutlu geçiyordu. Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 6 çocuk doğurdu. 2 erkek ve 4 kız.

aleyhi ve sellem babasından miras kalan Sadık cariyeyi Bereke'yi azat etti. Aynı gün Hatice ona kendi kölelerinden birini 15 yaşındaki Zeyd'e hediye etti. Bereke'ye gelince onu Yesribli biriyle evlendirdiler. O adamdan bir oğlu oldu ve bundan sonra Ümmü Eymen olarak anıldı. Zeyd ise kendisi gibi gençlerle birlikte Hatice'nin yeğeni yani kardeşi Nizam'ın oğlu Hakim tarafından Ukas panayırından satın alınmıştı. Halası onu ziyarete geldiğinde Hakim ona yeni aldığı kölelerden birini seçmesini teklif etti. O da Zeyd'i seçti. Zeyd atalarıyla övünürdü. Babası Harise Suriye ile Irak arasında yerleşik olan Kelp kabilesindendi. Annesi ise yine meşhur olan komşu Tay kabilesindendi. Tüm Arabistan'da cömertliği ve belagatiyle şöhret salan şair şövalye Hatim de annesiyle aynı kabiledendi. Yıllar önce bir gün annesi Zeyd'i ailesini ziyaret etmek için kendi kabilesine götürüyordu. Kaldıkları köye Beni Kayn kabilesinden bir grup adam saldırdı. Çocuğu kaçırıp köle diye sattılar. Babası Harise onu ümitsizlik içinde arıyordu. Zeyd de Kelp kabilesinden babasına haber gönderebileceği kimseye rastlayamamıştı. Fakat Kabe'ye Arabistan'ın her yerinden hacılar geliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi olduktan aylar sonra bir gün Mekke sokaklarında kendi kabilesinden adamlara rastladı. Eğer onları bir önceki yıl görmüş olsaydı duyguları çok farklı olurdu. Böyle bir karşılaşmayı uzun süredir arzuluyordu fakat şimdi şaşkınlığa düşmüştü. Şimdi artık hiçbir şeyi düşünmeden burayı terk edip ailesine gidemezdi. Fakat onlara nasıl bir haber gönderebilirdi? Meselenin esası ne olursa olsun bir çöl çocuğu olarak bu durumlarda hiçbir şeyin şiirden daha anlamlı olmayacağını biliyordu. Kafasındakileri anlatabilmek için birkaç mısra yazdı. Fakat bu mısralar ifade ettikleri anlamlardan daha fazlasını ima ediyorlardı. Daha sonra Kelpli hacıların yanına gitti ve kendisini tanıttı. Aileme şu mısraları okuyun. Çünkü uzun süredir benim için üzüldüklerini biliyorum. Kendim uzakta olsam da sözlerimi alın ve halkıma götürün. Ben şimdi kutsal evde, Tanrı'nın kutsadığı yerde yaşıyorum. Artık şimdiye dek çektiğiniz üzüntüleri bir kenara bırakın. Beni aratmak için develeri yormayın. Çünkü ben Allah'a şükür bütün silsilesi soylu olan büyük ve iyi bir ailenin yanındayım. Hacılar bu haberle yurtlarına döndüklerinde Harise hemen kardeşi Kâb ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip ondan oğlu Zeyd'i istediği fiyata kendisine satmasını istedi. Hazreti Muhammed şu cevabı verdi. Bırakın kendisi seçsin. Eğer sizi seçerse hiçbir ücret istemeden onu size veririm. Eğer beni seçerse ben beni seçen birinin üstünde karar verici değilim. Daha sonra Zeyd'i yanlarına çağırdı ve bu iki adamı tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd, bu amcam, bu da babamdır dedi. Beni tanıyorsun dedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve benim sana gösterdiğim dostluğu da biliyorsun. O halde benimle onlar arasında bir seçim yap. Zeyd zaten seçimini yapmıştı. Hemen şöyle dedi. Senin üstüne başka adam seçecek değilim. Sen bana annem ve babam gibisin. Ey Zeyd, köleliği özgürlüğe, babana, amcana ve ailene tercih mi ediyorsun diye hayretle sordular. Zeyd, evet öyle. Çünkü ben bu adamda öyle şeyler gördüm ki kimseyi ona tercih edemem dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonraki konuşmaları kısa keserek onları Kabe'ye davet etti. Hicr'de ayakta durarak yüksek sesle şunları söyledi. Ey burada bulunanlar! Şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. Ben onun, o da benim varisimdir. Amca ve baba isteklerini yerine getiremeden ülkelerine dönmek zorunda kaldılar. Fakat kabilelerine anlatmaları gereken hikaye, bu evlat edinmeye sebep olan karşılıklı sevgi utanç verici bir şey değildi.
Zeyd'in özgürlüğe kavuştuğunu ve daha sonraki yıl

Onlarda kardeşleri ve akrabalarına da faydalı olabilecek yüksek bir şerefe ulaştığını gördükten sonra teselli oldular ve yollarına üzüntüsüz devam ettiler. O günden sonra bu yeni Haşimi Mekke'de Zeyd İbni Muhammed diye anılmaya başladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle Hatice'nin evlerine en sık gelen ziyaretçilerden biri de Hazreti Muhammed'in kendinden bile küçük olan en küçük halası, aynı zamanda Hatice'nin yengesi Safiye idi. Beraberinde ağabeyinin ölümünden sonra Zübeyir adını verdiği oğlunu da getirirdi. Bu nedenle Zübeyir, Hazreti Muhammed'in kızlarıyla yani kuzenleriyle küçük yaşlardan beri arkadaşlık ederdi. Safiye ile birlikte Hatice'nin tüm çocuklarının ebesi olan ve kendisini ev halkından sayan sadık hizmetlisi Selma da gelirdi. Yıllar geçtikçe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime de ara sıra onları ziyarete gelmeye başladı. Hatice ona her zaman gereken saygıyı gösterirdi. Bu ziyaretlerden biri Halime'nin sürülerinin uzun süren çok sert bir kuraklık nedeniyle helak olduğu bir zamana rastladı. Hatice ona 40 koyun ve üstünde tahtı ile birlikte bir deve hediye etti. Hicaz'da bir veba gibi yayılan bu kuraklık aileye yeni bir ferdin katılmasına da neden oldu. Ebu Talip bakabileceğinden fazla çocuğa sahipti ve kuraklık onun belini kırmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark etti ve bir şeyler yapması gerektiği kanaatine vardı. Amcaları arasında en zengin olanı Ebu Leheb'ti fakat o aileden uzak dururdu. Belki bunun nedeni kendisinin annesinin tek çocuğu oluşu ve başka öz kardeşe sahip olmayışıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başarılı bir tüccar olan ve beraber büyüdükleri için kendisine çok yakın olan amcası Abbas'tan yardım istemeyi tercih etti. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olanlardan biri de onu her zaman evinde hoş karşılayan ve çok seven Abbas'ın karısı Ümmül Fazl idi. Onlara gitti ve iki ailenin Ebu Talib'in durumu düzelene dek onun oğullarından ikisinin bakımını üstlenmesini teklif etti. Hemen karar verdiler ve birlikte Ebu Talib'e gittiler. Onların tekliflerine karşı Ebu Talib, "İstediğinizi yapın fakat Akil ile Talib'i bana bırakın," dedi. Cafer artık 15 yaşındaydı ve ailenin en küçüğü de değildi. Annesi Fatıma ondan 10 yaş küçük bir erkek çocuğu daha dünyaya getirmişti. Adını Ali koymuşlardı. Abbas Cafer'in bakımını üstlenebileceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ali'yi aldı. Bu sıralarda Hatice Abdullah adında bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti. Fakat Abdullah Kasım'dan daha az bir zaman yaşadı. Bir anlamda Ali onun yerini almıştı. Rukiye ve Ümmü Gülsüm'le hemen hemen aynı yaşta Zeynep'ten küçük ve Fatıma'dan biraz büyük olan Ali bu dört kuzeniyle kardeş gibi büyüdü. Zeyd'le birlikte bu beş kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice ailesinin özünü oluşturuyordu. Fakat bunlardan başka onlara çok bağlı olan ve burada kronolojik olarak ele alınan tarihte küçük ve büyük roller oynayan birçok akrabalar da vardı. O sırada hayatta olmayan en büyük amcası Haris geride birçok erkek çocuk bırakmıştı. Bunlardan biri Ebu Süfyan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşiydi. Çünkü ondan birkaç yıl sonra o da Beni Sa'd'da Halime tarafından emzirilmişti. Çoğu kişi Ebu Süfyan'ın aile benzerliği bakımından Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olduğunu söylerdi. İkisinin ortak özelliklerinden biri de güzel konuşma sanatıydı. Fakat Ebu Süfyan yetenekli bir şairdi. Belki de amcaları Zübeyir ve Ebu Talip'ten daha yetenekliydi. Oysa Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arapça grameri ve güzel konuşmada rakipsiz olmasına rağmen bir tek şiir bile yazmamıştı. Hemen hemen kendi yaşında olan Ebu Süfyan onun için hem arkadaş hem de bir dosttu. Kanla bağlı akrabalarından biraz daha yakın olanlar babasının öz kardeşleri yani Abdülmuttalib'in beş kızının çocuklarıydı.
Bu kuzenlerinin en büyükleri kuzeydeki Esed kabilesinden Cahş adında bir adamla evlenen halası Ümeyye'dir.

0: Süleymen'in çocuklarıydı. Cahş'ın Mekke'de bir evi vardı. Kendi kabilesinden başka bir kabile ile beraber yaşayan birinin o kabilenin bir üyesiyle karşılıklı anlaşma yapması sonucunda o kişiyi haklarını ve görevlerini yerine getirecek bir temsilci olarak tayin etmesi de mümkündü. Abdüşşems soyunun Ümeyye kolundan gelen kabilenin başkanı olan Harp, Cahş'ın müttefiki olmuştu. Bu nedenle Ümeymen'in Cahş ile evlenmesi aynen onun bir Şemsli ile evlenmesi gibiydi. Ümeymen'in ağabeyinden sonra Abdullah adını verdiği en büyük oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen hemen 12 yaş küçüktü ve bu iki kuzen birbirlerini çok severdi. Ümeymen'in ağabeyinden epey küçük olan ve güzelliğiyle dikkatleri çeken kızı Zeynep de bu sevgi bağının içindeydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ikisini de çocukluklarından beri çok severdi. Halası Berre'nin oğlu Ebu Seleme'ye de özel bir sevgi beslerdi. El-Emin'i çevreleyen bu sevgi ve cazibe sadece ailesiyle sınırlı değildi. Hatice ile birlikte bu sevgi çemberinin merkezinde bütün akrabalarını içeren bir daire içindeki tüm insanlara sevgi besliyorlardı. Hatice'nin akrabaları da bu çemberin içindeydi. Ona en yakın olanlardan biri, oğlu Ebu'l-As ile onları sık sık ziyaret eden kardeşi Hale idi. Hatice yeğenini sanki kendi oğluymuş gibi seviyordu. Bu nedenle Hale kardeşinden oğlu için bir eş bulmasını istedi. Hatice sık sık onların her durumda yardım istemelerini tembih ederdi. Hatice kocasına bu konuyu açtığında o kızları Zeynep'in evlenecek yaşa geldiğinde Ebu'l-As'a uygun bir eş olabileceği önerisini getirdi. Zamanı geldiğinde Zeynep'i kuzeniyle evlendirdiler. Politik olarak bir arada anılan Haşim ve Muttalip soylarının zayıflayan politik etkisini tekrar güçlendirmek için duyulan ümitler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde yoğunlaşmıştı. Soy ayrımı olmaksızın tüm Kureyş onu Arabistan'da kabilelerinin şerefini ve gücünü devam ettirebilecek neslinin en yetenekli şahsı olarak görüyordu. El-Emin'e yapılan övgüler herkesin dilindeydi. Belki de bu nedenle Ebu Leheb yeğenine gelmiş ve kızları Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ü kendi oğulları Utbe ve Uteybe'ye nişanlamak istediğini söylemişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kuzenini iyi tanıdığı için teklifi uygun bulmuş ve nişanlar yapılmıştı. İşte bu sıralarda Ümmü Eymen'i yine aile fertleri arasında görüyoruz. Kaynaklar onun bir dul olarak döndüğünü veya kocasının onu boşadığını belirtmiyorlar. Sebep her neyse Ümmü Eymen yerinin orası olduğunu biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çoğu kez ona anne diye hitap eder ve başkalarına o bana ailemden kalan tek ferttir derdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Ben.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına,

0: ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen 16 Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen 16 Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. 16 Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram 16 Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde

Biri iki büklüm olmuş, 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 18. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Allahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Şaban ayının tam ortasına denk gelen böyle mübarek bir gecede Cenab-ı Hak tekrardan bizi başlattığımız yürüyüşün sonlarına yakın bir durağında buluşturdu. Bu gecenin de inşallah bereketinden beraberce istifade ederek bazı sorumluluklarımızın farkına varma adına bir gayret ortaya koyacağız. Cenab-ı Hak inşallah bizlerin bu manada nasibini daha da ziyadeleştirsin. Elde edeceğimiz kazanç daha da farklı, daha da güzel olsun. İnşallah bu tam Şaban ayının 15. gecesi olan ve bizim Berat gecesi dediğimiz bu gece hepimizin, ümmetimizin beratına vesile olsun. Kurtuluşlarımızı inşallah alacağımız, sevineceğimiz o güzel günlere erişmemizin de birer sebebi ve vesilesi olsun inşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nısf-ı Şaban diyerek, yani Şaban ayının yarısı diyerek bu geceye dikkat çeker. Hadis külliyatımızda 5-6 tane rivayet vardır bu gecenin faziletiyle alakalı. Ve İslam alimlerimizin bazıları Kadir gecesinden sonra bu gecenin farklı bir değeri olduğunu Efendimizin o beyanları çerçevesinden ortaya koyar ve bizlere söylerler. Genel bir kabul görmese bile Duhan suresinin ilk ayetlerinde geçen Leyletül Mübareke'nin de bu gece olduğu yönünde bazı rivayetler vardır kaynaklarımızda. Abdullah İbni Abbas'ın en gözde talebelerinden olan İkrime bunu böyle yorumlar. İkrime'den bu manada bu bilgiyi alanlar da genel anlamda onun söylediği sözün üzerine bina ederler bunu. Ve Kadir gecesi ile arasını şöyle telif ederler. Cenab-ı Hak Kur'an'ı levh-i mahfuzdan dünya semasına bu gece, yani nısf-ı Şaban dediğimiz Şaban ayının 15. gecesi indirmiştir. Daha sonra da dünya semalarından, semasından da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ise parça parça indirilmiştir. O ilk indirilişin adı inzal, sonraki indirilişinin adının da tenzil olduğu söylenir. O farka dikkat çekmek için. Tabii bunlar şu an bizim mevzumuz değil ama zaman o zamana denk geldiği için bu mesele hakkında da birkaç söz söylemekte fayda var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu gecenin değer ve kıymetini birkaç tane hadiste beyan buyuruyor dedim ya. Onlardan en meşhurlarından birisi Tirmizi'nin Savun babının 39 numaralı hadisidir. O hadiste buyurulur ki muhakkak ki Allahu Teala Şaban'ın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca, bu bir terkip, kesretten kinaye, kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Böyle bir umumi af müjdesi verildiği için adı Berat gecesi olmuş zaten. Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam Berat ifadesini kullanmıyor. Ama bir Berat'tan haber veriyor. Böyle bir müjdeyi verdiği için de o müjdeye mutabakat sağlansın diye bu ifade bu gecenin ismi olmuştur. Burada kullanılan genel ifadeyi daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadislerinde biraz daha açmış, daha doğrusu çerçevesini daha farklı bir biçimde ortaya koymuştur. Mesela onlardan birisi de şudur: muhakkak ki Allah Azze ve Celle Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler, Allah'a şirk koşanlar ve kalplerinde düşmanlık hissiyle dolu olup İnsanlarla

zıtlaşmaktan başka hiçbir şey düşünmeyenler müstesna, geri kalanlar bu umumi rahmetten ve mağfiretten nasiptar olurlar diyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam buradaki hadisle de meseleyi biraz daha açtı. Bir başka hadiste yine ana babaya asi olanlar dışında ve şirk koşanlar dışında kalanların bu umumi rahmete, mağfirete mazhar olacağını beyan eder. Peki bu gece nasıl bir gece? Bunun değer ve kıymetine ait aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanı da bizim için çok önemli. Özellikle İbn-i Mace'nin İkamet babı 191 numaralı hadis bu konuda en geniş hadistir elimizde. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçla. Bakın gecesi şimdi, çünkü İslam'da öyledir, gece gündüzden önce gelir. 15. günün gündüzü yarın olacak. Dolayısıyla yarındır aslında oruç tutma. Biz pazar günü yarın, pazar günü tek başına oruç tutulur mu diye de aklınıza gelebilir, tutulabilir. Bu tarz eğer nafile oruçlar belli bir sebebe bağlı olarak bir güne denk gelmişse, cuma olsa, cumartesi olsa, pazar olsa fark etmez, o gün ayrıca oruç tutulabilir. Bugünün gecesi, yani bu andan itibaren ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Yarını, gündüzü ise oruçla geçirilsin diyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet, hastalık gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Böyle nebevi ihbarlar ve müjdeler var bu gece için. İnşallah bizler de elimizden geldiğince ihya etmeye çalışalım. Hele hele şu günler, ümmet olarak çok zor günler geçiriyoruz. Görüyorsunuz ki imtihanımız her geçen günde ağırlaşıyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'a bu gece dua dua ümmetimizin beratı için, hem dünyalık hem ahiretli, ahirete ait olan beratı için yakaralım. Belki Cenab-ı Hak içimizden birinin duasını kabul eder de biz de o rahmete mazhar olmuş oluruz. Rabbim hepimizi o rahmetin içerisine dahil eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, zamana uygun bir biçimde bir serlevha belirledik. Aslında konumuz biliyorsunuz cihattı, cihat ahlakını konuşuyorduk. Beratla da ilişkilendirerek cihat olmadan berat olur mu diye bir serlevha belirledik. Zaten konumuz buydu aslında ama zamana denk gelince de güzel oldu. Cihat olmadan berat olur mu? Söyleriz, birçok şey söyleriz. Kendi dünyamızdan baktığımız zaman meseleye hassasiyetimiz neyse oradan söyleriz. Şimdi ben geçen haftaki dersi nasıl anlamış diye bazen soruyorum kardeşlere. Bir miktarı çok sert bulmuş, bir miktarı da çok yumuşak bulmuş. Zaten ortasını tutturmak mümkün değil şimdi bizim insanımıza. Ama kimin yumuşak, kimin sert bulması bizim için çok önemli değil. Allah nedirse asıl meram odur. O ifade edilir. Bazen hakikat sert de olabilir, bazen yumuşak da olabilir. İnşallah biz hep hakikati konuşuruz. İnsanlardan korkarak, başka şeylerden korkarak, başka şekillerde bazı şeylere takılarak hakikati gizleyenlerden olmayız. Hak ve hakikat neyse onu konuşuruz. Allah onu konuşana kadar bize fırsat versin. Eğer bir gün hakikati ketmedeceksek, başka şeylere takılıp da korkaklıktan, menfaatten, şundan bundan, eğer böyle bir şeye takılıp da hakikate zulmedeceksek, Cenab-ı Hak bu imkanı bizden alsın ve bizi bir daha da konuşturmasın. Hakikate gölge olduktan sonra konuşmamak konuşmaktan daha evladır. Dolayısıyla biz burada biraz bazen canlar acısa da acısa da bazı şeyleri konuşmak zorundayız. Gelin bu serlevhanın cevabını Kur'an'dan bulalım. Berat olmadan cihat olur mu? Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim.

Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Rabbimiz söylüyor, yol gösterecek bize. Bir ticaretten bahsediyor, bir alışverişten bahsediyor ve aslında bir berattan bahsediyor. Nasıl kurtuluş olacak? Yol nasıl bu manada Rabbimizin sevdiği ve istediği yere varacak, ona işaret ediyor. Nasıl gösterecek ve söz nereden başlayacak? Tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman ederseniz. En başta bu geldi. Geçen ders altını çizerek bir şey söyledim size. Mücahit olacağız, olmak da zorundayız. Ama bakın ayet ne dedi? Önce muvahhid, sonra mücahit. Muvahhid olunmadan mücahit olunmuyor. Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz. Kurtuluş yolunun, o ticaretin kazançlı olarak devam etmesinin yolu bu. Ve tucahidune fi sebilillahi. Allah yolunda cihat edersiniz. Cevaplar geliyor zaten. Nasıl bir cihat? Bi envalikum ve enfusikum. Canlarınızla, mallarınızla. Kur'an'ın dediği gibi diyelim. Önce mallarınızla, sonra canlarınızla. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz, yani anlarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Hayırlı olanı gösteriyor Rabbimiz bize. Yaghfir lekum zunubekum. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Berat geldi. Günah bağışlanmışsa berat da geldi. Neyle geldi? Cihatla geldi. Allah'a imandan sonra, Resulüne imandan sonra cihatla geldi. O sizin bu takdirde bütün günahlarınızı bağışlar. Ve yudhilkum cennetin tecri min tehtihel enhar. Sizi zemininden, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Hem de ne cennetlere? Ve mesakine tayyibeten fi cennetin adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. Öyle ki onları akıllar da almaz, diller de söyleyemez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz aziziyetimizi orada zaten bize beyan ediyor. Zalikel fevzul azim. İşte en büyük kurtuluş, berat budur. Saf suresinin 10. ve 11. ayetleri. Başta iman olacak Allah'a ve Resulüne. Ve hemen arkasından mallarınızla ve nefislerinizle, canlarınızla cihat olacak. Eğer bu olursa berat olur. Demek ki beratı kazandıracak en önemli yolu burada söylüyoruz. Ve sadece bu ayet değil, geçen hafta size verdiğim ayetleri ne olur bir de bu nazarla okuyun. Göreceksiniz kaç tane ayette beratın, kurtuluşun cihatla nasıl bağlantısı olduğunu Rabbimiz nazarımıza verecek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beyanları da meseleyi bize biraz daha açıklamış olacak. Size bir de hadis vereyim. Berat olmadan, cihat olmadan berat olur mu? Buna ait de bir ölçüyü nebevi olarak da o iklimden öğrenmiş olalım. İbni Kasasiye radıyallahu anhu kendisi anlatıyor. Kendi yaşadığı bir şey bu. Medine'nin dışından geliyor ve diyor ki ben Müslüman olmak için, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama biat etmek için Medine'ye geldim diyor. Efendimizin huzurunda durdum. Ya Resulallah dedim, hem sana iman etmek hem de neyin üzerine benden biat almak istiyorsan onun üzerine de sana biat etmek istiyorum dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, Allah'tan başka hakkıyla ibadet olunan hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmeyi, 5 vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, zekatı vermeyi, haccı etmeyi ve Allah'ın yolunda cihat etmeyi benden istedi. Bunları benden isteyince İbni Kasasiye diyor, dedim ki ya Resulallah hepsi kolay da şu ikisi çok zor. Zaten benim neyim var ki bir de onun üzerinden zekat vereyim. Topu topu 10 tane devem var. Onların bir miktarına biniyoruz. Bir miktarında da çoluk çocuk sütünden etinden istifade ediyor.

0: ben onun üzerinden nasıl zekat vereyim? Bir de cihat zor iş. Sen Allah'a cihat isterken bizden ona ait bazı şeyler de söylüyorsun. Korkuyu öldüreceksiniz diyorsun. Geri kaçmak yok diyorsun. Savaş meydanlarında birçok şeyi bizim nazarımıza veriyorsun. Ben korkarım, ben böyle bir şey yapamam dedi sallallahu aleyhi ve selleme. Ne dedi biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hadis kitaplarında dediği yok da yaptığı var. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle ellerini açtı, şöyle mi yaptı? Yoksa biz böyle yaparız ya, böyle mi yaptı? Bir işaret yaptı ve dedi ki zekat yok, cihat da yok. O zaman ne ile cennete gireceksin? Bir din ki zekat yok, cihat da yok. Sen nasıl cenneti istersin? Zekatsız ve cihatsız din yok. Ve o olmayınca da cennetin kapıları da açılmıyor insana. İşte cihatsız berat oluyor mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin buradaki bu sözünden bunu anlıyoruz. İbni Kasasiye diyor ki baktım ki iş ciddi. Bu dinin çok temel meselesi zekat ve cihat. O anda kendimi toparladım. Nefsimi buna ikna ettim. Ya Resulallah dedim. Söylediğin bütün her şeye biat ediyorum ve hepsini yerine getirme adına söz veriyorum dedim ve orada biatı gerçekleştirdim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buradaki o uyarısının üzerinden de siz alın alacaklarınızı. Şimdi benim canım kardeşlerim, mukaddime faslı bu kadar uzun, gideceğiz daha. Daha işimiz çok. Şimdi geçen dersi bir hatırlayın. 12 madde verdim Kur'an'da cihatla alakalı. 10 madde verdim hadislerdeki cihatla alakalı. O tanımları, oradaki o maddeleri. Geçen dersi dinlemeyen kardeşlerimiz inşallah dinlesinler çünkü tekrarına girmeyeceğiz. Onlar bizim aklımızda taze iken o bilgiler, gelin şöyle iki tane bir soru soralım. Cihat varsa hayatımızda ne vardır? Cihat yoksa kayıp adına hayatımızda ne vardır? Eğer biz cihatla ne kazanacağımızı, cihatsızlıkla da ne kaybedeceğimizi bilirsek bu önemli değeri ve mükellefiyeti yerine getirme noktasında biraz daha hassas oluruz. Onun için bu soruları sormak zorundayız. Cihat varsa hayatlarımızda neler vardır? Cihat varsa iman vardır. Cihat varsa ihsan vardır. Cihat varsa intizam vardır. Cihat varsa ihtiram vardır. En son hadisleri hatırlayın. İki tane hadis verdim arka arkaya. Cihat varsa izzet vardır. Eğer cihat varsa hayatlarımızda bu beş tane temel mesele olur. Eğer gerçek manada iman olursa zaten cihat olur. Ve cihat varsa o iman işareti olur. Şimdi siz Allah'a iman edeceksiniz. Allah'ın kitabındaki yazdığı her türlü emre iman edeceksiniz. Sonra da cihat adına kılınızı kıpırdatmayacaksınız. Böyle bir şey yok.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal

0: istediğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
7: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
5: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya
11: Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
8: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
13: Eğer bugün sahabe dediğimiz o güzel nesil hayatlarıyla bu işin nasıl olduğunu bize göstermişlerse, evi, barkı, malı, mülkü, serveti, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'yi terk ederek çıkmışlarsa ve bir daha da dönme adına bir şeyleri kafalarına koymamışlarsa, onları zorlayan o şey imandı. Hakiki iman olursa zaten cihat olacaktır. Çünkü gerçek manada iman sahibini yataklara mahkum etmez. Dünyalık şeylere bağlamaz. Evladu iyalin hukukunu korur ama evladu iyal ona ayak bağı olmaz. Yeri

geldiği zaman Ebu Akil gibi ayağının altına koyarak bazı şeyleri koparacağını bilir ve yoluna devam eder. Onun için cihat varsa iman vardır diyoruz. Cihat varsa ihsan vardır. İhsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmek. Mücahidin Allah'a yakınlığı başka bir yakınlık. O yakınlığın bugün biz buradan şeyini yapamayız, tasvirini. İhsan şuuru onda öyle ileri düzeydedir ki o bu manada Allah'a yakınlığını daha arttırma adına o ihsan şuurunun kendisinin üzerinde verdiği o mesajla, o bilinçle hareket eder. Ve öyle bir hale gelir ki o Hazreti Ali'nin söylediği bir söz var ya, gaybın perdeleri açılsa benim yakinimden hiçbir şey değişmez. Anlayamayacağımız bir söz bu, öyle kolay bir söz değil. Ama bu iman derecesini gösteren bir şey ve bunu elde ettiren, kazandırtan şey de ihsan şuuru. Cihat varsa eğer insan bunu da elde edebilir. Geçen ders bir şey söyledim, ona bazı arkadaşlar itiraz etmişler. Bana da birkaç mesaj göndermişler. Nefisle alakalı olan mücadeleyi ve o konudaki rivayeti zayıf bulunduğunu söyledim. Ben demedim, söylediler, ben de söyledim ki ben de o kanaatteyim zaten. Ancak şunu da söyledim, evet, mücahit nefsiyle mücadele edecek, ona ait de bazı şeyler vardı. Eğer cihat varsa gerçek manada cihat, ama öyle Kur'an ve sünnetin sınırlarını belirleyen cihat varsa, cihadın içerisinde nefisle mücadele de o ihsan şuurunun bilinciyle insanın hayatında bambaşka bir düzeyde olur. Belki bazen yıllarca mabetlerde elde edilemeyecek bir şey Allah yolunda, o cihatta, o gayrette elde edilebilir. Bu yolda insana Allah'ın ikram edeceği bir şeydir eğer gerçek manada cihatsa. Dolayısıyla ihsan şuuru aslında nefisle mücadeleyi de ortaya çıkaran bir şeydir. Cihat varsa intizam vardır. Çünkü cihat intizamsız, düzensiz olmaz. Gerçek manada eğer cihat varsa o cihadın şimdi neyi gerektirdiklerini de gördüğümüz zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir düzen içerisinde olmalı. İtaat meselesini öncesinde konuşmamız boşuna değildi, o onu tamamlayan bir meseleydi. Dolayısıyla bütün bunlar hayatın içerisine düzen koyar. Sen şimdi bir mücahit olduğunu iddia edeceksin ama senin hayatında bir düzensizlik olacak. 8 saat uyuyacaksın, halen gündüz esneyerek gezeceksin. Boş zamanların senin hayatında farklı bir biçimde zay olup gidecek. Oturacaksın sen bilgisayarın karşısına, senin anladığın cihat sadece o. Oradan ona laf atacaksın, buna bir şey söyleyeceksin. Saatlerini boş şeyler için harcayacaksın. Böyle bir şey yok. Gerçek manada cihat varsa ne olur? İntizam olur, düzen olur, disiplin olur. Cihat varsa ihtiram vardır. Ne demek ihtiram? Şeriatın her emrine, Allah'ın helal ve haram olarak koyduğu her şeye kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmak ve o teslimiyetin ona yüklediği sorumluluğu da yerine getirmek. Allah'ın bu manada ondan istediğini, şeriatın bir hakikatine bin canım olsun feda ederim diyebilecek kadar bu manada ihtiram gösterebilmek. Bunu ancak cihatla sağlayabilirsin. Eğer cihat varsa o ihtiram o gün senin artık ne elde ettinse bilinç adına orada kalmayacak, daha da ötelere gelecek. Sonuncusunu zaten biliyorsunuz. Cihat varsa izzet vardır. Cihat olmadığı için şu anda da zillet var. Allah bizi o zilletten kurtarsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu 5 tane madde uzun uzun izah edilebilir. Ben bu kadarla iktifa edeceğim sadece. Cihat yoksa hayatımızda kayıp adına ne var? Ben aynen hadislerde aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığını yapacağım. Tersini anladınız, tersini söylemeyeceğim. Başka şeyler söyleyeceğim ki onun da tersinden müsbetini anlamış olasınız. Şimdi burada anladınız, cihat yoksa ne var? İman zafiyeti var. İman vardır dedik, iman zafiyeti var. Biz onlara söylemeyeceğiz. Siz tersindeki her şeyi yazın.
cihat yoksa

İhsan şuuru yoksa o zaman ciddi bir noksanlık vardır. İhlas da yoktur. Eğer ihsan şuuru yoksa, cihat yoksa düzensizlik vardır. Çünkü intizamın karşıtı düzensizlik. Cihat yoksa ihtiram olmayacağı için saygısızlık vardır, vurdum duymazlık vardır, şeriatın emirlerine karşı lakaytlık vardır. Cihat yoksa izzet olmayacağı için zillet vardır. Bunları anladığınız için ben söylemeyeceğim. Cihat yoksa kayıp adına ne vardır hayatlarımızda? Dikkat edin. Cihat yoksa tembellik vardır. Belki intizama karşısına bunu yazabilirdik ama özellikle tembelliğin dile getirilmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de Allah'a sığındığı hastalıklardan biri olarak hayatı kapsayan, hayatı işgal eden bir şey olduğu için özellikle buna dikkat çekmek gerekir. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tefrika vardır. Cihat olduğu zaman tefrika olmaz. Çünkü sen orada ölüm kalım mücadelesi veriyorsun. Eğer orada tefrika oluşuyorsa başka fitneler vardır. Bunların ciddi bir biçimde gözden geçirilmesi lazım. Ben bunları söylerken ne olur siz de bugün cihat adına hareket eden bazı şeyleri, bazı grupları, bu manada söylemlerini dillendiren bazı şeyleri buna göre kıyas edin. Cihat yoksa taassup vardır. Cihadın olduğu yerde taassup olmaz. Cihat yoksa eğer taassuf vardır. Cihat yoksa tekebbür vardır. Nasıl bir tekebbür? Müslüman kardeşine karşı, iman eden kardeşine karşı üstten bakma. Onu dikkate almama. Onu kendisinden aşağı görme. Ne diyor biliyor musunuz Hasan-ı Basri tevazuyu bize resmederken, tasvir ederken? Tevazu şudur ki gördüğün her mümini kendinden üstün görmendir. Allah senden ebeden razı olsun. İşte büyükler konuşursa böyle konuşur. Budur işte. Eğer cihat olursa bunu göreceksin. Ve yanında seninle beraber Allah'ın kelimesi yücelsin diye gayret eden o kardeşlerine karşı toprak olacaksın. Sen bütün tekebbürünü, şiddetini kafirlere karşı koyacaksın. Müminlere karşı oldukça tevazu sahibi, oldukça merhametli ama kafirlere karşı oldukça şiddetli olacaksın. Çünkü cihat onu gerektirir ve Allah kitabında bunu senin üzerine bir mükellefiyet olarak yazar. Cihat yoksa ne vardır biliyor musunuz? Tahrip vardır. Bu tahrip her şeyi kapsar. Hem dünyayı hem ahireti. Hem dünyaya ait olan işleri hem ahirete ait, şeriatimize ait, dinimize ait olan işleri. Allah şu güzel günün hatırına hayatlarımıza cihadı koysun. Koysun da bizi kurtarsın şu zilletten. Gerçek manada onun yolunda mücadele edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bu faslın bir devamı niteliğinde bir başka noktaya götüreceğim şimdi sizi. Soralım bir üniversitedeki kardeşimize. Cihat var mı hayatında? Sen cihat deyince ne anlıyorsun? Bir hanım kızımıza soralım. 20 yaşındaki bir inşaatta çalışan kardeşimize soralım. Bir doktora soralım. Bir mühendise soralım. Medresedeki hocaya soralım, talebeye soralım. Okuldaki öğretmene soralım. Ve uzatın. Kime sorarsanız sorun. Ben bu hafta sordum. Özellikle bizim talebelere sordum. Özellikle de kız talebelere sordum. Dedim ki bakayım cihat deyince ne anlıyorlar? Bir de ders yapmışız geçen haftadan. Bir de şöyle bir soru sorayım. Diyeyim ki sahabenin cihat tablosu deyince aklınıza gelen ilk tablo ne? Cihat deyince ne anlıyorsunuz dediğin zaman şimdi beni dinliyorlar bazıları kızacaklar belki ama kemküm işte bir şeyler söylüyorlar. Sahabeden cihat tablosu deyince aklınıza ne geliyor? Enes bin Nadır'ın Uhud'un meydanındaki kahramanlığı geliyor hocam diyorlar. Of, o biçim bir tablo zaten. Abdullah İbni Caş'ın şehadet adına Uhud'un hemen yanı başında Sa'd bin Ebi Vakkas'la dualaşması geliyor aklıma. O biçim bir tablo.
Mus'ab

bin Umeyr geliyor aklımıza. Musab bin Umeyr ki Uhud'un meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kefareti olsun diye kılıçlar altında doğranırken o sevdasına, imanına en ufak leke sürmeyen kameti geliyor aklımıza. Sa'd İbni Rebi'nin ben cennetin kokusunu Uhud'un arkasında görüyorum diyen o güzel hatırası geliyor aklımıza. Ve kardeşlerimiz, kızlarımız, hanım talebelerimiz bunları söylüyorlar. Çok da güzel. Zaten bunlar söylenmeli. Bunun söylenmesinde bir mahsur yok. Ama mahsur şurada var benim aziz kardeşlerim. Bazen biz belirlediğimiz hedefle içinde bulunduğumuz konumu doğru bir biçimde tespit etmeyince hedefe varma noktasında yanlış adımlar attığımızdan dolayı belli şeyleri hayatımızda sürekli istikrarlı bir hale getiremiyoruz. Ne demek istiyorum? Biraz daha açayım. Dilimin altında bir bakla var, çıkaracağım şimdi. Pazar günü, geçen pazar ben şeydeydim, Hatay'da biliyorsunuz. Orada epey Suriyeli kardeşimiz de var. Biraz yorulmuştu oradaki kardeşler. 4 yıldır o manada bir şeyler çekiliyor. Çok kolay değil. Bana dediler ki Ensar Muhacir kardeşliliğini anlat da kardeşlik çerçevesinden yeniden biz sorumluluklarımızı hatırlayalım. Çıktım sahneye, dedim anlatmayacağım. Niye anlatayım Ensar Muhacir kardeşliğini? Biz bu sözleri anlata anlata zayi ettik. Ensar Muhacir kardeşliliğinden biz ne anlıyoruz ki? Suriyeli insanlar bizim aklımıza geldiği zaman bu iki kavram bizim aklımıza geliyor. Biz sadece konuşuyoruz bunları. Bir tane şurada varsa baba yiğit içinizde çıksın. Şu kadar milletin içerisinde onun sadece elini değil ayağını öpeyim. Nasıldı Ensar Muhacir kardeşliliği? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kardeş kıldı. Vardılar eve, konuşuyorlar. Kardeşim, kardeşlik sözüyle olmaz. İşte bu benim evim. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim malım. Yarısı senin, yarısı benim. İşte bu benim tarlam. Yarısı senin, yarısı benim. Ötesi de var da ötesine gitmeyelim. Nerede bu? Nerede? Bu kadar anlattık biz. Nerede? Biz ne anladık peki Ensar Muhacir kardeşliliğinden? Evde kullanılmayan malzemeleri gönderdik mi Suriyeli kardeşleri? Olduk Ensar. Evde geçmiş ilaçları gönderdik mi, onlara ilaç lazım, olduk Ensar. Hiç değilse bunu yapıyoruz. Bunu yaparken bu iki kavramı kirletmeyelim Allah aşkına. Bu iki kavrama yakışmaz bu tavır. O başka bir şey. De, en azından diyelim ki biz bu kadarız. İmanlarımız da bu kadar. Ellerimizden de bu kadar geliyor. Daha niye baba büyük büyük sözler söyleyip de o sözlerin altında eziliyoruz? Biz yıllardır ben de buradan çok anlattım. Yıllardır sahabenin cihat aşkını anlatırken buna ait bazı tabloları anlattık. Ama uyum sağlayamadık hayatlarımızda. Burada Abdullah İbni Caş'ın duasını anlattığımızın arkasından biz yarın Abdullah İbni Caş'ın Uhud'un meydanında söylediği o sözün bugünün dünyasında, benim dünyamda nasıl bir karşılık ihtiva ettiğini söylemedik. Ya da söyledik, anlaşılmadı. Öyle olunca sözler hep havada kaldı. Cihat türküleri söyledik, şehadet söyledik. Yine hayatımız zillet, yine hayatımız zillet. O halde yapacaklarımızla işe başlamamız lazım. Yapamayacağımız şeyleri konuşmamamız lazım. Allah konuşmamızdan hoşlanmıyor ve bunun Allah katında büyük bir cürüm olduğunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Söyleyin ayetin devamını. Lime tekulune ma la tef'alun. Kebure makden indallahi en tekulu ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapamayacağınız şeyleri niçin konuşuyorsunuz? Böyle yapmanız, konuşmanız Allah katında büyük bir cürümdür. Allah katında büyük bir sorumluluğu var. Böyle yapmayın, böyle yapmayın diyen bir Kur'an var elimizde. O halde biz niye konuşalım bunları? Niye sözleri zayi edelim? Niye boyumuzdan büyük sözler söyleyip de yarın hayatlarımızla onları tasdikleyecek şeyler yapmayalım? Ya da hayatlarımızla naksedecek şeyler yapalım? Mutabık kuralım. Vallahi kurtuluşumuz asr-ı saadette ve sahabede. Bunu biliyorum.

Ve bunu söylüyorum yıllardır size. Allah nefes verdiği müddetçe de söyleyeceğim. Ama sadece anlatmakta değil, sadece rivayette değil, riayette, sadece bilgide değil, ilgide, ilgi göstermede, sadece orada bırakmak değil. Evet, istikbalimiz bizim köklerimizdedir. Ama köklerimize gidip bugünümüzü inşa etme adına bir şeyler bulmak durumundayız. Hayran olduğunuz bir sayfa. Ben zannetmiyorum ki şu gençlerden bir tanesi hayran olmasın. Duydukları zaman burunlarının telleri sızlamasın, yürekleri üpermesin. Eğer öyleyse zaten o genç gitsin haline ağlasın. Hubeyb'i duyup da yüreğinin telleri sızlamayan var mı içinizde? Yok. Peki biz Hubeyb İbn Adi'yi birkaç hafta önce burada anlattık derste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gönderiyor onu Beni Lihyen kabilesine 6 arkadaşıyla beraber. Ne için? Kur'an öğretmeni olmak için. Kur'an muallimi olacak. Kur'an muallimi olarak yürüyor ama Allah şehadeti nasip ediyor. Şimdi biz öncesini örtüyoruz. Çünkü Kur'an muallimliği ne ki? Biz mücahit adamız. Ne işimiz var bizim çoluk çocukla? Biz başka şeyler yapmamız lazım. O işler bizim gözümüzü doyurmuyor. Bizim gözümüzü kesmiyor. 10 tane gencin yükünü omuzlamak, 10 tane gençle ilgilenmenin cihat olduğunu bilmiyoruz biz. Bu bize yaramıyor. Bu bizim çok da basit gördüğümüz bir şey. Ama Hubeyb'i anlatıyoruz. Ah Hubeyb, ah Hubeyb. Ne peygamber aşkı, ne peygamber sevdası diyoruz. O Hubeyb Kur'an muallimi olarak çıktı yola. Ve Hubeyb giderken hiçbir zaman ben öleceğim diye gitmedi. Böyle bir şehadet arzusu da yok, kusura bakmayın. Şehadet bile bile ölüme yürümek değildir. Şehadet ölümü öldürerek yürümektir. Bile bile ölüme yürümek bizde yok. Böyle bir mantık İslam'ın bir mantığı değil. Sen bu manada eğer şehadeti gerçek manada anlarsan, ne demek bu? Bile bile ölüme yürümenin ne demek olduğunu ve bunun nasıl kerih görüldüğünü de anlarsın. Gideceksin, elinden geldiğince sen düşmana zarar vereceksin. Kendini düşmanların önüne alın beni yiyin diye bırakmayacaksın. Böyle bir cihat da yok. Cihadın nasıl olduğunu, nasıl başladığını, nasıl yürüdüğünü aleyhissalatü vesselam Efendimiz yüzlerce örnekte bize veriyor. Gitti. Ne için? Kur'an muallimi olarak. Ama samimi, ama yüreğinde derin bir aşk var. Çevirdiler etrafını, şehit ettiler kardeşlerini. Sıra ona geldi, dar ağacına da çekildi. Nasıl öldüğünü, şehit edildiğini anlattım geçen ders size. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mekke'den selam gönderip Medine'den aldırttı o büyük insan. Eğer insan bu manada sünnet üzere yürürse nasıl yürüyeceğini bilir. Çünkü sünnet bize sadece yürümeyi öğretmez, önce düşünmeyi de öğretir. Sünnetin tarifi odur. Ben ısrarla bu tarifi veriyorum derslerde size. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce bizim düşünce dünyamızı düzeltti. Arkasından da geri kalan neyse onları düzeltmiş oldu. Şimdi gelin burada biz cihat için bize ne gerekir bunu da bir tespit edelim. Öyle cihat elimizi kolumuzu sallayarak yapacağımız bir şey değil. Bir şeyler lazım buna. Ve sünnet yine bize bunların bir şeyler var olduğunu söylüyor. Bunların neler olduğunu bir görelim. Neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? 5 değil bu sefer, 6 tane. 6 tane maddeye ihtiyacımız var. Selim bir niyete, ehliyet sahibi bir rehbere, kapsamlı bir fıkha, büyük bir sevdaya, ihtiyaç oranında bir hazırlığa, güçlü bir sebata. 6 şey lazım cihat için. Birincisi neydi? Selim bir niyet. Öncelikle niyetin selim olacak. Şov yapayım, gideyim, öleyim, beni de arkamdan kahraman olarak ansınlar. Anarlar. Onu kaybetmezsin. Ama kusura bakma, orada havanı alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Şehit olduğunu zanneden biri gelecek Allah'ın huzuruna. Allah hesap defterlerini açtıktan sonra diyecek ki, Müslim'de geçen bir hadistir, götürün cehenneme.
Ya Rabbi ben senin yolunda bu kadar cihad ettim, şöyle ettim, böyle ettim, sonunda da şehit oldum. Aynı şey.

bir tüccar da söylüyor Allah yolunda malını infak edince. Aynı şeyi bir alim de söylüyor ömür boyu ilimle uğraşınca. Ama ne diyor Rabbimiz? Hayır diyor. Sen başkalarından bir şey bekledin. Niyetine başka şeyler karıştırdın. Şöyle desinler böyle desinler dediğin onlar da dediler. Sen ortak koydun benim bu işime, ben ortak kabul etmem, git kimin için yaptınsa ondan al diyecek. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Onun için selim bir niyet. Eğer bu konuda yüreğimize bir şeyler gelirse, insan övülmeyi seven birisidir. Yüreğimize bir şeyler gelirse, bu manada bazı şeyleri terbiye etmeden atılacak adım bizi mahcup eder. İşte orada mücahede biraz daha nefisle ön plana çıkar. Ne yapıp yapıp bu konuda bazı şeyleri terbiye ederek yürümenin yollarına bakmak lazım. Onun için cihad için bize ne gerekli sorusunun ilk cevabı bu. Selim bir niyet. İkincisi ehliyet sahibi bir rehber. Olmazsa olmaz. Ehliyet sahibi olacak, alim olacak, arif olacak, abid olacak. İyi hoş diyorsun ama hocam yok. Yoksa yok, otur o zaman. Eğer şimdiye kadar bulamadınsa ben ne yapayım ki? Sen bunu yok diyorsan sen nereye gidiyorsun o zaman cihat için? Senin en büyük cihadın onları oluşturmak o zaman. Çünkü öncelikli olarak odur. Öyle gidip sağda solda kahvanelerde şurada burada hiç ehliyeti olmayan insanların sözleriyle hareket edilecek bir şey değil bu. Bu önemli bir şeydir ve o rehber ciddi bir biçimde ilim erbabı olacak birisidir. Nasıl insanlarla istişare edilmesi gerektiğini geçen ders hatırlayın söyledim. Sahada olan, işin ızdırabını çeken, bu manada meseleleri bilen birisiyle, bu tarz birisiyle istişare ederek yürüyeceksin. Ve o rehber seni tanıyacak. Tanımadan asla sana yönlendirme yapamaz. Eğer gerçek bir rehberse. Şimdi kitap tavsiyesinde bulunan kardeşler bile bilecek, hatırlayacaklar içinizde. O bile belli bir tanınma ister. Kaldı ki cihat adına bir şeye sevk edeceksin. İçinizden bazı kardeşler vardır ki Allah farklı farklı kabiliyetler vermiştir. Hepimizin aynı işi yapması mümkün mü? Değil. O halde biz hepimiz niye aynı işe kendimizi sevk ediyoruz? Rehber de eğer gerçek manada rehberse, yani bu işin ehliyeti ve liyakati varsa, önce seni bir teste tabi tutar. Bakar sen nesin, ne kadarını biliyorsun, ne yapabilirsin, nerede kabiliyetin var, hangi alanında sen cihat adına bazı adımlar atabilirsin, bunların hepsini yapar, ondan sonra sana bir alan açar. Böyle yapmadan, belli şeyleri tanımadan, oluşturmadan atılacak adımlar, verilecek görüşler, istişareler hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bugün biz bu istişarenin de ahlakını ne yazık ki bilmediğimiz için bazen istişare yaptığımızı zannediyoruz. İstişare yapmıyoruz. Noter bir şey aklımızda var, tasdik ettirmek için bir yeri arıyoruz. Böyle bir yerde buluruz nasıl olsa. Böyle bir şey yok. Ehliyet sahibi bir rehber seni tanıyarak bu manada bir şey söyleyecek. Üçüncüsü kapsamlı bir fıkha. Cihat diyorsun, tebliğ diyorsun, davet diyorsun, birçok şey diyorsun, koca koca iddiaların var. Peki bu manada ne okudun sen? Ne aldın mesela bu manada fıkıh olarak birisinden? Sadece okumakla da olmaz bu. Fıkıh bir hocanın, ehliyet sahibi bir hocanın yanında tedrisatı yapılacak bir şeydir. Öyle kolay bir şey değil. Bu manada bir şey var mı? Yok. 2-3 tane slogan, 2-3 tane ayet, bu kadarlık bir şeyle bizim mücahit cihat meydanlarında. Yok böyle bir şey. Ve bu manada atılan adımların ümmetin başına ne kadar sıkıntıyı soktuğunu hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Onun için kapsamlı bir fıkha. Büyük bir sevdaya, dördüncüsü bu. Sevda büyük olacak. Biraz önce Hazreti Mus'ab'ın radıyallahu anh sevdasından bahsettik. Onun sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Hazreti Hubeyb'in sevdasına ulaşma adına bir gayret olacak. Beşincisi ihtiyaç oranında bir hazırlığa. Cihadı hangi alanda yapacaksan hazırlığını da o alanda yapmak durumundasın. Hazırlıksız olmaz. Atlar hazırlayın diyen

sünnetin belirlediği o cihat adına şeyler ortaya çıkmış olsun. Bakın bizim fıkıh kitaplarımıza 3 çeşit cihattan bahsedecek. Düşmana karşı, şeytana karşı, nefsin arzularına karşı. Fıkıhtan bahsettik ya, eğer bilseydik kapsamlı bir fıkıh bu manada bazı şeylerin de farkına varırdık. Düşmana karşı cihat, şeytana karşı cihat, nefsin arzularına karşı cihat. Üçünün de Kur'an'da karşılıkları var. Düşman kimdir? Kur'an veriyor bize. Fele udvane illa ale zalimin. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Peki kim o zalimler? Allah'a şirk koşan zalim mi? Müşrik zalim mi? Zalim. Mürtet zalim mi? Zalim. Ehli kitap bu manada eğer bazı şeyleri yapmışsa, gelmiş bizim topraklarımızı işgal etmişse, bizi birbirimize düşürmüşse, birçok fitneyi bugün İslam toplumlarının içerisine yerleştirmişse zalim mi? Zalim. Ama bazen zalim bizden de olabilir. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en faziletli cihat diyerek o zalime dikkat çekiyor. O zalim kim? Ve en faziletli cihat ney? En faziletli cihat zalim bir idarecinin, sultanın karşısında adaleti, hakkı haykırmaktır. Cihat mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sana cihadı tarif ediyor. Bakın İslam tarihi boyunca iki insan için Seyyidü Şüheda ifadesi kullanılır. Seyyidü Şüheda ne demek? Şehitlerin efendisi. Kim o ikisi? Biri Hazreti Hamza. Diğeri kim? Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'e o ifadenin verilmesi işte bu hadisten dolayıdır. Hazreti Hamza Uhud'un meydanında düşmana karşı mücadele verdi ve şehitlerin sertacı efendisi oldu. Müşriklere karşı mücadele verdi, bu ifadeyi kazandı. Ama Hazreti Hüseyin zalim bir idareye biat etmeyerek, onun biat adına söylediklerini kabul etmeyerek, o biatı yapmadığından dolayı Kerbela'nın meydanında kılıçlarla doğrandı ve ona Seyyid-i Şüheda dendi. Demek ki Seyyid-i Şüheda terkibinin, ifadesinin kazanılması için ille de karşıda müşriklerden, kafirlerden oluşan bir tablo gerekmiyor. Burada Hazreti Hüseyin'in bu konudaki o ölçüsü de bizim için önemli bir ölçü. İşte biz bunları anladığımız zaman aslında cihadın çeşitlerine ait de bazı şeyleri öğrenmiş oluruz. O uzunca bir konu, belki biraz uzun uzun detaylarına da girmek lazım ama kestirmeden birkaç şey söyleyeyim. Akılla yapılan cihat var. Onun adı içtihat. Onu yapan da müştehit. Aynı kökten gelir, cehd kökünden. O da bir cihat. İnsanın ahlakı ile, nefsiyle yapılan cihadı var. Onun adı mücahade. Bir de cihat var ki fiili olandır. İşte o mal ile olur, kalem ile olur, ilim ile olur, kılıç ile olur. Olur da olur. Onlarca çeşidi vardır onun. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabenin içerisinde bu manada kabiliyetlerini, rehberi o ya, kabiliyetlerine bakar, kabiliyetlerine göre onları yönlendirir. Şimdi biz cihat deyince sahabenin hep o bilindik tablolarını anlattığımız için bunları gözden kaçırmışız. Ben size şöyle bir söz söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek ellerinde yetişen sahabi efendilerimiz içerisinde öyle isimler vardı ki, hanımlar değil, hanımlardan da cihat meydanlarında bir sürü kahramanlık yapan isimleri biliyorsunuz. Öyle isimler vardı ki hiç cihat meydanlarına çıkmadılar. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onların çıkmamasını hiç yadırgamadı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara cihat olarak başka alanlar açmıştı. Onların önüne başka alanlar açıldığı için o alanlarda bu işin yapılması noktasında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlardı. Bakın buna ait birkaç rivayet aktaracağım şimdi sizlere. Abdurrahman bin Kab İbni Malik, Kab bin Malik'in oğlu, babasından naklediyor bize.
Diyor ki baba.

0: Tamam, şu Araf suresinin 224. ayetini duyunca, hani şairlere ancak azgınlar, sapıklar uyar ayetini duyunca sarsıldı. Çünkü o da bir şair. O da diliyle çok farklı bir biçimde cihad eden isimlerden birisi. Geldi sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki ya Resulallah, ayet böyle söylüyor. Bundan sonra ben artık şiir söylemeyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, mümin kılıcı ve diliyle cihad eder. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şairler savaşı metheden, mücahitleri savaşa teşvik eden, onları cesaretlendiren, coşturan ve şiirleriyle sanki düşmanları ok yağmuruna tutan kimse gibidir. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın bir şairi ne ile kıyas etti ve onun yaptığını savaş meydanlarında bir mücahidin yaptığına eşdeğer gördü ve böyle olduğu zaman da sen onun gibisin dedi. Hatta bazen ondan daha fazla sevap alırsın dedi. Ebu İmame sahabiden yine radıyallahu anh dedi ki bir adam geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dedi ki ya Resulallah, bana seyahat için izin ver, biraz dünyada bazı yerlere gideyim. Savaş için değil, sadece seyahat için izin istiyor. Dikkat buyurun. Ne dedi biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ebu Davud'da geçen bir hadis. Git dedi. Kuşkusuz ki benim ümmetimin seyahati Allahu Teala yolunda cihat gibidir. Niçin bunu söylüyor Efendimiz? Eğer bir insan gerçekten Allah adına ve Allah namına hareket ediyorsa, tüccardır mesela. Şimdi içinizden de bir sürü kardeşim var biliyorum. Falanca filanca yerlere ticaret için gidiyorlar. Bu gittikleri zaman bu manadaki bazı şeylere dikkat ederlerse ve böyle bir müjdenin de aslında onlara söylemiş bir müjde olduklarının farkına varırlarsa, nereye giderlerse gitsin, o manada bir sorumlulukları olduklarını unutmadıkları takdirde inşallah ümmetimin bu manadaki seyahati cihat gibidir diyen aleyhissalatü vesselam Efendimizin o müjdesinin içerisine onlar da dahil olmuş olurlar. Çünkü mal ile de cihadın bir boyutu var. Ve hatırlayın birçok yerde mesela Endonezya'da, mesela Malezya'da, mesela Tayland'da İslam ordularıyla değil, İslam tüccarlarıyla, Müslüman tüccarlarla oralar İslamlaştı. Dolayısıyla seyahat eğer gerçekten Allah'ın bu manada söylediği ve istediği gibi olursa o da cihadın bir vesilesi olacaktır. Süleyman İbni Amir'den bir rivayet var. Birisi onun arkadaşlarından Amr İbni Abese diyor ki Allah Resulünden duyduğun bir hadisi bize anlat ama tam da öyle anlat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duyduğu bir hadisi şöyle aktarıyor o büyük insan. Allah yolunda kim saçlarını ağartırsa o gün o kimseye kıyamet gününde bir nur verilir. Allah yolunda bir ok atan kimseye de attığı ok düşmana isabet etmese de bir köle azat etme gibi bir sevap verilir. Bir köle azat eden kimse de o kölenin her organına karşılık bir organını ateşten korunmuş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yine burada çok o hadisi kullandık hatırlayın. Allah bir ok vesilesiyle üç kimseye cenneti verir. O oku Allah için atan, o oku yapan usta ve hiçbir iş gelmiyor elinden atılan okları toplayıp o mücahide veren adam. Üç tane yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Hiç kimse demesin ki bu işin tek yolu var. Hayır, bu işin çok yolu var. Kabiliyetlere göre, mizaçlara göre, karakterlere göre, Allah'ın verdiği ikramlara göre bu değişir. Onun için bu manada tek yol var deyip de diğer yolları kapatmak doğru değil. Şöyle bir yanlışa düşüyor bazen bazı kardeşlerimiz. Şimdi yıllar yılı buralarda bir şeyler yapmış neyse. Sonra Allah bir yol açmış gitmiş Afrika'ya. Oradaki insanların mazlumiyetini görmüş. o heyecanlı coşmuş, gelmiş Türkiye'ye. Şimdi kimi görüyorsa en büyük hayrın o olduğunu söylüyor ve herkesin de o hayır için seferber olmasını istiyor. Senin yaptığın güzel, onu sen yap. Bırak başkaları da başka şey yapsın. Niye her zaman hepimiz bir işin bir ucundan tutuyoruz da o işi İslam'ın temel meselesi olarak görüyor ve bütün insanlığı da ona çağırıyoruz? Böyle bir şey doğru değil aziz kardeşlerim. Bugün ümmetimizin bir sürü derdi var. Keşke daha fazla aramızda koordinasyon olsaydı ümmet olarak. Keşke aramızdaki bu güç bölüşümü daha düzenli olsaydı ve alanları gerçekten ayırsaydık, bu konuda ümmet olarak daha düzenli, daha disiplinli bir biçimde hizmet alanları oluştursaydık. Bunu yapamıyoruz. Bari bunu yapamazken kendimiz kendi yaptığımız işi önemseyelim, ama kendi yaptığımız işin tek iş, tek yol olduğunu söylemekten artık vazgeçelim. Böyle bir şeyin bize kazandıracağı bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeden bunu istemediyse bizim bu manada başka şeyler söylememize gerek yok. Geçen ders söyledim, ancak cihadın farzı ayn olanı var, farzı kifayesi var. Eğer farzı ayn olanı ortaya çıkarsa, yani bir topyekün saldırı olursa, orada artık bizim bir başka şekilde savunma noktasında sorumluluğumuz ortaya çıkarsa, o noktada hepimiz elimizde ne varsa onları bırakıp bu manada topyekün o ortak düşmana karşı savaş adına, cihat adına bir seferberlik başlatmamız gerekir. Ama bugün böyle bir şey yoksa, bugün düşman 10-15 farklı cepheden geliyorsa, biz 10-15 farklı cepheye karşı kendi mevzilerimizi oluşturabiliriz ve o mevzilerde cihat adına da bazı şeyleri yapabiliriz. Zaman ilerlediği için girmeyeceğim oraya, ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Ne olur Hassan bin Sabit'i bir de bu gözle okuyun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ona, Allah'ım sen Hassan'ı Ruhul Kudüs ile destekle dediği Hassan bin Sabit'i. Hadi Hassan onlara bir şeyler söyle, Cebrail seninle beraberdir dediği Hassan bin Sabit'i. Yemin ederim ki Busra ile Sana arasında beni bu kadar sevindirecek dil yoktur dediği Hassan bin Sabit'i. Hassan'ın sözleri oktan daha tesirlidir dediği Hassan bin Sabit'i. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Hendek gazvesine çıkmış Müslümanlar. Allah Resulü de orada, 3000 sahabi de orada. Hassan bin Sabit cihat meydanında değil. Nerede? Hanımların yanında. İçeride bir saray var. Hassan bin Sabit'in büyükçe bir evi, kasr, yani işte Türkçe anlayabileceğim şekliyle saray diyoruz. Orada oturuyor bütün hanımlar oraya. O da o hanımların önünde. Dışarıdan bir ses geliyor, bir tıkırtı. İçerideki kadınların başında Safiye anamız var. Hazreti Hamza'nın kardeşi biliyorsunuz. Hassan'a diyor ki bak bir ses var dışarıda, bir bak neyin nesi. Tir tir titriyor. O sözleri söyleyen adam dışarıya çıkıp ne olduğuna bakamıyor. Ben gidemem diyor. İş başa düşünce Safiye anamız gidiyor. Bir de bakıyor ki Yahudilerden birisi casus göndermiş oraya. Eline aldığı gibi bir çadır direğini, orada bir kavga başlıyor ve o Yahudi'yi orada öldürüyor. Geliyor içeriye, diyor ki ben öldürdüm. Git diyor, üzerinde ne varsa hepsini ganimet olarak al. Sonra şöyle it eli aşağıya doğru it ki aşağıda olanlar bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Hasan bin Sabit'te hiç hareket yok. Ben kan görünce düşer bayılırım diyor. Ben yapamam diyor. Ve bu sefer iş yine kendine kaldığını anlayınca gidiyor, sürükleye sürükleye o Yahudi'yi aşağıya atıyor. Yahudiler Müslüman kadınların, çocukların sahipsiz olmadıklarını anlayarak saldırıdan vazgeçiyorlar. Hendek gazvesi bittikten sonra olay Resulullah'a anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o mübarek dişleri görünürcesine gülüyor, tebessüm ediyor. Hele bir daha anlat diyor. Hele bir daha anlat diyor. Ama Hassan bin Sabit'e en ufak bir söz söylemiyor. Senin gibi erkek olmaz olsun falan demiyor. Kınamıyor. Kabiliyeti, mizacı o onun. Belki elinde kılıç yok ama onun öyle şiirler var ki onun dilinde. yüzlerce askerin karşı tarafa veremeyeceği kadar zarar verebilecek adımları da atıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki senin cihadın dilinle diyor. Sen de bununla yapacaksın diyerek ona o alanı açıyor. Yine bunun gibi Hassan bin Sabit gibi nice sahabileri sayabiliriz bu konuda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada onlara böyle alanlar açarak bir yönüyle işin nasıl yürütüleceği konusunda çok önemli ipuçları veriyor bize. Cenab-ı Hak şu gecenin hürmetine bizleri de anlayanlardan eylesin. İki tane rivayet aktaracağım size. Tefekkür edin bu gece muhasebe gecesi. Biraz üzerinde durun. Öylece azığımızı almış olarak dersimizi kapatalım. Zeynep binti Cahş annemiz anlatıyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Diyor ki bir gün geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yüzü sararmış, korkmuş bir vaziyette, böyle farklı bir ruh hali var. Hemen fark ettim, dedim ki ya Resulallah hayırdır? Dedi ki yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Söze dikkat edin. Yaklaşan büyük şer yüzünden insanlara yazık olacak. Zeynep binti Cahş annemiz diyor ki ben dedim ki ya Resulallah, içimizde iyiler olduğu halde de felaketlere uğrar mıyız? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki fenalıklar çoğalırsa evet. Sonra benim anlamadığımı görünce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o fenalıkların çoğalmasının ne demek olduğunu söyledi. İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi pek yakındır. Ne olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü iyi anlayın. İnsanlar zalimi görür de zulümlerine mani olmazsa Allah bütün insanlara azap etmesi, Allah'ın bütün insanlara azap etmesi pek yakındır. Evet, bir müjde var. Ümmeti Muhammed'e toptan helak yok. Ama burada bir azaptan bahsediyor. Siz bu azabı toptan maddi anlamda bir helak olarak görmeyin. Biz aslında şu anda Resulullah'ın dediği haldeyiz. Şu kadarız, 1 milyar 700 milyonuz, halimiz ortada. Bundan daha büyük bir azap olabilir mi? Bu manevi azabı en üst düzeyde çekiyoruz biz bugün. Bu zilletten kurtulmanın yollarını da gösteriyor bize. Eğer biz zalimi gördüğümüz zaman bu zulmeden kimse, babamız olsa, anamız olsa, en yakın akrabalarımız olsa, sevdiğimiz bir hoca olsa, başımızdaki bir idareci olsa, kim olursa olsun, bir zulüm varsa ortada, o zulmü engelleme adına eğer biz bazı adımları atmazsak işte uyarı orada. Bana ne dediğiniz anda zillete mahkum oluyorsunuz. Çünkü neme lazımcılık Müslümanın takınacağı bir tavır değil. Ve bugün Berat gecesi. Berat'a ait bazı şeyler muhasebe edilecekse bakın muhasebe edilmesi gereken en önemli meselelerden bir tanesi bu. İkinci rivayet biraz uzunca ama dikkat edin konuşmalara. Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz bir gün oturuyoruz, bir anda farklı bir dünyaya sanki pencere açtı. Sonra birdenbire şöyle bir söz söyledi. Kadınlarınız asileştiğinde, baş kaldırdığında, gençleriniz fıskı fucura daldığında, siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugünü görüyormuşçasına konuşuyor. Allah konuşturuyor. Kadınlarınız asileştiğinde, baş kaldırdığında, gençleriniz fıskı fucura daldığında, siz de cihadınızı bıraktığınızda haliniz nice olur. Sahabe-i kiram efendilerimizin bir anda moralleri bozuldu. İçlerinden birisi dedi ki ya Resulallah, bunlar olacak mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha şiddetlisi de olacak. Bunlar olacak, bundan daha şiddetlisi de olacak. Ashab-ı kiram efendilerimiz daha da korktular. Bundan daha şiddetlisi nasıl olacak ya Resulallah diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, marufu emretmediğinizde ve münkeri yasaklamadığınızda haliniz nice olur. Daha şiddetlisi neymiş? İyiliği emretmemek, kötülükten nehyetmemek. İşte biraz önce söylediğim neme lazımcılık bu. Böyle bir mantık. Böyle bir mantık olursa daha şiddetli bir şey olur. Ashab-ı kiram efendilerimiz yine dehşetle bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde Efendimiz aynı yemini bir daha söylüyor. Evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan fenası da olacak. Ashab-ı kiram yine dehşetle bundan fenası ne olacak ki ya Resulallah dediklerinde söylüyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, siz İslam'ın ve senin aklın iyi gördüğü şeyleri çirkin olarak, çirkin olarak gördüğü şeyleri de iyi olarak görmeye başladığınızda, ne dediği anlaşılıyor değil mi? Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal saymak. Bu manada Allah'ın yasaklarını çiğneyip bu yasaklara da kılıflar bulduğunuz zaman, işte o zaman haliniz nice olur. Sahabe yine dehşetle, bu da mı olacak ya Resulallah diyorlar. Ve her söz ashab-ı kiram efendilerimizi başka dünyalara götürüyor. Ne diyor Efendimiz? Evet, varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki bundan daha da çirkini olacak. Sahabe yine merakla bundan çirkini nedir ya Resulallah diye sorduklarında, siz İslam'ın çirkin gördüğü şeyleri emredip onları cebren yaptırmaya, İslam'ın iyi ve meşru gördüğü şeyleri ise yasaklayıp bunlara mani olduğunuz zaman haliniz nice olur. Ashab-ı kiram bir daha bu da mı olacak ya Resulallah dediklerinde, evet varlığım kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki daha çirkini olacak dedi ve sonra şöyle buyurdu. Rabbimiz buyuruyor ki, buradan sonrası ne oldu? Hadisi kutsi oldu. Zatıma yemin olsun ki bu duruma gelmiş bir toplumun içine çağlayanlar gibi fitneler salıvereceğim. Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde geçen bir hadis. Demek ki bugünkü hallerimizin kurtuluş yolları bu hallerin tasvirini yapan sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde saklı. İnşallah anlayanlardan olacağız. Kavrayanlardan olacağız. Ciddi bir muhasebesini yapanlardan olacağız. Ve bu gece de bizim için inşallah bir milat olsun. Bir milat olarak edineceğiz. Hayatımızdaki var olan bu eksikleri giderme adına gayret içerisinde olacağız. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tamamlasın. Bizim yüreklerimize, akıllarımıza, zihinlerimize cihat aşkını, şehadet sevdasını sadece sözde bırakmayarak yüreklerimizin ta derinliklerine yerleştirsin. Rabbim izzeti elde edebileceğimiz o güzel günlere şu gecenin hatırına bizleri ulaştırsın. Yüz binlerce insanın beratını alacağı şu gecede bizleri de o beratını alanların içerisine katsın. Yeryüzünün neresinde olursa olsun şu anda Allah'ın dini için onun kelimesi yücelsin diye gayret eden bütün mücahitlerini, muvahhidlerini muzaffer eylesin. O Allah'ın dini için gayret eden kardeşlerimizin ayaklarına çelme takmaya çalışanlara, onlara farklı farklı şekillerde engel olmaya çalışanlara Allah fırsat vermesin. Zalimlerin, kafirlerin, münafıkların bütün oyunlarını başlarına geçirsin. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Onları birbirleriyle uğraştırsın. Kapalı kapılar ardında bu ümmetin kaderiyle farklı bir biçimde oynamaya çalışanlara Mevla fırsat vermesin. Amin. Bizi birbirimize sevdirsin. Amin. Rızasına erdirsin. Amin. Yolundaki gayretimizi, çabamızı, azmimizi daha da arttırsın. Amin. Nesillerimizi ve gençlerimizi her birisini birer cihat sevdalısı etsin. Amin. Sevdaları sadece İslam olsun. Amin. Kalksın İslam desinler, otursun İslam desinler, sadece İslam desinler, yalnız İslam desinler. İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri yansın, İslam için yürekleri coşsun. Kadınlarımıza, hanımlarımıza, erkeklerimize, gençlerimize, yaşlılarımıza Allah bu cihat arzusunu yerleştirsin. Bizi dinini sadece sözle söyleyip hayatına intikal ettirmeyenlerden etmesin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Yolunda azmimizi, gayretimizi, ihlasımızı daha da ziyadeleştirsin. Mahzun ve mazlum olan coğrafyalarımıza bir an önce Rabbim rahmet eylesin. Başta Kudüs'ümüz olmak üzere Suriye, Irak, neresi varsa İslam coğrafyalarının dört bir tarafında zulüm içerisinde olan Doğu Türkistan'da, Güneydoğu'da nerede Müslüman kardeşlerimiz varsa oradaki o sıkıntılarını Mevla gidersin. Amin. Bizleri de o sıkıntıları giderme adına memur kılsın. Amin. Bizlerin dualarını sadece kavli olarak bırakmasın. Amin. Fiili duaların da sahibi kılsın bizleri. Amin. Onun yolunda cihad edip sonunda da şehadet adına bir ödülü ve mükafatı kazanan bahtiyarlar zümresine bizleri de dahil eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahri davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee.

0: Huzurlu Umre 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnan ki Abdullah ve arkadaşlarından bazıları kanlarının son damlasına kadar o tepeden ayrılmadılar. Resulullah'a verdikleri sözü tuttular.
2: Okçular yerini terk edince Müslümanlara arkadan saldırmışlar diye duydum.
1: Evet, savaşın seyri o tepede değişti. Dediğim gibi savaşı kazanmak üzereydik. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı. Okçular tepeyi zafer kazandık diye terk etti. Bunu gören Halid bin Velid de harekete geçti.
2: Mekke'nin en iyi komutanlarından Halid.
1: Evet, ta kendisi. Meğer savaşın başından beri o tepeyi kolluyormuş. Musab'ın benim üzerimdeki hakkı çok büyüktür. Medine'deki pek çok kişinin olduğu gibi benim de İslam'a girmemi sağlayan kişi odur. Onun gözlerimin önünde şehit edilişimi ömrüm boyunca unutamayacağım. Şemmas'ın yere yığılışını da

0: İbn-i Seken peygamberimizin mübarek yüzünü seyrederek ruhunu teslim etti.
1: Peygamberimizin dizinde şehadete ermek kime nasip olur ki bu?
2: Allah cennetinde ağırlasın tüm şehitlerimizi.
1: Bir şeyi merak ediyorum. Peygamberimizin öldürüldüğüne dair haberler dolaşmaya başlayınca Müslümanlar ne yaptı?
0: Ben hep Resulullah'ın yanındaydım. Müslümanlar bu haberi duyunca büyük bir dağılma yaşadılar. Peygamberimize bir zarar vermesinler diye yaşadığını gizledik. Çünkü ağır biçimde yaralanmıştı. İbni Kamiye'nin indirdiği bir kılıç darbesi miğferini parçalamış ve miğferin parçaları yüzüne batmıştı. Allah'ın Resulünden daha kıymetli bir şey var mı bizim için?
1: Yok tabii ki.
2: Allah düşmanının şerrinden onu emin eylesin.
0: Amin.
1: Canlarımız onun uğruna feda olsun.
0: Amin. Kureyş'in anlayamadığı şey bu. Biz bırak onu teslim etmeyi, onun saçının bir teline bile zarar gelmesini istemeyiz. Oğullarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz ona feda olsun. Allah bizi iki cihanda da ondan ayırmasın.
2: Amin.
1: Amin.
3: 69. Bölüm.
4: Uhud'dan sonra Beni Lihyan kabilesinin reisi Halid bin Süfyan, Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Durumu öğrenen Peygamberimiz, Halid bin Süfyan'ı ortadan kaldırması için Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah, Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürüp öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Beni Lihyan'ın Müslümanlara karşı düşmanlığını daha da arttırdı. Kabile mensupları, akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerini giderek Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar.
5: Muhammed ve arkadaşları gittikçe güçleniyorlar. Buna dur demezsek yakında hepimizi hakimiyetleri altına alacaklar. Savaştan yeni çıktılar. Saldırırsak başarılı oluruz.
6: Saldırmak mı? Kureyş 3000 kişilik bir orduyla geldi ve işlerini bitiremedi. Biz ne kadar adam toplayabiliriz ki? Üstelik bize göre daha güçlü bir kabile olmasına rağmen Kureyş bile diğer kabilelerden adam topladı.
7: Bu mantıklı değil. Başaramazsak rezil oluruz.
8: Topraklarımızı kaybederiz. Ona kafa tutan Yahudilerin sonuna baksana.
6: Yo. Bu akıl kârı değil.
5: O zaman teklifiniz nedir?
6: Kureyş'in intikam duygularını kullanacağız.
5: Nasıl?
6: Muhammed'in arkadaşlarından bazılarını onlara esir olarak götürerek.
5: Muhammed'in arkadaşlarına, arkadaşlarının da Muhammed'e ne kadar düşkün olduğunu bilmiyor musun? Nasıl olacak bu?
6: Onlara inandığımızı söyleyeceğiz. Müslüman olduğumuza inanacaklar. Sonra arkadaşlarından bazılarını yeni dinimizi öğretmesi için bizimle göndermesini isteyeceğiz.
5: Bu çok iyi bir fikir. Müslüman olduğunu söyleyenlere hemen inanıyor. Seni de geri çevirmeyecektir.
6: Tebrikler. Bu iyi bir plan.
7: Böylece savaşmamıza gerek kalmayacak ve istediğimizi elde etmiş olacağız.
6: Kureyş de bu iyiliğimizi unutmayacaktır.
9: Peki Muhammed bu yaptıklarımızı öğrendiğinde ne olacak?
6: Bu işi Adal ve Kare kabilelerine yaptıracağız. Biz de kenara çekilip olan biteni izleyeceğiz.
4: Adal ve Kare kabilesinden Müslüman olduğunu söyleyen 7 kişilik bir grup Medine'ye gelerek Peygamberimizin huzuruna çıktılar. İçlerinden biri söz aldı.
7: Ya Resulallah, biz senin peygamber olduğuna inandık. Kabilemiz arasında İslam yayılmaya başladı. Ama buraya gelip gitmemiz zor oluyor. Arkadaşlarından bazılarını bizimle birlikte göndersen de onlar bize bu dini iyice anlatsalar, Kur'an okusalar, senin söylediklerini bize öğretseler olmaz mı?
4: Peygamberimiz onların bu isteğini makul karşıladı ve 10 kişilik bir grubun hazırlıklara başlamasını emretti. Asım bin Sabit'in başkanlığındaki bu ekip Suffe ashabındandı. Hepsi İslam'ı öğrenmeye hayatlarını adamış gençlerdi. Kısa zamanda hazırlıklarını tamamladılar ve yola çıktılar.
10: Hmm.
4: İslam Birliği Adal ve Karelilerle beraber birkaç gün yol aldıktan sonra Hicaz sınırlarında Reci kuyusunun başında konakladılar. Müslümanlar başına geleceklerden habersiz, yanlarına azık olarak aldıkları hurmaları yerken onlar için tuzak kurulmaya başlanmıştı.
7: Huzeyme, yanıma gel.
3: Evet, seni dinliyorum. Ne oldu?
6: Dediklerimi yaptın mı?
3: Evet. Dün gece siz uyurken gizlice Lehyan oğullarının yanına gidip güzergahımızı söyledim. Bugün yarın önümüzü keserler.
6: Güzel. Dikkat et, Muhammed'in adamları durumu fark etmesin.
3: Temkinli ilerliyorlar ama böyle bir tehlikeyi sezebileceklerini sanmıyorum.
6: Sen yine de dikkat et. Bizim işin içinde olduğumuzu anlamasınlar.
3: Tabii.
6: Adamlarımızı da uyar. Yapılacak saldırıya hazır olsunlar.
3: Peki.
4: Lihyan oğulları Müslümanların hangi bölgeden geçtiğini haber almış ve peşlerine düşmüşlerdi. Reci kuyusu civarında olmaları muhtemeldi. Yerlerde buldukları hurma çekirdekleri de düşüncelerini destekliyordu.
10: Bu Medine hurmasının çekirdeği. Ve üstelik taze. Büyük ihtimalle dün burada konaklamışlar. Sabaha varmaz onları yakalarız.
4: Lihyan oğulları Müslümanlara yetiştiğinde onlar bir tepeyi tırmanıyorlardı.
11: Asım! Arkana bak!
7: Hubey! Abdullah! Zeyd! Merset! Dikkat edin! Tepeye çekilin! Oklarınızı hazırlayın! Geri çekilin yoksa oklarımızla uzaklaştırırız sizi! Huzeyme! Amr! Size güvenerek yola çıktık. Neden yanımızda değilsiniz? Anlaşılan bu işten habersiz değilsiniz.
10: Eğer yanımıza inip teslim olursanız hiçbirinizi öldürmeyeceğiz. Söz veriyoruz. Sizi öldürmek için gelmedik. Sizi Mekke'ye götüreceğiz.
12: Sizin sözünüze nasıl güvenelim?
13: Vallahi bugüne kadar müşriklerin hiçbir iyiliğini görmedik.
12: Siz ancak şer için bir araya gelirsiniz.
13: Şimdi sizin himayenize mi sığınacağımızı zannediyorsunuz?
10: Gelin, inat etmeyin. 10 misliniz kadar asker var burada. Ne kılıçlarınız ne oklarınız kurtarabilir sizi.
12: Ne yapmalıyız? Ne yapacağız?
14: Doğru söylüyorlar mı dersiniz?
12: Teslim mi olmalıyız?
14: Bunlara nasıl güvenebiliriz ki? Hem teslim olsak bile bizi Kureyş'e teslim edeceklerini söylüyorlar. Bu işin sonu şehadet.
7: Kardeşlerim, beni dinleyin. Mersed'in dediği gibi bu işin sonu şehadettir. Ya şimdi savaşarak şehit olacağız ya da Mekke'de. Peygamberimiz beni size kumandan tayin etti. Ben direnmekten yanayım.
12: Evet, haklısın, evet.
14: Şerefimizle ölmeyi, esir edilmeyi yeğleriz.
12: Allah bizi bu pusuya düşürenlerden intikamını alacaktır.
13: Gün Bedir'in aslanlarına ve Uhud'un yiğitlerine kavuşma günüdür. Hakkınızı helal edin.
12: Helal olsun.
15: Helal olsun.
12: Helal olsun.
7: Vallahi ben kafirlere teslim olmayacağım. Allah'ım sen buna şahit ol. Peygamberini durumumuzdan haberdar et. Ölüm hak. Hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi geçicidir. İnsanlar er geç Allah'a dönecektir. Eğer sizinle savaşmazsam anam beni yitirsin.
12: Ya Allah.
7: Bismillah.
3: Allahu Ekber.
12: Ya Allah.
10: Demek savaşmak istiyoruz. Okçular. Hazır olun. Fırlan.
4: Sırt sırta vermiş bir avuç Müslüman, okları bitene kadar oklarıyla, sonra da mızrak ve kılıçlarıyla direndiler. Ama çok uzun sürmeden 10 kişiden 7'si şehit oldu. Asım bin Sabit şehit olurken şöyle dua ediyordu.
7: Allah'ım, ben günün başında senin dinini korudum, sen de günün sonunda benim cesedimi koru. Müşriklerin bana dokunmasına izin verme.
4: Müslümanlardan 3 kişi sağ kalmıştı. Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Dessine ve Abdullah bin Tarık. Lihyan oğullarının asıl isteği onları Kureyş'e teslim etmekti. O yüzden onları teslim olmaya ikna etmeye çalışıyorlardı.
10: Askerler, geri çekilin!

0: Arkadaşlarınız öldü. Daha fazla direnmeyin. Söz veriyorum, size bir zarar vermeyeceğiz.
1: Zeyd, Abdullah, ne yapacağız?
2: Ne yapacağımı bilemiyorum. Teslim olmaktan başka çare görünmüyor. Onlara güvenemiyorum ama belki bir çıkış yolu buluruz.
3: Sen ne diyorsun Ubeyb?
1: Zeyd de aynı fikirdeyim. Belki bir kurtuluş yolu buluruz.
3: Ben bunların doğru söylediğine inanmıyorum. Ama ikinizin kararına göre davranacağım. Teslim olalım. Bakalım ne yapacaklar.
1: Tamam. Teslim oluyoruz.
0: Ha şöyle. Ağlayın onları.
3: Dur bakalım. Verdiğin söze ne oldu?
0: Ağlayın dedim.
4: Hadi. Hadi tutalım, bağlayalım şunları.
3: Daha işin başında verdiğin sözden dönüyor. Ahdine vefa göstermiyorsun.
0: Bakın şunun icabına. Hadi.
4: Kılıcını bırak. Teslim olmazsan sonun arkadaşlarınınki gibi olacak.
3: Hayır. Hayır, teslim olmayacağım. Biz de o tepede arkadaşlarımızla şehit olmalıydık.
5: Bırakın. Bırakın beni. Abdullah, arkana bak. Allahu Ekber.
1: Abdullah. Kardeşim.
6: Lihyan oğulları Hubeyb ve Zeyd'i esir alarak Mekke yolunu tuttular. Şehitlerden Asım bin Sabit Uhud Savaşı'nda iki müşrik öldürmüştü. Bu iki gencin annesi Asım'ın başını getirene 100 deve vermeyi vaat etmişti. Bunun için Lihyan oğulları Asım'ın cesedini parçalamaya niyetlendilerse de başaramadılar. Asım'ın bedenine üşüşen arılar kimseyi onun yanına yaklaştırmadı. Asım'ın duası kabul olmuş, beden bütünlüğü bozulmamıştı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 40.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in yere düşen Hüseyin için hutbesini kesip minberden inmesi. Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber minberde halka hitap ediyordu. O sırada boynunda uzun bir atkı olduğu halde torunu Hüseyin mescide geldi. Yürürken yerde sürünen bu atkının ucuna basarak yüzü koyun yere kapaklandı. Bunu gören Hazreti Peygamber hutbesini keserek onu kaldırmak üzere minberden indi. Ancak cemaat daha önce davranarak Hüseyin'i yerden kaldırıp Hazreti Peygamber'e verdiler. Bunun üzerine o şöyle buyurdular. Allah şeytana lanet etsin. Gerçekten de evlatlar birer fitnedir. Yemin ederim ki siz onu bana verinceye kadar minberden indiğimi fark edemedim. Torunları Hasan'la Hüseyin'in namaz kılan Hazreti Peygamber'in sırtına binmeleri ve onun da onlar için secdeyi uzatması. Hazreti Peygamber'in secdede bulunduğu bir sırada torunu Hasan gelerek onun sırtına bindi. Hazreti Peygamber düşmemesi için onu eliyle tutarak kıyama kalktı. Sonra o hala sırtında olduğu halde rükûa eğildi. Rükûdan kalktığında da onu yavaşça yere bıraktı. Zübeyir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bizzat gözlerimle gördüm ki Hazreti Peygamber secdedeyken torunu Hasan gelerek onun sırtına çıktı. Hazreti Peygamber de onu sırtından indirmedi. Daha sonra çocuk kendiliğinden indi. Bazı zamanlarda Hazreti Peygamber secdeye gittiğinde bacaklarını iki tarafa açıyor, torunu bir taraftan girip öbür taraftan çıkıyordu. El-Behi şöyle anlatıyor. Abdullah bin Zübeyre, insanlar arasında Hazreti Peygamber'e en çok kimin benzediğini bana söyleyebilir misin dedim. O da Hasan bin Ali'yi göstererek şunları söyledi. Hazreti Peygamber'e en çok benzeyen kişi odur. Hazreti Peygamber onu herkesten çok severdi. O çocukluğunda secde halinde bulunan Hazreti Peygamber'in sırtına çıkar, Hazreti Peygamber ise o kendiliğinden inmedikçe secdeden kalkmazdı. Bazı zamanlarsa onun karnının altına girer, o da çıkması için bacaklarını iki tarafa açardı. Hazreti Peygamber namaz kılarken secdeye gittiğinde torunları Hasan'la Hüseyin sıçrayarak onun sırtına çıkarlardı. Halk onların Hazreti Peygamber'in sırtına binmelerini engellemeye kalkıştığında o işaretle onlara karışılmamasını isterdi. Böylece de hiç kimse onlara dokunmazdı. Hazreti Peygamber namazı bitirdiklerinde "Beni sevenler bu ikisini de sevsin." buyururlardı. Hazreti Peygamber secdeye vardıklarında Hasan'la Hüseyin gelerek onun sırtına binerler, o da onlar için secdeyi uzatırdı. Kendisine "Ey Allah'ın Resulü, secdeyi çok uzatmış olmuyor musunuz?" dediklerinde "İki oğlum sırtıma binmişti. Onları acele indirmek istemedim." buyururlardı. Hazreti Peygamber'in Ebu Lâs'ın kızı Emâme omuzlarında olduğu halde namaz kılması. Ebu Katade şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün omuzlarında Ebu Lâs'ın kızı Emâme olduğu halde yanımıza geldi. Onunla birlikte namaza durdu. Rüküya varırken Emâme'yi yere bırakıyor, doğruldukları zaman da tekrar omuzlarını alıyorlardı. Hazreti Peygamber'in Hasan'la Hüseyin'i omuzlarında taşıması. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bir omuzunda Hasan, diğerinde Hüseyin

olduğu halde bize doğru geldi. Yanımıza gelene kadar da bazen birini, bazen de öbürünü tutuyordu. Bunun üzerine bizden biri, "Ey Allah'ın Resulü, vaziyete göre onları çok seviyorsun," dedi. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler: "Tabii ki seviyorum. Onları sevenler beni sevmiş olurlar. Kim de onlara buğz ederse bana buğz etmiş sayılır." Hazreti Peygamber'in torunu Hasan'ın dilini veya dudağını öpmesi. Muaviye şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'in torunu Hasan'ın dilini ya da dudağını öptüğünü gördüm. Şunu da kesinlikle biliyorum ki Hazreti Peygamber'in öptüğü dudaklar ya da dil cehennem azabına düçar olmaz." Hazreti Peygamber'in torunu Hasan'ı öptüğünü gören Akra bin Habis, "Benim 10 tane çocuğum var. Bugüne kadar onlardan birini dahi olsun öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Allah insanlara merhamet ve şefkat göstermeyen kimselere merhamet etmez," buyurdular. Hazreti Peygamber'in çocuklar hakkındaki sözleri ve oğlu İbrahim'i ziyaret etmesi. Hazreti Peygamber bir gün torunu Hasan'ı tutup öptüler. Sonra da cemaate dönerek, "Çocuk insanı cimri, cahil ve korkak yapar," buyurdular. Hazreti Peygamber çoluk çocuğuna herkesten daha merhametliydi. Kendisinin Medine'nin dış mahallelerinden birinde süt anneye verilmiş bir oğlu vardı. Bu süt annenin kocası demirciydi. Hazreti Peygamber zaman zaman oğlunu görmek üzere bu eve gider ve onu öpüp koklardı. Hazreti Peygamber'in evlatlarına şefkat gösteren kişilerin müjdelemesi ve çocuklar arasında eşitlik yapılmasını istemesi. Bir kadın yanında iki kızı da olduğu halde Hazreti Ayşe'nin hücresine geldi. Hazreti Ayşe onlara 3 hurma ikram etti. Kadın bunların ikisini kızlarına verip 3.'sünü de kendisi yemek istedi. Ancak çocukların kendisine bakmakta olduklarını görünce onu da bölerek her birisine bir yarısını verdi. Kadın gittikten sonra Ayşe validemiz bu hadiseyi Hazreti Peygamber'e anlattı. Hazreti Peygamber de, "O kadın bunu yapmakla cennete girmiştir," buyurdular. Bir kadın beraberinde 2 oğlu da olduğu halde Hazreti Peygamber'e gelerek ondan bir şeyler istedi. Hazreti Peygamber de ona 3 hurma verdi. Kadın bunların ikisini oğullarına verdi. Kendilerine verilenleri yiyen çocuklar annelerinin elindeki hurmaya bakmaya başladılar. Bunun üzerine kadın onu da 2 parça yaparak her birisine birer parçasını verdi. Kendisine hiçbir şey ayırmadı. Onun gidişinden sonra Hazreti Peygamber, "Bu kadın çocuklarına merhamet gösterdiği için Allah Teala da ona merhamet gösterecektir," buyurdular. Adamın biri oğluyla birlikte Hazreti Peygamber'in ziyaretine geldi. Otururlarken adam arada sırada çocuğunu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber, "Sen buna merhamet ediyor musun?" diye sordular. Adamın evet demesi üzerine de, "İşte Allah Teala sana, senin çocuğuna gösterdiğin bu merhametten çok daha fazla merhamet eder. O, merhametlilerin en merhametlisidir," buyurdular. Bir kişi Hazreti Peygamber'le birlikte oturuyordu. Bir ara adamın oğlu da oraya geldi. Adam onu öperek dizlerinin üzerine oturttu. Daha sonra da kızı geldi. Ancak adam onu öpmediği gibi dizine değil önüne oturttu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona, "Niçin onların arasında eşitlik yapmadın?" buyurdular. Hazreti Peygamber'in komşunun komşu üzerindeki haklarını sayması. Muaviye bin Hayde şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, komşumun benim üzerimdeki hakları nelerdir?" diye sordum. Şöyle buyurdular: "Hastalandığı zaman onu ziyaret edeceksin. Öldüğünde cenazesinde bulunacak, onun mezarına varıncaya kadar teşyi edeceksin. Senden borç istediği zaman verecek, ihtiyacı olduğunda ihtiyacını karşılayacaksın. Kendisine bir iyilik dokunduğunda onu kutlayacak, başına bir felaket geldiğinde de başsağlığı dileyip teselli edeceksin. Ayrıca
onun evinin havasını bozmamak ve rüzgarına engel olmamak için evini onunkinden yüksek yapmayacaksın. Bir de eğer ona bir şeyler vermeyeceksen, yemeğinin kokusunu kendisine duyurmayacaksın. Hazreti Peygamber'in komşunun eziyetine sabredilmesini tavsiye etmesi. Muhammed bin Abdullah bin Selam, Hazreti Peygamber'e gelerek komşusunu şikayet etti. Hazreti Peygamber, sabret buyurdular. Muhammed bin Abdullah ikinci kez geldiğinde Hazreti Peygamber ona yine sabretmesini tavsiye ettiler. Ancak onun üçüncü kez gelip, ey Allah'ın Resulü, komşum bana eziyet ediyor demesi üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. O halde git, evindeki eşyalarını sokağa at. Sana sorduklarında da komşum bana eziyet etmektedir de. Böylece o herkes tarafından lanetlenmiş olur. Daha sonra da şunları eklediler. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse, komşuluk haklarına riayet edip onlara ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve kıyamet gününe iman etmişse, misafirini en güzel bir şekilde ağırlasın. Yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmişse, ya hayır söylesin ya da sussun. Hazreti Peygamber'in bir gazveye çıkarken komşusuna eziyet verenlerin kendisiyle birlikte gelmesini yasaklaması. Hazreti Peygamber bir gazveye çıkacakları zaman sizden komşusuna eziyet etmiş olanlar bugün bizimle birlikte gelmesinler buyurdular. Bir kişi çıkarak ben komşumun bahçe duvarına küçük taharetimi yaptım. Ne buyurursunuz? Ben de gelmeyeyim mi diye sordu. Hazreti Peygamber de ona, evet, sen de burada kal, bizimle gelme, dediler. Hazreti Peygamber'in, komşusunun hanımıyla zina etmenin, 10 kadınla zina etmeden daha ağır bir fiil olduğunu söylemesi. Hazreti Peygamber bir gün sahabilerine, zina hakkında ne dersiniz diye sordular. Sahabiler, Allah ve Resulünün haram kılmış olduğu bir fiildir ve kıyamet gününe kadar da böyle kalacaktır, dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, kişinin komşusunun karısıyla zina etmesi, 10 kadınla zina etmesinden daha ağır bir fiildir, buyurdular. Daha sonra da, peki hırsızlık hakkında ne dersiniz, dediler. Sahabiler de, bu da zina gibi Allah ve Resulünün haram kıldığı bir fiildir. Aynı şekilde kıyamet gününe kadar da haram kalacaktır, diye cevap verdiler. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. İnsanın 10 evde hırsızlık yapması, komşusunun evinde hırsızlık yapmasından daha hafif kalır. Hazreti Peygamber'in Allah, komşusunun eziyetlerine tahammül eden kişileri sever buyurması. Mutarrif bin Abdullah şöyle anlatıyor. Ebu Zer'in bir hadis rivayet etmekte olduğunu duymuş ve onu bizzat kendisinden dinlemek istemiştim. Bir gün karşılaştığımızda kendisine, ''Ey Ebu Zer, senin bir hadis rivayet ettiğini söylüyorlar. Ben de bunun için seni görmeyi ve senden bizzat dinlemeyi istiyordum.'' dedi. Bunun üzerine, ''İşte benimle karşılaştın. Söyle bakalım, benim rivayet ettiğimi söyledikleri bu hadis nasıl bir şeydir?'' dedi. Ben de, ''Duyduğum kadarıyla sen, Hazreti Peygamber'in Allah üç şeyi sever, üç şeye de buğz eder.'' buyurduğunu söylemişsin.'' dedim. Beni dinleyen Ebu Zer, ben de Hazreti Peygamber'in namı hesabına yalan uydurmuş olmaktan korktum dedi. O halde Allah'ın sevdiği bu üç kişi kimdir dediğimde şunları söyledi. Birincisi, sevabını Allah'tan bekleyip onun yolunda sabır göstererek savaşa giden kişidir. Böyle kişiler Allah yolunda öldürülünceye kadar savaşırlar. Bunları Allah'ın kitabında okuyup durmaktasınız. Sonra da Allah kendi yolunda kurşunla birbirine perçinlenmiş duvarlar gibi saf bağlayıp savaşanları sever ayetini okudu. Peki ikincisi kimdir diye sordum. Şöyle cevap verdi. İkincisi Allah kendisini bir kurtuluş yolu vermek ya da canını almak suretiyle kurtarıncaya kadar komşusunun eziyetlerine tahammül eden ve sabır gösteren kişidir. Ebu Bekir Sıddık,
bir gün oğlu Abdurrahman'ın bir komşusuyla çekişmekte olduğunu gördü ve ona şunları söyledi. Sakın komşularınla çekişme. Çünkü bütün insanlar gittiklerinde komşularınla baş başa kalacaksın. Hazreti Peygamber'in iki kişiye, arkadaşları Rebah bin Rebiya'ya ikramda bulunmalarını tavsiye etmesi. Rebah bin Errebi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'le birlikte bir savaşa çıkmıştık. Üç kişiye bir deve verilmişti. Düz yerlerde ve çöllerde sırasıyla bu üç kişiden ikisi biniyor, diğeri de yanlarında yaya olarak yürüyordu. Dağlık yerlerde ise hepimiz birden biniyorduk. Bir ara yürüme sırası bana geldiği için deveden inmiş yaya olarak yürüyordum. Hazreti Peygamber yanımdan geçerek, ''Ey Reba, seni yaya olarak görüyorum.'' buyurdular. Ben de, ''Deveden yere indim ey Allah'ın Resulü. Sıra kendilerine geldiği için şu anda onlar binmektedirler.'' diye cevap verdim. Hazreti Peygamber devesini sürüp arkadaşlarıma yetiştiğinde onlar develerini çöktürüp yere indiler. Yanlarına vardığımda bana, ''Sen devenin sırtına bin. Gidip dönünceye kadar da orada yolculuk yapacaksın. Biz de sırasıyla terkine bineriz.'' dediler. Ben, ''Niçin böyle yapıyorsunuz?'' dedim. Şöyle dediler, ''Biraz önce Hazreti Peygamber yanımızdan geçerek bize, ''Sizin salih bir arkadaşınız var, ona ikramda bulununuz.'' buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in selam hususunda hiç kimsenin kendisine geçmesini istememesi. Müzeyne kabilesine mensup Ear adındaki sahabi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, Ensardan bir kişinin yanında bulunan hurmadan bana bir çuval verilmesini emretti. Ancak Ensardan olan bu zat beni oyalayarak verilmesi emredilen hurmayı vermedi. Nihayet bu durumu Hazreti Peygamber'e haber verdim. O da Ebu Bekir Sıddık'ı çağırtarak, ''Ey Eba Bekir, sabahleyin birlikte giderek bunun hurmasını falan kişiden al.'' buyurdu. Hazreti Ebu Bekir de bana, ''Sabah namazından sonra oraya gitmek üzere mescidin falan köşesinde buluşalım.'' dedi. Böylece sabah namazından sonra buluşarak o kişinin yanına gitmek üzere yola çıktık. Yolda insanların kendisini gördüğünde uzaktan selam verdiklerini gören Ebu Bekir, kendi kendisine, ''Halkın selam vermek hususunda senden üstün oluşlarını görmüyor musun? Herkes sevaba konabilmek için ta uzaktan selam veriyor. Sakın bu konuda kimsenin seni geçmesine izin verme.'' dedi. O andan itibaren de uzaktan biri göründüğünde o bize selam vermezden önce biz ona selam vermeye başladık. Ebu Ümame'nin selama teşvik için vaaz-ı nasihatte bulunması. Ebu Ümame, insanlara vaaz-ı nasihatte bulunarak şunları söyledi. İster sevindirici, isterse de kederlendirici olsun, her halükarda sabrı elden bırakmayınız. Sabır çok güzel bir haslettir. Dünya, sizler için elbise giymiş ve süslenmiş, sizi kendisine hayran bırakmıştır. Zamanında Hazreti Peygamber'in sahabileri evlerinin önünde otururlar ve ''Biz burada gelip geçenlere selam verelim ya da bize selam verilsin diye oturuyoruz.'' derlerdi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. ''Biz Hazreti Peygamber'le birlikte bulunduğumuz devirde aramıza bir ağaç girse onu geçip tekrar birleştiğimizde birbirimize selam verirdik.'' Tufeyl bin Übey bin Ka'b şöyle anlatıyor. Abdullah bin Ömer'le birlikte sabahları pazara çıkardık. Oraya vardığımızda İbni Ömer, esnaf ya da müşteri kimin yanından geçse mutlaka ona selam verirdi. Bir gün yine Abdullah'ın yanına varmıştım. Bana kendisiyle birlikte pazara gelmemi teklif etti. Bunun üzerine, ''Pazara gidip de ne yapacaksın? Herhangi bir satıcıya uğramıyorsun. Fiyat sormadığın gibi alışveriş de yapmıyorsun. Pazardaki meclislerin birisinde oturup sohbet de etmiyorsun. Bana kalırsa pazara çıkmayıp burada oturarak konuşalım.'' dedim. O zaman İbni Ömer şunları söyledi. ''Ey büyük karınlı adam! Bizim oraya niçin gittiğimizi zannediyorsun? Biz oraya karşılaştığımız insanlara selam vermek için gidiyoruz.'' Ebu Ümame'nin
kiminle karşılaşırsa hep ilk selam veren olması. Ebu Ümame kiminle karşılaşsa ona selam verirdi.

0: Ondan önce davranıp da kendisine selam veren hiç kimse görülmemişti. Ancak bir defasında bir direğin arkasına gizlenmiş olan Yahudinin biri birdenbire önüne çıkarak ona selam verdi. Bunun üzerine Ebu Ümame, "Ey Yahudi, azab olmasıca niçin böyle yaptın?" diye sordu. O da, "Senin çok selam veren biri olduğunu biliyorum. Bundan da selam vermenin çok büyük sevabı olduğunu anladım ve bir kez olsun onu senin elinden almak istedim," dedi. Ebu Ümame de şunları söyledi: "Azab olmasıca ben Hazreti Peygamber'in Allah Teala selamı biz Müslümanlar için bir hediyeleşme, aramızda yaşayan gayrimüslimler için de bir güvence ve emniyet kılmıştır," buyurduğunu duydum. Muhammed bin Ziyad şöyle anlatıyor: "Bir gün Ebu Ümame ile el ele tutuşmuş evine gidiyorduk. Yolda Müslüman veya Hristiyan, küçük veya büyük kimin yanından geçsek o mutlaka "Selamun aleyküm, selam sizin üzerinize olsun" diye onlara selam veriyordu. Evinin kapısına vardığımızda bana, "Ey yeğenim, Hazreti Peygamber bize selamı aramızda yaymamızı emretmişti," dedi. Karşılaştığı hiç kimse selam hususunda Abdullah bin Ömer'in önüne geçemezdi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezan.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız.

0: 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Fussilet suresi 30. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Allah Azze ve Celle وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ buyurarak insanların şeytandan dostları vardı. Onlar onlara haramları güzel gösteriyorlardı. Bundan bahsetmişti. Şimdi burada insanların dostları melekler. Melekler dost oluyorlar. İnsanların dostu Allah Azze ve Celle. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Eğer Allah kişiye dost olursa onu karanlıklardan nura, hidayete ulaştırır. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Vellezine keferu ba'duhum evliya'u ba'd. Kafirlerse onlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar da nurdan, fıtratın nurundan küfrün zulümatına, karanlığına adamların taşırlar. Peki burada Allah dost, melekler dost. Onların refakatinde, meleklerin refakatinde yürür Müslümanlar. İnnellezine kalu rabbunallah. Onlar Rabbimiz Allah diyenler. İnnellezine kalu rabbunallah. Mürebbimiz, sahibimiz Allah Azze ve Celle diyenler. Sonra sözüyle bunu diyorlar. Fakat İslam sadece dille söylenen bir duruş değil, bir hayat tarzı, bir nizam değil. Onu dilinizle söyleyeceksiniz, söylediklerinizi bizzat hayata tatbik edeceksiniz. قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Sonra onlar istikamet üzerinde oldular. İstikamet üzere bir hayat yaşadılar. İstikamet fiili İslam. قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ demek sözel, sözle. İslam'ın sözlü boyutu

Sümme sakam, istikamet ise onun fiili boyutu. Sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz istikamet noktasında hassasiyet gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyyebetini Hud buyurdu. Beni Hud suresi saçlarımı beyazlattı. Neden? Çünkü orada festakim kema umirte ayeti var. Festa bima tu'mer. Festa bima tu'mer. Festakim kema umirte. Allah azze ve celle buyuruyor ki emrolunduğun gibi ol. Festa bima tu'mer. Yine aynı manadadır. Emrolunduğun gibi ol. Festa bima tu'mer. Yani İslam'ı dilinden hayatına taşıyacaksın. Bizzat onu yaşayacaksın. Thumme istakamu. Sonra onlar istikamet üzere oldular. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimize bu ayeti soruyorlar. Diyor ki onlar sözleriyle olduğu gibi fiilleriyle de bizzat istikamet üzere oldular. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize bu ayetin tefsirini soruyorlar. O da diyor ki lem yarugu revagane sealib. Revagane sealib, tilkilerin böyle sağa sola gitmesi gibi yapmıyorlar. Yani onlar el kararu ba'del ikrar, dilleriyle bir defa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedilerse hep orada kalıyorlar. Ondan sonra biz la ilahe illallah deriz, Muhammedur Resulullah demeyenleri de kabul ederiz, onlarla birlikte yürürüz gibi bir söylemleri olmaz. Bir defa dediler mi bir daha geri dönmezler. Lem yarugu revagane salib. Tilki gibi hayatı olan diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz Müslüman olamaz. Her yerde İslam. Çarşıda da, evde de, kürsüde de Müslümanın sözü aynı olur. Kürsüde neyi söylüyorsan, çarşıda eğer kürsüde faiz haramdır diyorsan, sizin çarşıda bir alışveriş yaparken faizli işlem size arz edildiğinde, teklif edildiğinde duruşunuz da onu haram olduğunu gösterecek, ilan edecek. Her yerde sadece İslam, yalnız İslam. Peki Fudayl bin İyaz'a soruyorlar. O da diyor ki zehidu fil faniyeti ve ragibu fil bakiye. Yani fani olanda zahid oluyorsun. Dünya fanidir. Onunla zahid oluyorsunuz. Yüz çeviriyorsunuz. Tam değil, yeteri kadar alıyorsunuz. Yani zühtte bütünüyle yüz çevirmek yok. Yeteri kadar almak, gerisini atmak. Gerisi sür gitsin, at gitsin. Zehidu fid dunya ve ragibu fil bakiye. Baki olan ahireti ise ona rağbet gösterdiler. Peki tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. Yani Rabbimiz Allah diyenler, sonra istikamet üzere olanlar, devam edenler, bunlara tetenezzelu aleyhimul melaiketu, melekler onlara iner. Daha çok müfessirlerimiz bu ayet-i kerimeyi ifade ederken, izah ederken ölüm anında melekler gelecek. Müslümanlara da o melekler gelir, cenneti gösterirler, müjde verirler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu. Fakat yani evet, o zaman melekler gelecek, cenneti gösterecek de, ama dünyada insanlar yaşarken de gelir. Melekleri ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz Bedir'de hepsi görmemişti. Gelen o 1000 meleği, 3000, 5000 meleği. Fakat melekler oraya geldiler. Bizzat muharebe ettiler. Karşıdakilerin bir kısmı gördü ama Müslümanlar göremediler. Görenler oldu ama göremediler. Peki o halde melekler sizinle beraber var. Melekler sizinle beraber dolaşıyor. Bir talebe bakıyorsunuz, yani medresede okuyor, İslami ilimleri okuyor, kıyafeti, duruşu, tarzı itibariyle etrafındakiler, arkadaşlar diyorlar ki bu yaşta böyle bir hayat yaşanır mı? Neden dünyadan zevk almıyorsun? Neden kâm almıyorsun diye. Sürekli etrafından bir tazik var Tayyip kardeşim. O da diyor ki hayır, en güzel hayat bu hayat. Çünkü insanların en güzeli, en büyüğü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hayatı yaşadı.
Dünyaya kaybettiği saadeti sadece bu hayat getirebilir. İşte biz o hayatı yeniden dünyaya getirebilmek için, insanlığı kurtarabilmek için bir ambulansta giderler, birkaç kişiyi yardımcı olurlar. Eğer Allah Teala onlara ömür takdir ettiyse onların kurtuluşuna sebep olabilirler. Ama Kur'an'la insanlığa gidenler, onlar bütünüyle beşeriyetin kurtuluşuna sebep olacaklar. Bir doktor, bir hemşire gider, orada bir hasta var, bir hastanın kurtuluşuna sebep olabilir. Ama وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْخَذَكُمْ مِنْهَا. İnsanlar ateşten o kuyunun kenarındaydılar. Düşüyordular, yok olacaktı. Bütünüyle insanlık alemi yok olacaktı. Mazlumlar yok olacaktı. Bütün insanlığı kurtaran Allah Resulü Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim, İslam. Dolayısıyla biz bir ambulansın yaptığını yapmıyoruz. Biz bütün insanlığın ambulansı, Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlığı kurtaracak yegane nizam, tek nizam Allah'ın nizamı Kur'an-ı Kerim'dir. İşte yani onlar böyle yürüyorlarsa, o cesaret ve metanetle Müslümanlar o halde yaşıyorlarsa, melekler onların kalbine görmüyorlar ama o cesareti ilka ediyorlar. Küçük çocuk, bakıyorsunuz şu kadar, 7-8 yaşında ferace'yi kendi isteğiyle beraber giyiyor, dolaşıyor. Arkadaşları var, nasıl giyiniyorlar? O da annesiyle mağazaya gidiyordur. Orada da kız çocukları 8 yaşında nasıl kıyafetler var görüyorsunuz. Orada onlar da teşhir ediliyor, bu da görüyor. Ama kalbinde tetenezzelu aleyhimul melâiketu ellâ tehâfu ve lâ tehzenu. Melekler yürekte olunca ona der ki korkma, üzülme. Ellâ tehâfu ve lâ tehzenu, ya da ölüm anı olarak aldığımız zaman insan sekeratında ayrılıyor bu dünyadan. Veltefeti sâku bisâk, ayakları birbirine dolandı. Arkada çocukları var, yetim bıraktığı yavruları var, ailesi var, eşi var, onları bırakıyor. Bir oranın düşüncesi var, bir de istikbale bakıyor, ahirete bakıyor. Orada nasıl bir hayat kendisini bekliyor? Kabir alemi var, haşır var, neşir var. Cennet mi olacak, cehennem mi olacak? Bütün bunların arasında işte ona اَلَّا تَخَافُ, gittiğin dünyaya dair korkma. وَلَا تَحْزَنُوا, geride bıraktığın ailen adına üzülme. Melekler böyle diyorlar, biz varız diyorlar, biz sahip çıkarız. O kafirlerin dostu şeytan ama biz Müslümanların dostuyuz. Eğer Allah Teala onlara müreffeh bir hayat takdir ettiyse biz o hayatın vasıtaları, vesileleri oluruz. وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Melekler onlara size vaat edilen, dünyadayken vaat edilen, artık ayrılıyorlar. Kabir alemi, sonra ahiret başlayacak. Onlara melekler ve ebşirû bil cenneti lleti kuntum tuvadûn. Vaat edilen, Kur'an-ı Kerim'in size anlattığı cennet, işte buyurun diyecekler. Onunla sevinin. Nahnu evliyâukum fil hayâti dunya ve fil âhirâ. Nahnu evliyâukum. Melekler Müslümanlara diyorlar ki, kime diyorlar? İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümmestekâmû. Rabbimiz Allah dedikten sonra istikamet halinde kalanlara, orada duranlara, oradan eşya ve hadiseye bakanlara, istikamet ölçüsünü kaybetmeyenlere, onlara melekler konuşacak, onlara melekler müjdeyi verecekler. Onların kalbine sekinetle inecekler. Onlara diyecekler, nahnu evliyâukum. Biz dostunuz, yegane dostunuz, yegane yardımcılarınız biz diyecekler. Melekler o istikamet üzere yaşayan Müslümanlara, nahnu evliyâukum fil hayâti dünyâ ve fil âhire, dünyada da ahirette de dostlarınız bizler diyecekler. Onlar Müslümanlara, onların yüreklerine sekinet indirecekler. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ. Diyecekler ki ahirette Müslümanlara, işte burada مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ,
Dünyada aç kaldınız, iftar vakitlerinde, sahur vakitlerinde evlerinizi vurdular, mahallelerinizi vurdular. Dünya seyretti, bu acıları size tattırdılar. Ama şimdi onlar cehennemde, siz cennette. Allah Teala'nın bütün nimetlerine nail oldunuz. Bütün bunlara muhatap oldunuz. Ve yekun fiha ma teştehi enfusukum. Canlarınız neyi arzuluyorsa sizin için burada var. Ve lekum fiha ma teddaun. Yani neyi talep ediyorsanız, neyi arzuluyorsanız o da sizin için burada var. Nuzulen min gafurir rahim. Nuzulen yani ma teddaunehu, o teddaune de ait zamir var, ma'ya dönüyor, o mahzuftur burada. Nuzulen de ondan haldir. Yani ma teddaunehu nuzulen, nuzulen bu bir yere bir misafir gittiği zaman misafire ikram edilen yemeğe nuzulen denir. Dolayısıyla cennete giden Müslümanlara da Allah Teala ihsan, ikramda bulunacak. İşte ona deniyor ma teddaunehu nuzulen min gafurir rahim. Ne istiyorsanız Rabbinizden rızıklar olarak, sofralar olarak, ihsan olarak, hem de gafur olan, rahim olan. Neden gafur diyor? Çünkü Müslümanlar sadece yapmış olduğu amellerle o nuzulene muhatap olamazlar. Ona nail olamazlar, o sofralara, o nimetlere ulaşamazlar. O halde ulaştılarsa Allah Teala'nın rahmetiyle, mağfiretiyle ulaştılar. Bir de rahim, o rahim oluşu sadece ahirette Müslümanlara raciydi, onlara delalet ediyordu. Onlar içindi. Nuzulen min gafurir rahim. Rabbinizin lütfuyla hazırlanan o sofralar onu talep edenler içindir. İşte buyurun alın, Allah'ın ikramı, ihsanı sonsuz bir şekilde, namütenayi bir halde sizi bekliyor buyuruyor. Evet, dünyada böylesiniz. Şeytan dostları var. Onlar dünyayı cehenneme çevirdiler. Peki meleklerin dostları bütün bu şeytan ve adamlara rağmen yürüyüşlerine devam edecekler. Çünkü onlar cenneti dünyada değil ahirette yaşayacaklar. Ve men ahsanu kavlen mimmen daa ila Allah ve amila salihan ve kale inneni minel muslimin. Buyuruyor ki ve men ahsanu kavlen. Daha güzel sözlü kim olabilir? Mimmen daa ila Allah. Allah'a, İslam'a, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a çağırandan. Ve amila salihan. Çağırıyor ama ameli salih de yapıyor. Sadece yani ezan Muhammed'i okumuyor, aynı zamanda namazı kılıyor, gece namazı, sahi namazları var. Ve amile salihan ve kâle inneni minel muslimin. Ve ben Müslümanlardanım diyen adam, amel-i salih işleyen, Allah'a çağıran, bundan daha güzel kim olabilir, sözlü kim olabilir? Peki ve kâle inneni minel muslimin, burada bir iftihar var. Yani Müslüman oluşuyla Allah Resulü Aleyhisselam'a aidiyetiyle Müslüman iftihar edecek. Yani başını öne eğmeyecek, her yerde göğsünü gererek işte ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmetinden, onun öğrencisiyim diyecek. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Bu ayet-i kerimenin indiği zamana, o dünyaya baktığınız zaman Mekke-i Mükerreme'de Fussilet Suresi nazil olmuştu. Sahabe-i kiram radıyallahu anhüm efendilerimiz değil İslam'a çağırmak, Müslümanlığı yaşayamıyorlardı bile. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda namaz kılamıyorlardı bile. Ama buna rağmen Allah Teala onlara وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Yani Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim olabilir? Onlara diyor ki insanların İslam'ı yaşamaya bile cesaret edemediği bir zamanda kalkıyorsunuz, siz yaşadığınız İslam'a insanları çağırıyorsunuz. Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Efendimiz Aleyhisselam'ın örtüsüne bürünmek üzere olan peygamber diyor. Bürünen değil, bürünen, bürünmek üzere olan, bürünmek üzere olduğunuz zaman gözleriniz kayboluyor, gözleriniz kapanıyor, uyku sizi etkisi altına aldı.
O an yataktan kalkmak daha zordur. Çünkü örtüyü başınıza alıyorsunuz. O an Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam'a ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila, namaz kılmayı emrediyor. Sonra ya eyyuhel muddessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir, ey örtüsüne bürünmeye hazırlanan peygamber, şimdi kalk, namaz kılmıştın, kıldığın namaza çağır. Ya da ahiret var de. Kum fe enzir ve rabbeke fekebbir, Rabbini tekbir et. Orada ibadet yapmak bile yasak. Engel oluyorlar ama Allah Resulü İslam'a çağırıyor. Sahabe İslam'a çağırıyor. Yani kimlerin sesi en güzel? Kimler? Normal zamanlarda İslam'ı yaşayanlar, yaşamaya davet edenler, programlar hazırlayanlar, vaaz edenler, kürsüye çıkanlar, Ezan Muhammed'i okuyanlar, elbette onlar buraya girerler. Ama en üst perdede bu ayet-i kerimeye muhatap olanlar, onlar İslam'ın adını bile anmanın yasak olduğu zamanlarda insanları, muhataplarını Allah ve Resulü'nün yoluna çağırıyorlar. Allah'a davet edenler وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنْ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, İyilikle kötülük birbirine denk olamaz, birbirine müsavi olamaz. Kafirle Müslüman, günahkarla ehli iman, zalimle mazlum bir olamazlar, müsavi olamazlar. اِدْفَعْ بِالَّتِي اَحْسَنْ. O halde sen madem ki iyi ile kötü birbirine müsavi değil, idfa billeti, yani idfa es-seyyi'e, o kötülüğü uzaklaştır, onu gider. Neyle? Bil haseneti leti hi ahsen, takdirleri yapıyorum burada. Neyle? Bir iyilikle ki bil haseneti leti hi ahsen, o haseneler içerisinde en güzel olanı. Bir kötülük var, size birisi yanlış yaptı, ona yanlışla cevap vermiyorsunuz, o yanlışı bir iyilikle, ama o iyiliği de iyilikler içerisinden seçerek alıyorsunuz, o şekilde mukabelede bulunuyorsunuz. Adam size yanlış yapıyordu, adam size zulmediyordu, siz onu affettiniz, bir de ona yapılması gereken bir işi vardı, yanınıza geldi, işi düştü size, peki dediniz, buyurun gelin, o işini de hallettiniz. Bir, size yanlış yapmıştı, zulmetmişti, aynı şekilde ona zulmetmiyorsunuz, affediyorsunuz, bu hasene. Peki ahsen olan hangisi, en güzel olanı? Yarın işi düştü, yanınıza geldi, efendim dedi, mahcubum, perişanım, huzurunuza geldim, siz onun işi neyse onu da çözüyorsunuz, hallediyorsunuz, işte bu ahsen oluyor. Adam bir Müslümanın çocuğunu öldürdü, onu katletti. Sonra bu adam, oğlu öldürülen adam, katili görüyor, onun oğlunu görüyor. Bir kuyuya düşecekti ya da birileri onu kaçıracaklardı, öldüreceklerdi, onların elinden alıyor. Elinden alması o iyiliğin ahsen derecesidir. Katil, katilin oğlu kendi oğlunu öldürmüştü. Şimdi bu adam onun oğlunu öldürmüyor ya da o adamı öldürmesi gerekirdi. Tabii kendi öldüremezdi, mahkemeye başvurur, kısas isterdi. Peki bunu yapmıyor, bir de onun oğlunu kurtarıyorsa o zaman bu ahsen olur. Allah Teala da İslam toplumu kötülükle karşılık vermez. Bilakis kötülüğü iyilikler arasında en güzelini seçer, onunla mukabelede bulunur. Fakat bu şu değil tabii. İskenderiye'de öyle bir papazla alim arasında bir münazara var. Şöyle küçük bir kitaptı, bir tarih, okumuştum onu. Orada bunlar karşılıklı mektuplaşıyorlar. Sonra bir araya geliyorlar. Adam diyor, işte bizim dinimizde özgürlük var, hürriyet var, insana musamaha var, anlamak var. Birisi sana bir tokat vurursa öteki yanağını döneceksin. Ceketini isterse, alırsa zorla gömleğini vereceksin. İncil işte İsevilik böyle bir dindir diye anlatıyor. Hani dedi ya, bir yüzüne tokat vurursa öteki tarafı döneceksin. Müslüman alim Bismillahi Allahu Ekber diyor, bir tokat vuruyor ona. Vurunca tokatı adam kendisi nefsi müdafaya başlıyor. Hani dedin ya diyor, bir tokat vurulursa öteki tarafı döneceksin. Öteki yanağını neden dönmedin de
bana mukabelede bulunmaya hazırlanıyorsun. İslam fıtrat dinidir. Tabi bu ayet-i kerimelerden zalimlere zulmün hesabını sormayın çıkmaz. Bir talebe yanlış yapmıştır, hocasına geldi, işte o zaman. Bir çocuk yanlış yaptı, babasına geldi. Bir mahalle

Çok candan, yakın, iç içe ayrılmayacak, ayrılamayacak dostlar haline geliyorlar. Keennehu veliyyun hamim. Müslümanlar fethettiler, İspanya'ya gittiler, Anadolu'ya geldiler. Müslümanların İspanya'ya gidişleri, Anadolu'ya çıkışları ya da başka yerlerdeki futuhatları, tarih kitaplarına bakın, başkaları yani dışarıdakiler bu toprakları kaybedenler şunu demezler, diyemezler, göremezsiniz. Ne İspanya tarihinde vardır ne de Anadolu tarihinde. Müslümanlar buraya geldikleri zaman savaşın dışında yaktılar, yıktılar, yok ettiler, astılar diye böyle bir tarihten bahsetmezler. Ya da Malezya'ya İslam'ın gidişi, oralara hakim olması, Pakistan, Hindistan, o bölge. Müslümanlar buraya geldiler, kılıçla insanları öldürdüler, katlettiler, dar ağaçları kurdular. O şekilde hakim oldular. Bu ifadeleri, bu ibareleri göremezsiniz. Evliyalar gider, tüccar gider, onlar İslam'ı yaşarlar, anlatırlar, sonra yürekler kendiliğinden açılır. Yani Anadolu'daki o ölüm kalım nerede olmuştur? Malazgirt'te, Alparslan'la küfür ordusu arasında oldu. Ondan sonra sürekli katliamlar karşı taraftan olmuştur. Karşı taraf Osmanlı askerleri bir yere gidince, Osmanlı'dan daha önce diyelim, Beylikler zamanında, Selçuklar zamanında, ilk Müslümanlar Anadolu'ya geldiklerinde, bir yere gittiklerinde arkadan baskın yaparlar Rumlar, Ermeniler, evde çocuk kadın demezler, alırlar, öldürürler, paramparça yaparlardı. Erzurum'da ve sonra güneye doğru oralarda Ermenilerin yaptığı gibi kardeşim. Öldürüyor adam. Osmanlı diyor ki ben Müslümanım bak. Seni dar ağacına göndermiyorum. Sadece zorunlu hicrete tabi tutuyorum. Tehcir diyor, gönderiyor onları. Ya göndermesin mi? Ne kadar Erzurum'da Müslüman mezarlığı varsa o kadar adam öldüreceğiz diyorlar, katledeceğiz diyorlar. Yani buna and içmişler, komitalar kurmuşlar, sürekli silahlar geliyor Anadolu'ya Ermeni tarafından. Şimdi Ermeni'nin o katliamlarını savunan güruh var, Ermeni katliamlarını. Evet, Osmanlı madem öldürecekti kardeşim, daha güçlüyken neden öldürmedi? Sadık millet denince kim anlaşılır? Ermeniler anlaşılır. Devlet-i Aliye bir yere gittiği zaman o Ermeniler Osmanlı'yla, Müslümanlarla o kadar dost olmuşlardı ki evlerinin anahtarlarını onlara bırakır, mağazan, dükkanın anahtarını Ermeni komşusuna bırakırdı. Yani eğer bu ümmet, bu millet Ermeni'yi öldürecek, içinde ruhunda ona karşı bir öfke, katliam arzusu varsa, Osmanlı en güçlü olduğu zamanlarda bunu daha kolay yapardı, hepsini ortadan kaldırırdı. Peki neden o zaman yapmadı da geçen yüzyılda yaptılar? Çünkü Osmanlı zayıflayınca sadık millet dediği bu insanlar canavar oldular. Müslümanlara saldırdılar ve tehcir kanunuyla onların bir kısmını gönderdi. Gönderirken yolda ölenler oldu. Ölenler oldu. Peki ya Müslümanlar ne kadar öldüler? Onların saldırıları neticesinde. Ama Müslüman onların nazarında, onların esaslarında hayvan kadar değeri olmadığından ne kadar Müslümanın ölmüş olması önemli değil. Onlardan kaç kişinin ölmüş olması önemlidir. Peki Müslümanların futuhatı böyledir. Amerika'nın Irak'a girişi nasıl olmuştur? Japonya ile Amerika'nın münasebeti nasıl olmuştur? Atom bombaları atmaları ya da Batılılar alim İslam'ı Afrika'yı işgal edişleri nasıl olmuştur? Yüzlerce, binlerce, on binlerce insan ölmüştür bu işgallerde. Ya da İspanya'dan Müslümanlar Endülüs İslam Devleti'nden ayrıldıktan sonra onlar Müslümanlara nasıl zulüm yaptılar? Kadınları atların arkasına bağladılar. O halde atlar çekti, o halde şehit oldular. Erkekleri kaynar kazanlara attılar, üzerini kapattılar. O halde Endülüs'te Müslümanlar şehit ettiler. Böyle bir batı var, böyle bir küfür var ama bir de İslam var. İdfa billeti ehsen fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetun keennehu veliyyun hamîm. Peki Müslümanlar nasıl bu coğrafyadaki Anadolu, sadece Müslümanlar gelmedi buraya. Burada Ermeniler, Rumlar vardı. Onlar Müslüman oldular. Çoğu Müslüman oldu. Peki nasıl Müslüman oldular? Onlar ihanet yaptılar. Müslümanlar affetti. Güçlü olanlar affetti.
affedince

onlar Müslümanlara karşı büyük bir muhabbet duymaya başladılar. İşte كَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٍ Bu dostluk onları İslam'a götürdü. Peki herkes bunu yapabilir mi? Yani kötülüğe iyilikle karşılık verebilir mi? Hayır. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Buna sadece kimler muvaffak olabilir? Sabredenler, iman edenler, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a teslim olanlar, belaya sabredenler, ibadete sabredenler, devam edenler, işkenceye sabredenler, Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolundan ayrılmayanlar, وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا İşte bunu ancak onlar yapabilirler. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Yani bunu sadece o hakikatten, marifetten, irfandan büyük payı olanlar, pay sahibi olanlar, onlar buna muvaffak kılınır, onlar yapabilirler. Peki, şeytan sürekli sizi tahrik edecek, yapma diyecek. Kötülüğe iyilikle karşılık verilir mi? Kötülüğe iyilikle mukabelede bulunur mu diyecek. Şeytan tazik ve tahriklerine muhatap olacaksın. Peki işte Kur'an-ı Kerim ondan bahsediyor. Yani yukarıdan aşağıya sayfaya inin. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Rabbimiz Allah dediler. İstikamet üzere oldular. Sonra bu hayata devam ettiler. Melekler geldi. Ve aşağıya doğru. Ve men ahsenu kavlen mimmen da'a ilallâhi ve amile sâlihen. Ve kâle inneni minel muslimîn. Allah'a davet ediyor. Amel-i salih var. Ve iftihar ediyor Müslüman olmakla. Kötülüğü iyilikle def ediyor. Bütün bunlarda, bütün bu zeminlerde şeytan yanınıza giriyor. Yapma diyor. Dünyanın en saf adamı sen misin? En ahmağı sen misin? Neden kötülüğe iyilikle mukabelede bulunuyorsun? Allah Teala Müslümanları uyarıyor. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Ma burada zaide, inşartiye. Eğer o şeytan seni çevirirse, buradaki nezg kelimesi hayvanı iterken elinizde bir çubuk olur, onunla beraber dürtmeye, ona yakın bir anlamı var. Yani buradaki nezg'i mastar olarak alırsak, yani ismi fail anlamında mastar ama ismi fail anlamında alıyoruz. Şeytanın durumunu bize anlatıyor. İten kim? Tahrik eden kim? Şeytan. Yani ve in ma yenzeğenneke mine şeytani nezgun. Nazik olan, iten, tahrik eden, dürtüleyen o şeytandan size bir dürtü gelirse, tahrik gelirse, sizi yoldan çıkarmaya dair bir hücum olursa şeytandan ne yapın? Festa'id billah. Hemen Allah'a sığının. Şeytan diyor ki ya neden buradasın? Git dışarıya, Ramazan gününde, şu günde bu kadar saat tefsir olur mu, ders olur mu der. İnnehu huvessemi'ul alim. İşte o şeytan sana nerede, nasıl tahrikte bulunuyorsa, sen nasıl cevap verdiysen, icabet mi ettin yoksa isyan mı ettin, bütün bunları işiten bilen bir Allah Azze ve Celle var. Ve min ayati'l leylu ven neharu ve şemsu vel kamer. Onun ayetlerindendir. El-leylu gece ve neharu gündüz ve şemsu vel kamer güneş ve ay hep onun ayetlerinden, ona bizi götürüyor, o vardır diyor, vahdaniyetine delalet ediyor. Peki bu ayet-i kerimeyi neden buraya getirdi? Yani burada Allah Teala'nın talimatları var. Ve la tesevil hasenetu ve le seyye iyilikle kötülük bir olmaz buyurmuştu. Bize de her kötülüğü iyilikle def edin. Kötülükleri hep iyilikle def edin. Bu ikazı vardı Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi şeytan diyor olmaz. Yapma. Tahrikleri var. Kur'an-ı Kerim de diyor ki bak, gece Allah'ın varlığına alamet. Gündüz onun birliğine alamet. Ay, yıldız, bütün kainat, galaksi onun varlığına alamet. O halde bu kadar alametin içinde, bu kadar vesikanın içerisinde nasıl olur da Allah algında problem oluşur ve o problemden dolayı Allah'ın talimatını hayatına geçiremiyorsun. Şeytan bu tahriklerine, dürtülerine mahkum oluyorsun. لَا تَسْجُدُوا لِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Yani buyuruyor ki madem ki her şey Allah'ın

0: varlığına alamet, onun birliğine delalet ediyor. O halde ey insanlar, güneşe, aya değil, güneşi de ayı da yaratan Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. İn kuntum iyyahu ta'budun, sadece ona ibadet ediyorsanız işte böyle yapın. Onun dışındaki ibadetleri o kabul etmiyor. Sadece ibadet ona tahsis edildiyse, ihlas derecesinde bir ibadet varsa, o zaman Allah Teala o ibadetleri icabet ediyor. Peki fe in istekberu, onlar tekebbür haline, gurur haline devam eder, Allah Teala'ya secde etmeye yanaşmazlarsa, fe in istekberu fellezine inde rabbik, Rabbinin katındakiler yani melekler, onlar yusebbihune lehu billeyli ve nehar, gece gündüz Allah Azze ve Celle'yi melekler tesbih ediyor. Ve hum la yes'emune, ve melekler usanmıyorlar. Neden bu kadar tesbih ya Rabbi demiyor melekler? Yer onu, gök onu, melekler onu tesbih ediyorlar. Ey insanlar, siz de Allah'ın talimatlarına uyun, melekler gibi yaşayın, melekler gibi Allah Teala'nın talimatlarını yerine getirin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın...

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi

0: MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Ya Muiz.
4: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: الرحمن الرحيم

Maşallah.

ذهب.

0: Anladım.
1: وهدوا إلى الطيب من القول.

Thank you.

16, 16.

0: Allah.
1: وَإِذْ

Şey.

لكل فج

صلوا على الحبيب يا اخي.

Maşallah.

Şu an hemen.

0: شاء الله. طيب.
1: سلام.

0: Vay güzel.
1: Yani. Vay.
0: Maşallah.

Allah'a emanet olun.

İnnallâhe lâ yuhibbu kulle havvâ.

وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.

الله لقوي عزيز.

ولله عاقبة الأمور.

بسم الله.

الله. ما شاء الله.

بَدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ

وَلِسَانًا

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Her şey kaderde yazılıysa bizim çabamızın bir anlamı kalır mı?
2: Kader meselesi gerçekten hem anlaşılması hem kavranılması hem de anlatılması zor bir mesele. Çünkü neticede biz Allah'ın yazgısı bir tarafta dururken diğer tarafta bize verilen işte cüz'i irade ile bir imtihanı, bir dünya hayatını yaşıyoruz. Burada örtüştüremediğimiz bir şeyler var ki bu konuda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaten bu kader meselesinin kayıtlı bir zihinle, kayıtlı bir bilgiyle, yani sınırlı bir bilgiyle anlaşılmayacağını bildiği için çok da fazla bu konuda tartışma yapılmasını uygun görmüyor. Mesela Tirmizi'nin kader babından bir hadis okuyoruz. Ebu Hureyre bize naklediyor. Diyor ki biz mescidin bir köşesinde oturmuş arkadaşlarımızla beraber kadere ait bir meseleyi tartışıyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim neler tartıştığımızı bir miktar duydu ve bir anda öfkesinden böyle farklı bir hale girdiğine şahit olduk. Hatta nar taneleri gibi terinin döküldüğünü gördük diyor Ebu Hureyre. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki siz bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir. Çünkü zor bir mesele kader meselesi. Niçin? Sınırlı bir bilgimiz var bizim. Bu sınırlı bilgi çerçevesinde her şeyi anlayabilmek, her şeyi kavrayabilmek mümkün değil. Zaten onun için mümin zihin gaybe iman diye bir meseleyi konuşur işin bidayetinde ve bu gaybe ait meseleleri de o çerçeveden ele almaya çalışır. Ama yine de verilen bilgiler üzerinden biz bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Şimdi kader meselesini biraz olsun anlayabilmemiz için çok güzel bir örnek var önümüzde. O ne? Hazreti Ebu Bekir hilafeti sırasında çok sevdiği, o zaman Şam bölgesinin de komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ziyaret etmek için yola çıkar biliyorsunuz. Tebuk denilen işte Allah Resulü'nün o gazvesini yaşadığı o mekana geldiğinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Hazreti Ömer'le görüşmek için gelir. İki dost birbirleriyle buluşurlar. O anda ayrılma söz konusu olduğunda Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bölgesinde bir veba salgınının ortaya çıktığını duyar. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın gitmesini istemez. Aslında Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile Hazreti Ömer de beraber gidecektir. İki dost arasında bu mesele üzerine bir konuşma olur. O anda Ebu Ubeyde İbni Cerrah şöyle bir şey söyler Hazreti Ömer'e. Ey Ömer der, ey emir el müminin, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Allah ne yazmışsa o. Allah'ın yazgısından mı kaçıyorsun? Soru da biraz bununla alakalı biliyorsunuz. Hazreti Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki yönlendirmesini, bilgilerini çok iyi anlamış birisidir. Ebu Ubeyde de öyle ama ister istemez sahabeler arasında bu noktada bazı farkların olması mümkündür yani. O anda Hazreti Ömer diyor ki ey Ebu Ubeyde, bunu bir başkası söyleseydi tamam da senin söylememen gerekirdi. Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın bir başka kaderine kaçıyorum. Ve sonra bir örnek getiriyor Hazreti Ömer. Bakın ne kadar güzel. Diyor ki ey Ebu Ubeyde, şimdi söyle. Senin bir miktar deven olsa ve karşında da iki farklı toprak olsa, bu topraklardan birinde yeşilli bol olsa, sulak olsa, diğeri ise kupkuru, çorak olsa ve orada hiçbir ot olmasa. Şimdi sen deveni o otlak yerde otardığın zaman, develerini o otlak yere gönderdiğin zaman Allah'ın kaderine göre davranmış olur musun? Peki öyle yapmasan, develerini o otları olmayan yani çorak yere göndersen yine Allah'ın kaderine uygun bir biçimde davranmış olur musun? Ebu Ubeyde İbni Cerrah boynunu bükerek tamam diyor. Bilmem mesele anlaşıldı mı? Mesele şu benim güzel kardeşlerim, biz niye anlayamıyoruz biliyor musunuz? Biz beşeriz, insanız. Ve bizim için zamanın üç farklı alanı var. Yani mazi var, geçmiş, hal var, şu an yaşadığımız, istikbal var, gelecek. Cenab-ı Hakk'ın katında, yani zamanı da yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah katında bu üç zaman aynıdır. Mazi, hal ve istikbal. Gelecekte olanları da Allah, geçmişte olanları bildiği gibi bilir, hali de bilir. Ama Allah'ın bilmesi ve Allah'ın o bildiğini yazması, ki yazgı bu zaten, kader bu, bizi mecbur bırakmıyor. Allah yazdığı için biz oynamıyoruz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah yazdığı için biz yazılana mecbur kalmıyoruz. Aslında bizim yaptıklarımız o yazılanlara muvafık. Bilmem anlaşılır mı? Bir örnek vermek istiyorum. Bir öğretmen düşünün. Talebelerini çok iyi tanıyor. Yarın sınav var. Öğrencilerine diyor çalışın, şudur budur işte uyarılarda bulunuyor. Akşam not defterine bir öğrencisi için sıfır yazıyor. Ertesi gün geliyor, öğrenci sınava giriyor, bakıyor ki sınav sonucu iyi değil, gerçekten sıfırı hak etmiş birisi. Öğrenci sınavı uzattığı zaman kağıdını, öğretmen diyor ki ben biliyordum zaten senin sıfır alacağını, sıfır olarak yazdım. Şimdi dün gece o öğretmen sıfır yazdığı için mi öğrenci sıfır aldı? Hayır. Öğretmen biliyordu onun zaten gece işte oyuna dalacağını, tembellik edeceğini, ders çalışmayacağını, onun için yazdığı için. Yani onun yazdığı, onun yaptığına denk gelmiş oldu. İşte kader bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yazgısı bizi bir şeylere mecbur bırakmıyor. Onun için meseleyi iyice anlayabilmemiz için şu önemli cümleleri ne olur zihnimize yerleştirelim. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Eğer Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etseydi, o zaman imtihanın ne sırrı kalırdı? O zaman biz normal yazılmış bir senaryo oynamıştık. O zaman bizim hiçbir mesuliyetimiz olmazdı. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah bizim ne yapacağımızı bildiği için yazdı. Bizim yaptıklarımız Allah'ın yazdığına, Allah'ın yazgısına uyum arz etmekte. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtaramaz. Yani biz ne de olsa Allah yazmış diyemeyiz. Tarihte bunu diyenler oldu biliyorsunuz işte. Hazreti Hüseyin'i katledenler Allah yazdı onun için böyle oldu dediler. Eğer Hüseyin buraya gelmeseydi katledilmeyecekti dediler. Başkaları da başka şeyler söylediler. Yani faturayı kadere, faturayı Allah'a haşa havale ettiler. Bugün de diyorlar ya kader mahkumuyuz. Kader mahkumu diye bir şey yok. Suçu kadere atmak aslında bir yönüyle insanın kendi iradesinden meseleyi başka bir noktaya taşımasıdır. Allah'ın yazgısı kulu kaderciliğe mahkum etmez. Çünkü Allah'ın yazgısı bir bilinenin yazılmasıdır. Yoksa orada nasıl olsa yazıldı, o zaman işte kaderde bu var, bu gelecek, böyle olacak, şöyle olacak diye kendi mesuliyetini ortadan kaldırma noktasında bir yere vardıramaz. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı asla anlamsız kılmaz. Eğer bu beş tane, bakın cümle verdim, öneminden dolayı bir daha hızlı bir biçimde tekrar etmek istiyorum. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtarmaz. Allah'ın yazgısı kulu kaderciliğe mahkum etmez. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı anlamsız kılmaz. Çünkü Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için ne yapacaksak yasalara, yani kadere uygun bir biçimde yapacağız. Gayret ve çaba ortaya koyacağız ve bize verilen cüzi irade ile akıbetimizi kazanmış, hayra ya da şerre Allah korusun vardırmış olacağız. Allah bu meseleyi doğru anlayanlardan eylesin. Kadere Allah'ın koyduğu yasa çerçevesinde anlayış gösterip o iman meselesini doğru anlayıp gereğini yerine getirme adına da hepimizin yardımcısı olsun. Thank you.

0: Hicri yılbaşını nasıl ihya edelim?
1: Hicri yılbaşını ihya etmenin yollarını biz biraz daha derinlikli bir biçimde düşünerek ancak elde edebiliriz. Çünkü yılbaşını ihya etmek oyun eğlenceyle olabilecek bir şey değil, tefekkürle yapılacak bir şeydir. Ve bu tefekkürün de 3 tane temel boyutu var. Mesela hicri yılbaşı olduğu zaman. Bunlardan bir tanesi hicret bilincidir. Bir diğeri takvim şuurudur. Üçüncüsü ise muhasebe sorumluluğudur. Hicret bilincidir. Hicret takviminden, hicri takvimden bahsediyoruz. Takvimin miladı, başlangıcı biliyorsunuz. İnsanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biri olan hicret. Dolayısıyla biz bir yılbaşını ihya etme adına bir şeyleri konuşmaya başladığımızda bu hicret meselesini hem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyasında bakan yönleriyle hem de bizim dünyamıza bakan yönleriyle düşünerek, tefekkür ederek, bilgi olarak o bilgilerin üzerinde durarak oradan bir bilinç elde etmek durumundayız. Çünkü hicret devam ediyor. İnsanlık devam ettiği müddetçe de bu hicret devam edecek. Hicret devam edeceğine göre biz de bu hicret bilincinden eğer kendi dünyamıza izler taşıma adına bir sorumluluğumuz varsa o zaman yapmamız gereken oradan bir bilinç elde etmektir. İkinci mesele takvim şuurudur. Aslında biz her hicri yıl başında bu takvim şuuruna ait şeyleri de zihnimizde belirgin bir hale getirmek durumundayız. Çünkü o şuuru kazandığımızda medeniyetimizin kodlarına ait bilgileri elde etmiş oluruz. Takvim deyip geçmemek lazım. O bir koddur, semboldür. O sembolü ve o kodu tam anlamıyla okuduğumuz zaman bizde bir şuur oluşacak ve o şuurun üzerinden de biz başka şeyleri konuşmaya başlayacağız. Üçüncü mesele ise muhasebe sorumluluğumuzdur. Her zaman için yapmamız gereken bir şeydir muhasebe. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekmek kendi nefsimizi, hayatımızı önemli bir sorumluluk ve vazifedir. Hele hele bu bir yıl başında olduğu zaman geriye yönelik olarak yapılması gerekenler vardır. Bir de ileriye yönelik olarak yapılması gerekenler vardır. Eğer bunlar yapılırsa tam anlamıyla bir yılbaşı ihya edilmiş olur. Şimdi bu muhasebenin üzerinde biraz durmamız gerekir. Bu yıl 1441, yarın itibariyle 1442'ye besmele çekip girmiş olacağız. Eğer Allah ecelimizi farklı bir biçimde takdir etmişse o onun bilgisindedir ama biz koca bir yılı geride bıraktık. Bismillah deyip yepyeni bir yıla da başlamış oluyoruz. Ben şimdi bir hicri yılbaşı gecesinde geçmişe yönelik de bir muhasebe, geleceğe yönelik de bir muhasebe. Aslında geçmişe yönelik muhasebe bir sorguya çekme, geleceğe yönelik muhasebe ise hedef belirleme, hedef güncelleme adına bana bir sorumluluk yükler. Eğer bunları yaparsam o zaman ben hakkıyla ihya etmiş olurum hicri yılbaşını. Birçok şey söylenebilir bu konuda. Yani neleri muhasebesini yapalım, nelere daha fazla önem verelim ama ben hem kendi nefsime hem de siz kardeşlerime örnek olsun diye 4 tane şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Gelin şunun bir muhasebesini yapalım. İman hakikatlerini tam anlamıyla anlamış mıyım? Ve bu hakikatlerin benim dünyamda, aklımda, zihnimde, yüreğimde olması gereken şeyleri ciddi bir biçimde oluşturmuş muyum? Çünkü iman dediğimiz şey işin en başı, temeli, zemini, imanda zafiyet varsa gerisini konuşmaya gerek yok. En önemli mesele iman olduğu için ben bir muhasebeye başlayacağım zaman da en başta yapmam gereken şey bu. Bir yılı geride bıraktım. Yepyeni bir yıla Bismillah deyip başlıyorum. Peki ben en önemli meselem olan iman meselesini anlamış mıyım? Var mı bazı zafiyetler? Tevhidin alanlarının inşasını konusunda sıkıntılar çekiyor muyum? Bütün bunların hepsinin muhasebesini yapmak. Eğer bunu ciddi bir biçimde yapabilirsem ve gereğini yerine getirme adına da adımlar atabilirsem, çünkü sadece teşhis yetmez, gerçek bir muhasebe, teşhisten sonra o hastalığın sebeplerini tespit ve onun arkasından da tedavi adına adımlar atmaktır. Bu üçü olursa, yani öncelikle sorgulama, sonra o ortaya çıkan eksikliklerin nedenlerini tespit, onun arkasından da teşhise ait olan adımlar, bu üçü olduğu zaman gerçek bir muhasebe olmuş oluyor. Onun için bunu yapabileceğim ve yapmam gereken en önemli alanlardan bir tanesi iman meselesi. İkinci, benim muhasebeyi yapmam gereken şey, kulluğumun göstergesi, işareti olan ibadetlerimde Rabbimin istediği kıvamda mıyım? Bu noktada sıkıntılarım, eksikliklerim var mı? Var mısınız, şöyle bir şeyin muhasebesini yapalım. Bir yılı geride bıraktım. Kaç tane sabah namazım geçti? Kaç tane sabah namazı vaktinde ben yatağa, yorgana mahkum oldum? Namazlarımdaki kalite nasıl? Sünnet namazlarıyla aram nasıl benim? İbadet meselesinin en önemlisi namaz olduğu için namaz meselesini ben özellikle gündeme getiriyorum. Bunların muhasebesini yapmak ve yaptıktan sonra da bunları giderme adına adımlar atmak. İbadet sadece namazdan ibaret değil ama en önemli ibadet, imandan sonraki en büyük hakikat namaz olduğu için ibadet meselesi konuşulduğu zaman oradan başlanmalı konuşulmaya. Şimdi bunun muhasebesini yaptığımda, eğer bu noktada bazı adımlar atarsam hicri yılbaşını gerçek manada ihya etmiş olurum. Üçüncü muhasebeye konu olması gereken şey şu olmalı: ben bir müminim, müminliğimin göstergesi ve işareti ahlaktır. Ahlak benim hayatımda ne kadar yer edinmiş? Kul hakkı meselesinde ben bir yıl boyunca ne haldeydim? Bu noktada yaptığım ihlalleri giderme adına ne gibi planlarım var? Çevreyle benim bir hukukum var, akrabayla benim bir hukukum var, arkadaşla benim bir hukukum var, etrafla, artık kimse etrafımda, neyse etrafımda, her şeyle benim bir hukukum var. Bütün bunlarla bu hukukumu tesis etme, koruma noktasında ahlaki yükümlülükler adına bana yüklenen sorumluluklar var. Neler yaptım geçen bir yılda, neler yapacağım gelecek bir yılda? Ciddi bir biçimde muhasebeye konu olması gereken bir şeydir. Sonuncusu da şu olmalı: ben yine bir müminim, bir mümin olarak konuşuyorum. İman etmiş ve imanın tadına varmaya çalışan biri olarak imandan mahrum olan yüreklere bu iman hakikatlerini duyurma konusunda ben ne yaptım? Bir yıl boyunca, koca bir yıl boyunca kaç kişiye Allah'ı anlattım? Bir yıl boyunca kaç kişiye İslam'a ait değerleri hatırlatma adına görevimi icra ettim? Emri bil maruf, nehi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak gibi bir görevim vardı. Yanımda bir sürü haksızlık oldu, hukuksuzluk oldu, yanlışlar oldu, batıla ait olan işler oldu. Bunların hangilerini önleme adına ben ne yaptım? Ve İslam'dan mahrum olan yüreklere imanın, İslam'ın ulaşması adına ne yaptım? Ne yaptım? Ne yapacağım? Bunları eğer sorgularsam ben bir yılımı hakkıyla muhasebe etmiş olurum. Bana ömür sermayesinden açılan yeni sayfaları, süresini bilmediğim için tahdit koymak istemiyorum ama ömrümüz devam ederse diyelim ki 1442 hicri yılı ihya etme adına, bunların hedeflerini koyma adına ne yapıyorum? Bunları yaptığım zaman bir yılın muhasebesini ve dolayısıyla ihyasını yapmış olurum. Rabbimizden şöyle bir niyazda bulunalım: geçmişin günahlarımızı, hatalarımızı, eksikliklerimizi affeylesin. Geleceğimizi inşa etmek, geleceğimizi yeniden kurmak için doğru bir biçimde bundan sonraki hayatımızı daha iyi, daha kaliteli, daha hayır yolunda geçirmek için bizlere yardım eylesin ve gelen yılı geçmişten daha hayırlı ve daha bereketli eylesin.

0: Hazreti Adem'in çocukları birbirleriyle mi evlendiler?
1: Öncelikle şunu söyleyelim ki bu mesele ne açıkça herhangi bir ayette ne de böyle gerçekten sahih, selim, işte ulemamızın, alimlerimizin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nispetinde herhangi bir şüphe duymadıkları açık bir hadiste detaylarıyla aktarılan bir mesele değil. Şimdi biz Kur'an'da ve hadislerde yer almayan bu meselede şuna da şahit olmaktayız. Vahyin canlı tanıkları olan sahabe efendilerimiz, sahabi efendilerimizin talebeleri olan tabi'in nesli bu konu hakkında çok detaylı, net böyle meseleyi sorgulayıp da bilgi alabilecek şekilde bize bir şey de intikal ettirmiyorlar. Şimdi Kur'an'da bir bilgi yok, hadislerde de yok. Sahabe merak etmiş, bu meseleyi sormamış. Tabi'in nesli, yani en hayırlı ikinci nesil olan o nesil sahabeye bu soruyu sormamış. Ama daha sonraki süreçlerde bu konu mevzubahis olduğunda bizim tefsir kitaplarımıza, hadis kitaplarımıza önceki ümmetlerin bilgilerinden yola çıkarak bazı şeyler girmiştir. Önceki ümmetlerin bilgilerine de tecrübelerine de malum biz İsrailiyat diyoruz. İsrailiyat her zaman için kötü bir şey de değildir. Yani o noktadaki ön yargılarımızı da düzeltmemiz gerekir. Biz nice bilgileri İsrailiyat kaynaklarından, bilgilerinden öğreniyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bazen zaman zaman işte bu bilgileri bilen başta Abdullah İbni Selam olmak üzere sahabenin büyüklerine sorular soruyordu. Sahabe de ihtiyaç anında o geçmiş ümmetlerin bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyorlardı. Şimdi bunu bildiğimizde şöyle bir hakikate varmış oluruz. Bu konu aslında çok da irdelenecek, çok da sorgulanacak bir konu değil. İbni Kesir rahmetullahi aleyh biliyorsunuz çok büyük bir alimdir. Bu ve buna benzer olayların, hadiselerin ya da meselelerin sorgulanmasını gaybe taş atmak, karanlığı taşlamak olarak görür. Neden? Çünkü net bir bilgi yok elimizde. Net olmayan bir bilgi üzerinden ve bizim için gayb olan bir bilgi üzerinde tartışma yapıp ve bu tartışmaları derinleştirmek ya da bazılarının yaptığı gibi bu meseleyi magazinleştirmek, işte Hazreti Adem'in çocukları haşa enses ilişkiyle mi işte bu manada zürriyetlerini çoğalttılar ya da Adem gibi başka Ademler de mi vardı, başka insan toplulukları da vardı da mı böyle oldu ya da işte farklı şeyler söyleyerek meseleyi böyle farklı boyutlara taşıyarak algılamanın da bize bir faydası yok. Şimdi biz Kur'an'da, hadislerde, sahabenin sözlerinde olmayan bu meseleleri bazı tefsir ve tarih kitaplarımıza baktığımızda şöyle bir şekilde okuyoruz. Hazreti Adem ile Hazreti Havva dünyaya geldikten sonra Müzdelife denilen o haccın da önemli mekanlarından birisi biliyorsunuz. Orada ilk kez dünya evine girdiler ve insan neslinin temeli orada atıldı. Ve oradan sonra artık Hazreti Havva validemiz her batında ikiz hamile kaldı. Bazı rivayetlere göre, tarihi rivayetlere göre bir batında iki erkek, bir arkasından iki kız. Burada iki erkek, aşağıda iki kız. Onlar çaprazvari bir biçimde birbirleriyle evlendiler. Bir başka rivayete göre ise bir batında kız erkek ikiz, aşağıda bir sonrakinde de kız erkek ikiz. Dolayısıyla böylelikle yine çaprazvari bir biçimde evlenmiş oldular. Eğer bu rivayetler sahihse, doğruysa burada yadırganacak bir şey yok. Burada farklı yerlere de çekilecek bir şey yok. Çünkü bir hakikati öğreniyoruz Kur'an'ımızdan. Allah her peygambere kendine özgü bir şeriat tayin etmiştir. Dolayısıyla önceki peygamberlerde helal olan bazı şeyler sonrakilerde haram olabilir. Öncekilerde haram olan bazı şeyler sonrakilerde helal olabilir. İnsan neslinin çoğalması zaruret olan bir durum söz konusu olduğu için, bir zaruret söz konusu olduğu için önceki şeriatlerin işte hem de ilk şeriat Hazreti Adem'in yeryüzünde bulunuşunu ilk insan, ilk peygamber, ilk aile, ilk baba ve onun

dinimize ait, şeriatimize ait, tarihimize ait hatta meseleleri dile düşürecek ve alay konusu edecek, magazinleştirecek bir hale sokmamış oluruz. Burada bir hakikat var ki o hakikatin ciddi bir biçimde üzerinde durmamız gerekecek. O da şu: Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde, biliyorsunuz Medine'de Yahudiler var. Yahudiler de ara ara Efendimiz'e sorular soruyorlar. O sordukları sorular da vahyin inişine vesile oluyor. Ve biz bugün Yahudilerin sorduğu ya da bir şekliyle işte gündem oluşturdukları nice meselelerin nasıl ayetlere sebebi nüzul olduklarını okuyoruz. Onlardan bir tanesi de Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. İşte o çocuklarına ait bazı sorular sordular. Maide suresinin 27. ayetinden 31. ayetine kadar olan o kıssa da o sorular üzerine indi ve Allah o ayetleri indirdiğinde Allah sana Adem'in çocuklarının bu kıssasını bir hak üzere, bir gerçeklik üzere indiriyor diyerek Kur'an'ın isim vermediği Habil ile Kabil kıssasını anlatmış oldu. O kıssada biz o iki kardeş arasındaki mücadeleyi, oluşan olayı, kurban sunma meselesini, sonrasında Kabil'in Habil'i öldürmesini ve o ölümden sonra olan nice meseleyi okuyoruz. Mesela ciddi bir biçimde orada önemli bilgiler var ama evlilikle alakalı bir bilgi yok. Yahudiler de o soruyu sormuyor, sahabe de o soruyu sormuyor. Çünkü onlar bunu bu şekliyle biliyorlar ve kurcalamak istemiyorlar, bu şekliyle bırakıyorlar. Eğer bu bilgi gerçekten önemli bir bilgi olmuş olsaydı Kur'an'ımız bu meseleye değinirdi, bir şey söylerdi bu konuda. Dolayısıyla onun söylemediği bir yerde bizim çok fazla bu meseleyi kurcalamamız, konuşmamızın bize bir faydası yok. Ama burada yine bir hakikate dikkatleri çekmek durumundayız. O da ne biliyor musunuz? İnsanlığın bela hastalığı ırkçılıktır ve ırkçılığın ilacı bütün bir insanlığın Adem'in neslinden geldiğini kabul etmektir. Eğer biz insanlık neslinin tek bir babadan ve anneden oluştuğunu kabul edersek, inanın ki her türlü ırkçılığa, her türlü cinsiyetçiliğe, her türlü aidiyetçiliğe, her türlü toprakçılığa, her türlü coğrafyacılığa hayır, la deriz. Çünkü anne ve babalarımızın bir olduğu bir insanlık ailesinden bahsediyoruz. Böyle bir ailede kimin kime üstünlük taslayabileceğine dair bir bilinç elde edebiliriz. Aslında Adem'in çocuklarının varlığı ve o çocuklarının dünyaya geliş serüvenini anlayabilmemiz bizim düşme tehlikesi her an imkan dahilinde olan böyle bir hastalıktan korumuş olur. İnşallah bu düzeyde anlayanlardan oluruz ve gaybe taş atarak, karanlığı taşlayarak detay olabilecek meselelerle asıl mesajı gölgeleyecek şeylerden kendimizi koruruz. Allah'ın anlattıklarıyla, peygamberinin dillendirdikleriyle, sahabe dediğimiz o vahyin canlı tanıklarının bize aktardıklarıyla yetiniriz. Onların aktardıklarıyla hayatlarımızı donatmaya çalışırız.

0: Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti?
1: Bu sorunun da tarihi olarak eğer cevabını bulmak istiyorsak aslında tarihteki isimler belli. Her ne kadar bazıları tezkiye etmeye çalışsa da, temize çıkarmaya çalışsa da Hazreti Hüseyin'in şehadetinin en baş müsebbibi Yezid'dir. Emri veren odur çünkü. Yezid'i farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlerde değerlendirmek için yok Yezid'in haberi yoktu, Yezid böyle bir şey istemedi. Şam'da işte ağladı, sızladı, bu tarz rivayetleri ileriye sürenlerin şunun cevabını vermeleri gerekir. Eğer Yezid rahatsızdıysa bundan, bu işi yapanları cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Biz cezalandırdığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu işin en baş müsebbibi Yezid'dir. Olayın en önemli isimlerinden bir tanesi Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'dır. Çünkü Yezid ona emri veriyor ve emri uygulama noktasında harekete geçen isim odur. O isim gerçekten İslam tarihinin karanlık isimlerinden bir tanesidir. Zulüm noktasında, döktüğü kan noktasında çok farklı bir veballe Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ubeydullah'ın

bu noktadaki talebini yerine getiren iki isim görüyoruz biz. Onlardan birisi Ömer İbni Sa'd, bir diğeri de Şimr İbni Zilcevşen'dir. Ordu o Ehli Beyt'in işte bir avuç insanını kuşattığı zaman Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'in yanındakiler birer birer şehit oldular. Geriye sadece o gün hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin kaldı. 20 küsür yaşlarındaydı o günlerde. Bir de onun kardeşi ve Hazreti Hüseyin'in küçük oğlu olan Ömer kaldı. Onun dışındakiler kadınlardı sadece kalanlar ve oradakilerin tamamı şehit olmuştu. O emri verenler ve o emri uygulayanlar onlardı. Ama Hazreti Hüseyin özellikle o meydanda 33 mızrak yarasıyla, 34 ok yarasıyla yere düştüğünde halen canını Rahman'a teslim etmemişti. Ona son darbeyi vuran ise Sinan İbni Enes isimli birisiydi. Darbeyi vurdu ve Hazreti Hüseyin şehit olunca yanında Havli İbni Yezid isimli birisi var. Sinan'a dedi ki başını keselim gövdesinden. Çünkü onun başı bize çok itibar, çok para kazandırtacak. Ve kendisi cesaret edemedi ama Hazreti Hüseyin'in başını gövdesinden ayıran isim yine Sinan İbni Enes oldu. Bunlar tarihen bildiğimiz şeyler. Şimdi bu isimlere lanetler dizmenin bize bir faydası yok. Bu isimleri çok fazla ortaya sürmenin de bize bir faydası yok. Aslında Hazreti Hüseyin'i de şehit eden bir zihniyet idi. Biz o zihniyeti anladığımız zaman meselenin üzerinden ibret nazarıyla bir şeyler çıkarabiliriz. O isimleri o zihniyete düçar oldukları için aslında o işin içerisinde görüyoruz biz. Hazreti Hüseyin gibi bir insana bu zulümleri reva gören, onun kanını akıtmakta beis görmeyen o zihniyetin aslında kodlarını bir kere tespit etmemiz lazım. Onun için Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti sorusunun cevabı şahıslarla beraber zihniyetler de olmalı. Peki nasıldı o zihniyetler? Biraz irdelemeye çalışalım. Hazreti Hüseyin'i şehit eden zihniyet merhametten ziyade menfaati öncelleyen bir zihniyet idi. Onlar dünyevi menfaatlerini o kadar öne almışlardı ki o menfaat perestlik onların gözlerini kör etmişti ne yazık ki. Ve dünyaya olan ilgi, dünyaya olan hırs, dünyaya olan o alaka insana neler yaptırtabilir sorusunun cevabıdır aslında Hazreti Hüseyin'in karşısında olan o zihniyet. Bir diğer özellik mevki, makam, şan, şöhret bunları elde etmiş insanların kaybetmeme adına ortaya koydukları zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Var ellerinde mevki makam, kimisi vali, kimisi komutan, kimisi falancanın yanında itibar sahibi. Bunları ben kaybetmeyeyim, elimdeki bu imkanı elden etmeyeyim diye bu noktada o zihniyet onlara o işi yaptırttı. Aklını, şerefini, haysiyetini birilerine kiraya veren zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Düşünemiyor. Ben bunu niye yapıyorum? Bunu düşünemiyor. Gözüne o perde niye inmiş? Çünkü akıl kendisinde değil. Şeref ve haysiyeti başka yerde arıyor. Aslında o gün Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanında olmayı, Yezid'in yanında olmayı şeref olarak sayıyor. Ben eğer diyor güç onların elinde, onların yanında olursam ben de güçlü olurum. Haklının yanında değil, güçlünün yanında olursam ben de o güçten nasiplenirim. Böyle bir zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Belki çok ağır bir şey söyleyeceğim. Birçok kardeşime de ağır gelebilir ama ahirete inanıyormuş gibi, cennete inanıyormuş gibi, cehenneme inanıyormuş gibi, mizana inanıyormuş gibi, sırata inanıyormuş gibi, hesaba inanıyormuş gibi davranan zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Eğer inanıyormuş gibi değil de inanmış birisi olarak bunu değerlendirseydi, inansaydı ve o inancının gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olsaydı, asla devletten, sultandan, güçten, Allah'tan korkan gibi korkmazdı. Ne olursa olsun bedeli neyse o bedelini ödemeyi göze alırdı. Bunu yapanlar oldu o gün. Hür bin Yezid onlardan bir tanesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun.
O insanlar asla korkuda tevhidi sarsmadılar. Zulüm ne kadar büyümüş olsa da onlar olması gereken tavrı ortaya koydular. Ama koyamayanlar, ama bu saydığım zihniyetlere düşenler Hüseyin'in öldürülmesine seyirci kaldılar ya da bizzat öldürülme olayının içerisinde yerlerini aldılar. Dolayısıyla biz meseleyi zihniyet üzerinden ele almak durumundayız ki Hazreti Hüseyin'in kanını döken o zihniyetin insana neler yaptırabileceğini iyice anlayalım ve bugünün dünyasında o manada alacağımız mesajları alarak hayatımıza yön vermiş olalım.

0: iman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim?
1: Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zeminde ilhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık yüzeysel olmaktan çıkarıp derinlemesine öğrenmemiz gerekiyor. Evet, biz çocukken yaz Kur'an kurslarında, camilerde ya da işte biraz büyüdük farklı bir zeminde imanın bize 6 tane şartının olduğunu ezberlettirdiler. Ve biz şu anda da ezbere sayabiliyoruz bunları. İmanın en önemli kelimesinin la ilahe illallah olduğunu da öğrettiler ve çoğumuz da bunu söylüyor. Şehadet cümlesini de söylüyoruz anlamıyla beraber. Yani bu noktada zafiyet yaşayan kardeşlerimiz de var ama çoğunluk itibariyle böyle. Ama saymak demek, anlamak demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün 6 tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak, tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlenmesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan ilmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak, aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak. Mesela diyelim ki aldık elimize bir meal, işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi, o büyük kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah, la ilahe'yi ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben Kafirun suresinden okusam, illallahı da İhlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden yardım alsam o konuda, işte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem. Yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam, inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi, yine bununla alakalı, öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman, yani düşünün, mizan var, hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela. Ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem, emin olun o anlama adına verdiğim çaba, ki tefekkür işte budur zaten, o bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü, bakın, kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi, yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek, şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela, onun üzerinde biraz dursak, bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan, gelen rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden, mesela kışın arkasından gelen bahardan, baharın arkasından gelen yazdan. Yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa, o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak, innehu vahid diyecek, muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü, bakın benim güzel kardeşlerim, imanı içselleştirmenin en önemli kodlarından birini şimdi öğreneceğiz. İmanı en iyi kavramış olan Efendimiz'den imanı öğrenmek, onun iman üzere yoğurduğu o güzel cemaat olan sahabenin iman anlayışlarını anlamaya çalışmak. İnanın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle bir iman meselesinde güzel ifadeleri var ki, insan onları anladığında Resulullah'ın dünyasında iman tasavvurunu kavruyor. Allah Resulü Allah'ı nasıl anlamış mesela ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş? O sahabede iman nasıl içselleşmiş? Yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan, mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hassan bin Malik gibi, mesela diğer sahabe efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi, mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavrarız ki, bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu: iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak. Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada. İmanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı, böyle demek daha doğru, böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim, o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, İmanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz. Ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa, bu iman dediğimiz önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde, bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın tadına ve lezzetine vardırmış olacak. Rabbimizden niyazımız odur ki Cenab-ı Hak bizim hepimize o imanın lezzetini ve tadını alabilecek bir seviyeye kavuşturmuş olsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil. Ölür ise ten ölür, canlar öresi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, İsra Suresi 78-84. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, bir hadisi şerifi anlamaktan yola çıkmak istiyoruz. Ashab-ı kiramdan birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir yolculukta uygun bir pozisyonda baş başa kalınca önemsediği bir soruyu sormuş. O soruya da aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevap vermiş. Biz sorudan ve cevaptan yola çıkarak bir sahabinin lisanından, rivayetinden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize mesajını anlamaya çalışacağız inşallah. Sahabinin kim olduğu çok önemli değil. Önemli olan bu sözün içeriği, cevabın içeriği. Ama her halükarda ashab-ı kiramın önemli şahsiyetlerinden Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayeti dinleyeceğiz. Teberruken hadis-i şerifi beraberce dinleyelim. Ondan sonra hadis-i şerifi anlamaya çalışalım. Yolculuklardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunuyordum. Yanına yaklaştım ve dedim ki, ya Resulallah, bana öyle bir amel öğret ki beni cehennemden uzaklaştırsın, cennete koysun. Buyurdu ki, büyük bir meseleyi sordun bana. Ama Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için kolaydır bu. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını ikame edersin, zekatını verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve hac edersin. Sonra şöyle devam etti. Sana hayır yollarını gösteriyorum, dikkat et. Oruç kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları siler. İnsanın gece kıldığı namaz da hatalarını siler. Sonra da Secde suresinin 16. ve 17. ayetlerini okudu. Ardından buyurdu ki, sana bütün işlerin başını, direğini ve zirvesini bildireyim mi? Ben de buyur ya Resulallah dedim. Şöyle buyurdu, her işin başı İslam'dır, direği namazdır, zirvesi de cihattır. Sonra şöyle devam etti, sana tüm bunların can damarını bildireyim mi? Ben de buyur ya Nebiyallah dedim. Kendi dilini tuttu ve şunu tut buyurdu. Ben dedim ki ya Resulallah, bizler konuşmalarımızdan dolayı sorguya çekilecek miyiz? Buyurdu ki, anan hasretine yansın Muaz. İnsanlara yüzü koyun ve burunları yerde süründürerek cehenneme dolduran dillerinin kazandırdığından başka nedir? Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar sahneyi canlı tutmaya çalışalım. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimizle baş başa kalma fırsatı yakalayınca içinden geçeni sormuş. Bu içinden geçen İşte bizim çocuk evlenecek, kredi ile ev alabilir miyiz? Değil. Sahabinin öyle bir derdi yok. Kredili kredisiz iki tane hurma ağacını üst üste lifleriyle kapattı mı altı ev zaten. Ne soruyor? Bana bir şey öğret ya Resulallah. Cehennemden uzaklaştırsın, cennete koysun beni. Formül istiyor. Derdi ne? Cehenneme girmemek, cennete girmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce genel bir açıklama yapıyor. Bu çok zor bir şey Muaz diyor. Cennete girmek, cehennemden kurtulmak. Söylerken kolay, uygulaması zor. Ama Allah kolay ederse kolay olur. Yani Allah yardım ederse bu işi becerebiliriz. Peki açıklamasında ne buyuruyor? Bir, Allah'a kulluk edeceksin, şirk koşmayacaksın. Namazın hakkını vereceksin, ikame edeceksin namazı. Zekat vereceksin, oruç tutacaksın, hac edeceksin. Cehenneme girmemek istiyorum. Cennete girmek istiyorum. Ya Resulallah, bana özetle diyene verdiği cevap bu. Bu cevabı tekrar okuyayım. Büyük bir meseleyi sordun bana. Ama Allah'ın kolaylaştırdığı kimseler için kolaydır bu. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Kelime-i şehadet. Namazını ikame edersin. Zekatını verirsin. Ramazan orucunu tutarsın ve hac edersin. Bitti. İslam bu zaten. İslam'ın şartları da bunlar. Bunu çocuklar bile 10 yaşında biliyorlar. İhtiyarlar da biliyorlar. Herkes de 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Muaz'ın radıyallahu anh aradığı buydu zaten. Ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım ya Resulallah dedi. Cennete girmek için ne yapması gerektiğini anlattı. Burada namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek zaten sahabenin bildiği şeylerdi. Muaz bunları biliyordu. Bu saydığı şeyler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona saydığı bu şeyler Muaz'ın bilmediği şeyler değildi ki. Namaz zaten yıllardır kılıyor. Zekat da veriyordu Muaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hac ediyordu. Yani bilmediği şeyler değildi bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz'ın bunları bildiğini biliyordu. Muaz'ın elinde kaba taslak bunlar vardı zaten. Bu sefer ne yaptı aleyhisselam Efendimiz? Muaz'a bunun gizli bir şifresini daha açmak istedi. Zaten Muaz biliyor. Beş vakit namazın emredildiğini, onsuz namaz kılın, namazsız cennet olmayacağını Muaz biliyor. Ona küçük bir şifre daha verdi. Ne buyurdu? Sana hayır yollarını gösteriyorum, dikkat et. Madem zor bir soru sordun, sana bu işin küçük bir şifresini daha açıklıyorum, dikkat et. Oruç kalkandır. Hani farz olan orucun ötesinde bir de nafile oruç tut. Onunla şeytana karşı kendini korursun. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları siler. Yani bu farzların dışında şifre veriyorum sana, sadaka. 2 oruç, 3 gece namazı. Şimdi 5 şey saydı. Bu 5 şeye 3 şey daha ilave etti. Bana cehennemden kurtulacak, cennete girecek şeyi söyle.

ya Resulullah diyene İslam'ın 5 şartını saydı. Sonra küçük bir şifre daha vereyim sana dedi. Bu küçük şifrede ne var? Sadaka, oruç, nafile oruç. Farz oruç öbür tarafta var zaten. Ve teheccüd namazı. Bunu da yaptın mı? Mesele bitti. Belge de getirmiş. Secde suresinin 16. 17. ayetlerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumuş ona. Bak Allah da böyle buyuruyor demiş. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi sana iskeleti tarif edeyim buyurmuş. Senin sorduğun cevap anlaşıldı. Sordun, cevabın bitti. Neydi? Cehennemden kurtulup cennete girmek için formül istedim. Ben sana söyledim. 8 şey saydı. Bunlardan 5'i zorunlu. 3'ü de şifre. Bununla yolun kolaylaşır. Daha iyi yol alırsın buyurdu. Sonra bu 8 şeyin dışarıdan göründürülüğünü anlattı. Bütün bunlar nasıl görünüyor dışarıdan? Yani namaz, oruç, Allah'a şirk koşmamak vesaire, bunları dışarıdan bir yapı olarak seyretti. İçerideki formülü açıkladı. İçeride böyle bunlar. Dışarıdan nasıl görünüyor? Bir defa İslam olacak. Ne buyuruyor? Sana bütün işlerin başını, direğini ve zirvesini bildireyim mi? Dışarıdan toplu bu iskeleti seyredeceğin zaman her işin başı İslam'dır. Ve bu işin direğini ayakta tutan can damarı nedir? Namazdır. Ve zirvesi de cihattır. Bu 3 şey varsa şu 8 şey var demektir. Çünkü dışarıdan iskeleti İslam adına olması lazım. İslam için olması lazım ki o bu 8 şeyin ihtiva ettiği büyük yapının adı olsun. Namazsız asla olmaz. Cihatsız başı açık dolaşır. Cihadı olmayan bir din, namazı olsa da zirvesi yok. Zirvesi yok ne demek? Yapı tamamlanmamış demek. Ne kadar yüksek yaparsan yap, çatısını, başını kapatmadığın için yağan yağmur, kar, her şey başına damlıyor tekrar seni. Cihatsız koruma yok. Baş iskeletimiz bizim İslam iskeleti. O iskeletin temel direkleri namaz. Hepsinin üstünde de cihat. Cihatsız İslam yok. Namazsız İslam yok. İslamsız cihadın değeri yok. İslamsız namazın değeri yok. Muaz cevabını aldı. İçeriden parçalarını öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 8 tane dairesi var bunun dedi. 5'i zorunlu, 3'ü de ekstradan yardımcı. Ama dışarıdan bu iskelet böyle görünüyor. Yapının adı İslam. Namazın üzerinde duruyor. Cihat en zirvesinde duruyor. Bu şekilde. Bundan sonrası önemli arkadaşlar. Şimdi Muaz cevabını aldı. Tatmin oldu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması bitmedi. Ne buyuruyor? Sana bütün bunların neyin? Kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç, hac, nafile oruç, sadaka, teheccüd ve bunların toplam adı olan İslam, namaz, cihat, bu kullanılan bütün bunların hepsinin can damarını, yani bunları başlayıp bitiren nedir sana söyleyeyim mi diye soruyor. Sana tüm bunların can damarını bildireyim mi? Ben de buyur ya Nebiyallah dedim. Kendi dilini tuttu, dil. Dilini tuttu ve şunu tut buyurdu. Şu dilini tut. Yani sen namaz, oruç, hac yaptın. Güzel. Sadaka da veriyorsun. Güzel. Teheccüde de kalkıyorsun. Güzel. Cihat var. Güzel. Ama bir de bunların sigortası var. Dil. Bir kelimeyle bütün bu yaptıklarında batabilir. Bir kelimeyle bütün açıklarını da kapatabilirsin. Şimdi kardeşler, biz de şaşırmamız lazım. Muaz radıyallahu anh da şaşırmış. Saydığı şeyler Efendimizin 23 yılda oturtmaya çalıştığı şeyler. Cihat, namaz, zekat, İslamiyet bunlar. Kur'an-ı Kerim'i açtın mı iki kapağın arasında yazılı şeyler bunlar.
Bunları

bu kadar büyük işleri yaptıktan sonra, yani arkadaşla muhabbet ettik, o muhabbetin bedeli olarak cehenneme mi gireriz biz? Cevap olarak ne buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Ah Muaz demiş, anan kaybetsin seni. Bu Arapçada bir deyimdir. Yani doğmasaydın da bu sözü söylemeseydin keşke demek. Böyle bir edebi bir şey. Bizim Türkçemizde böyle bir karşılık yok. İnsanlar yüzü koyun cehenneme neden yuvarlanıyorlar ki zannediyorsun? Namaz kılmadıkları için değil. Namaz zaten kılıyor Müslüman. Zekat da veriyor. Belki teheccüde de kalkıyor. Ama sabah kahvaltısında hanımına söylediği, hanımının eşine söylediği bir kelimeden dolayı helak oluyor bütün gece yaptıkları. Çünkü senin binanda bütün çalışan elektronik sistemler, bilgisayarlar, makineler vesaireler binlerce watt elektrik kullanıyor olabilir. Binanın girişindeki küçücük bir sigorta elektriği var veya yok ediyor. Toplam bir binada belki de 10 bin watt elektrik kullanılıyordur bir saatte. 10 bin watta hükmeden sigorta bir gram bile gelmiyor. Canı sıkıldı mı, ısındı mı kopuyor oradan, sen elektriksiz kalıyorsun. 20 defa hacca gitmiş olabilirsin. Ramazana ilave olarak her pazartesi perşembeyi de tutmuş olabilirsin. Bir kaba sözün bütün geçmişini silebilir. Tatlı bir sözün de sana müthiş bir gelecek hazırladığı gibi. İman da bu zaten. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun, Allah'ın sevgili kulu oluyorsun. Demem onu diyorsun, peygamberin amcası da olsan cehenneme kütük oluyorsun. Bunun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz cihattan namaza, oruca vesaireye kadar kelime-i şehadette dahil Müslümanın bütün hayatını neye bağladı arkadaşlar? Dil kalitesine bağladı. Biz bu sigorta bölümünü en son Hazreti Muaz'ın da tereddüt ettiği, böyle şey olur mu ya Resulallah demeye getirdiği bölümünü yok saymamız İslamiyet'i bilmediğimiz anlamına geliyor kardeşler. Köy kahvesinin önünde istediği gibi kaba sözler konuşan ama ezan okununca da camiye gidip namaz kılan hacı amcayı, valla bizim köyün en iyi efendi, en iyi Müslüman, Allah razı olsun, olması da Müslüman kalmayacak bu köyde diye biz tanıtıyoruz. Meleklerin kayıtlarında o öyle görünmüyor olabilir. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim argo sözle insan çağıranı fasık diyor. Bi'sel ismul fusuku ba'del iman. Mümin olduğu halde bir insanı çağırırken argo kelime kullanırsa o yaptığı işi fasıklık gösteriyor Allah Hucurat suresinde. Fasık ne demek? Müslüman olduğu halde küfür sınırlarına yaklaşmış adam demek. Yani henüz Müslüman. Mesela alkol kullanan fasıktır diyoruz. Kafir değil. Ama kafirlik sınırında bir iş yapıyor. Zina eden için fasıktır diyoruz. Ne demek? Kafir değil. Ama kafirlerle sınır bir iş yapıyor demek. Tövbe edinceye kadar tabii. Argo bir isim kullanıp Müslümanın şahsiyetini rencide eden için de Allah Teala fasık kelimesini kullanıyor. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Birbirinize argo isimlerle çağırmayın. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوكُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ Mümin olduktan sonra fasık olmak ne kötü şeydir, dikkat edin. Çok açık ve seçik bir şekilde eğer bir atmosferde, kardeş çevresinde affedersiniz lan demek kaba addediliyorsa, lan Ali çağırdığında kaba bir ifadeyle çağırmış sayılıyorsa, mümin kardeşine lan diye hitap eden fasıktır. Ayet ortada. Bu ashab-ı kiram için geçerliydi de mümin için

0: geçerli değil mi? Biz İslamiyet ne demektir, cennete nasıl girilir, cehennemden nasıl kurtululur dediğimizde hep cihadı, namazı, haccı düşünüyoruz. Elhak bunlar doğru. Dönelim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret günü dirileceğine iman ediyorsa, kime hitap ediyormuş? Allah'a iman eden mümine, ahiret günü dirilecek olan ve buna inanana hitap ediyor. Kim Allah'a iman ediyorsa, ahiret günü dirileceğine iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Subhanallah. Yine tekrar devam ediyor. Buhari'den, Müslim'den okuyoruz. Yine devam ediyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Devam ediyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya güzel söz söylesin ya da sussun. Müminlerin özelliklerini say diye herhangi birimize soyulduğunda, cuma namazı, bayram namazı, kurban kesmek, hacca gitmek sayıyoruz. Müminin özellikleri: bir, komşusu asla ondan eziyet gördüğünü iddia etmez. Saydık mı hiçbir zaman böyle? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, bırak iyi mümin, kötü mümin, ahirette dirileceğine inanıp inanmama meselesi olarak görüyor bunu. Sen ahiret günü dirileceğine inanmıyor musun? Bu misafire niye bir tas çorba vermedin diyor sana. Öyle bir dinimiz var ki kardeşler, komşunun komşuya karşı huzur içinde kendisini hissetmesini ahiret gününe iman, Allah'a iman gibi büyük olaylardan biri olarak sayıyor. Misafir nedir ya? Misafire bir bardak çay ikram ederken kendini Beytullah'ta tavaf eder gibi hissediyor olman lazım. Senin evinde misafir bulunması veya bulunmaması, kabirden kalktığın güne imanın kadar seni ilgilendiriyor olması lazım. Gerçek bir İslami hayata kavuşmuş olmak için. Eğer konuştuğumuz sözler, ağzımızdan çıkan sözcükler, kelimeler bizi düşündürüyor ve filtre ederek konuşuyorsak, kabirden kalkacağımıza inandığımıza inanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz hacca gidene cennet garantisi veriyoruz değil mi? Hacı amca cennete girmeyecek de kim gelecek? Hele hoca ve hacca gitti, en üst cennete girdi düşünüyoruz. Dön peygamberine, senin Buhari'de ne rivayet ediliyor? Kim bana, kim bana iki çene arasındaki dilini ve iki bacağı arasındaki organını garanti ederse ona cenneti garanti ederim diyor. Ağzından çıkan kelimeleri kulağı duymayan hacı bile olsa teminatsız hacıdır o. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği cennet teminatının %50'si iki çenenin arasındaki organa bağlı. Cennet teminatımız oraya bağlı. Muaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste %100'ü oraya bağlı. Bütün bunların hepsi nasıl garanti olur biliyor musun Muaz? Nasıl olur ya Resulallah? Diline hakim olacaksın. Demek ki Müslümanlık, evet, Kur'an okumayı gerektirir. Evet, hacca gitmeyi gerektirir. Evet, oruç tutmayı gerektirir. Ama oruç dini değil. Sadece oruç tutan Müslüman sayılmıyor. Sadece hac eden Müslüman sayılmıyor. Sadece cihad eden bile Müslüman sayılmıyor. Çünkü cihadı bile, Allah yolunda şehadete koşmayı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neye bağlıyor? İki çene arasındakinin filtreli kullanılmasına bağlıyor. Müslüman konuştuğu sözün sahibi insandır. Dolayısıyla Müslüman nazik konuşur. %50 teminat bağlantısı kurulan sisteme baktığımızda, cenneti size garanti edeyim mi? Buyur ya Resulullah dendiğinde ne cevap veriyor? İki çene arası ve iki bacak arası diyor. Müslüman demek ki, bundan çok rahat anlıyorum ki ben, zinadan korktuğu ve çekindiği kadar galiz sözden, kaba sözden de çekinmeli ve korkmalıdır. Zina deyince tüyleri diken diken olan bir Müslüman, yaşadığı toplumda kaba kabul edilen çirkin bir söze karşı da zina kadar ürperiyor olması lazımdır. Eğer bir baba, bir anne çocuğu daha henüz genç yaşta başka birisinin, karşı cinsin eline tutup zinaya doğru kaydığında endişeleniyor, eyvah bu çocuğu biz harama mı bulaştırdık, acaba haram mı yedik, acaba evimize kötü bir şey mi soktuk, çocuğumuz niye bir kız arkadaşı oldu, kızımız neden bir erkek arkadaşıyla konuştu, ben ne ettim diye endişe eden bir anne ve bir baba, ahlaki olmayan, Resulullah Aleyhisselam Efendimizin sünnetine uymayan, çirkin, edep dışı bir sözü kullandığında çocuğu aynı hassasiyeti korumuyorsa, çocuktur, düzelir, dayılarından öğrendi, amcalarından öğrendi, şimdi bırakar bunları diye geçiştiriyorsa, yani iki bacak arasındaki hassasiyetini iki çene arasında kullanmıyorsa bir Müslüman, kardeşler, en rahat söylenebilecek söz nedir biliyor musunuz? Peygamberinin aleyhissalatü vesselam hassasiyetine benzer bir hassasiyet kullanmıyordur bu anne baba. Çünkü biz zinayı ölümcül görüyoruz. Çocuğun küfretmesini, kaba konuşmasını, yalan konuşmasını, gıybet konuşmasını zinadan basit görüyorsak, bu hadisi şerifleri koyacak yer bulamam ben o zaman. Allah zina yapana da fasık diyor, lan diyene de fasık diyor. Bu İslam terbiyesidir. Allah'ın mümin kullarını görmek istediği ağız terbiyesi var. Allah diyen, Fatiha suresi okuyan, Nas suresi okuyan, kelime-i tevhidi tekrar eden bir ağız yalan konuşmamalı, gıybet etmemeli, nemime yapmamalı. Bir ağız hem Kur'an okuyor hem çirkin galiz sözler söylüyor, yerinde durmayacağı randevular veriyorsa o ağız münafık ağızdır. Nasıl Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine gelip o mescitte sabah namazı veya öğle namazı kıldığı halde sonra gidip kafirlerle işbirliği yapanlara Allah münafık dedi, hem namaz kılıyorsunuz Müslüman görünüyorsunuz hem de gidiyorsunuz kafirlerle işbirliği yapıyorsunuz, ruhun münafık, senin beynin münafık, kimden olduğun belli değil. Aynı şekilde bir insanın ağzı hem Allah diyor hem de kaba ve çirkin sözler, gıybet, yalan, nemime söylüyorsa eğer, bu ağız münafık ağızdır. Çift yönlü ağız bu. Bir Müslüman hem zemzem içip hem de zemzemden sonra şarap içer mi? Zemzemle şarap bir araya konur mu? Aynı şekilde Allah dedikten sonra, Kur'an okuduktan sonra Müslüman yalan konuşur mu? Gıybet eder mi? Nemime yapar mı? Sözünde durmayacağını bildiği halde söz verir mi? Randevu verir mi? Küfreder mi? Beddua eder mi? Eğer yaparsa %50'si teminat altında olmayan bir cennete koşuyordur o. Ama bu kafirdir anlamında değil arkadaşlar. Teminatsızlık anlamında. Ne demek teminatsızlık? Tamam, hedef cennet yine. Ama bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garanti belgesiyle yol almak var. Zinadan çekindiği kadar Müslüman, en büyük haram olan zinadan çekindiği kadar dil hatalarından, dil kabalıklarından da çekinmelidir. Peki nedir Müslümanın dilindeki kabalık, çirkinlik? Bir, Allah'a ve peygamberine karşı şirk olan kötü, çirkin sözlerdir. Elhamdülillah Allah bizi bu gafletten, bu çirkinlikten kurtardı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. La ilahe illallah dedik, bundan inşallah kurtulduk. Lakin kardeşler, mesele yani dilden çıkan şeyler sadece Allah'ın oğlu var, haşa kızı var, filan put ilahtır demekten ibaret değil. Mesela bir Müslümanın dilinden çıkabilecek şu teminatı tehlikeye sokan, %50 teminatımızı tehlikeye sokan en tehlikeli şeylerden birisi ayet, hadis, Allah, peygamber, ashab ve ümmet, Kur'an gibi kavramlarla espri yapmaktır. Kardeşler, ashab-ı kiramla beraber cihad eden, sonra mola verilen bir yerde, mola verilen bir yerde Kur'an okuyan göbekli bir sahabi Kur'an okuyor. Birisi de espri yapıyor. Ulan kimin Kur'an'ını dinlediysek hep göbekli ya, bu Kur'an okuyanlar şişman oluyor herhalde diyen birisine Allah ne cevap verdi Tevbe suresinde? Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. Bakın, Kur'an okumuş birisi, mola, cihattan dönüyorlar, cihattan, kılıç kullanmış peygamber aleyhisselamla beraber, mola vermişler, birisi de Kur'an okuyor. Kur'an okuyan da bir ağaca yaslanmış, göbeği de öne çıkmış, şişman biri. Öbürü de diyor ki bu Kur'an okuyanlar hep şişman oluyor herhalde diyor. Yani ne demek bu? Hoca takımı, çok yiyorsunuz, işte göbek bağlıyorsunuz böyle. Espri yapıyor. Bir mücahit öbür mücahitle espri yapıyor. Ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun. Siz Allah'la, peygamberiyle, ayetleriyle mi espri yapıyorsunuz? La ta'tediru. Sakın özür dilemeye kalkmayın. Kad kafartum ba'de imanikum. Mümindiniz, kafir oldunuz şu anda, Allah buyurdu. Mümindiniz, kafir oldunuz. İnna'fu an ta'ifetin minkum nu'azzib ta'ifeten bi'ennum kanu mujrimin. Belki çok tövbe ederse bir kısmınızı affederiz, ama sizi iyi bir azaba düşüreceğiz. Peygamberin çok karısı var değil. Allah niye erkeklere ikinci kadına müsaade etti değil. Bu zamanda faiz yasak olur mu canım? Ekonomi nasıl işleyecek değil. Espri yapmış kardeşim. Sesin güzel ama göbeğinde şişman senin demiş. Kur'an okuyan birisine bu sözü söylemiş. Sen Ebu Hanife'yi yerden yere vuruyorsun. Utan Allah'tan. İmam Malik'in cariyeleri vardı diyorsun. Utan Allah'tan. Ashab-ı kiramı ilkokul arkadaşın gibi konuşuyorsun. Çarpılacaksın. Haya et. Kiminle oynuyorsun sen? Ümmete mal olmuş. Ümmeti Muhammed'in simgesi haline gelmiş Ebu Hureyre ile oynuyorsun. Müminlerin, milyarlarca müminin annesi, Resulullah'ın sevgili hanımı ile oynuyorsun. Dikkat et. Dikkat et. Müminin ağzında teminatını berbat eden, teminatı yırtıp atan en tehlikeli şey espridir kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kafir yerken 7 mideyle yer diyor. Yani 7 tane midesi olsa o kadar obur olur. Bu demek. Sen evine hoca çağırıyorsun, caminin imamını çağırıyorsun. Ye hoca ye, sizin 7 tane mideniz vardır diyorsun. E akşam namazını bir kafirin arkasında kıldın sen demek ki. Kendi namazını bile sattın bunu söylerken. E bu kadar ince olduğunu ben zannetmiyordum. E peki bir la ilahe illallah deyince cennete gireceğine inanıyorsun. O zaman bir kelime hoşuna gidiyor. Ya Allah deseydi Kur'an'ı baştan sona ezber okuyanlar cennete girecek. Yani bir satırlık bir cümleyi tekrar edersen cennete sokarım dedi. Allah o hoşuna gitti. Anladın anlamadın onu dedin, herkese cennete soktun. Hayır hayır. Dil %50'dir arkadaşlar. %50. Ve bizim en büyük riskimiz dinimizle, peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'e simge haline gelmiş ümmetin önündeki şahsiyetlerle eğlenmeyi, espri yapmayı, Kur'an ayetlerine istediğimiz gibi yorum yapmayı, Allah'ın ayeti okunduktan sonra bile vallahi bana göre bu ayet şöyle olması lazım. Ve subhanallah be, sanki Cebrail aleyhisselamla beraber gidip geldiler Medine'ye. Beyefendi sana göre bu ayet böyle olması gerekiyor. Senin özelliğin nereden geliyor? Çok haber dinliyor. Çok yorum dinliyor televizyonlarda. Böylece Kur'an'ı da anlar hale geldi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bile bile teminat mektuplarımızı yırtıyoruz kardeşler. Bir Müslüman ağzından çıkan kelimeleri iffeti saymalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Mümin verdiği sözün kölesidir buyuruyor. Mümin verdiği sözdedir. Ağzından çıkan söz seni bağlayan zincirdir. Bir daha onu geri almayacaksın. Tükürdüğünü yalamak yok. İman bu. İşte hadisi şerif ortada kardeşler. Cihattan namaza kadar ne varsa hepsini aleyhissalatü vesselam Efendimiz büzdü büzdü büzdü, çuvalın ağzını bir kapattı. Budur işte dedi teminat. Nedir o çuvalın ağzındaki dil? Koca sahabi Muaz bile bir iki sözden dolayı mı ya Resulullah cehenneme gireriz diye sormak zorunda kaldı. Demek ki biz olsak akla uygun değil diye itiraz edecektik. Böyle şey olur mu ya? Nerede hac, oruç, bu kadar sadakalar, cami yaptırmış adam? Hayır hayır hayır. İman ederken çok mu masraf etmiştin? Hatırlıyor musun imanı? Bütünü neydi imanın senin? Bir kelimeydi. Şimdi bir kelimeyle sildim derken Allah niye hoşuna gitmedi? Kardeşler, dil bizim cennet teminatımızdır. Bunun için tatlı söz sadakadır. Bunun için mümin bir kere Subhanallah dediği zaman Allah ona cennette köşkler hazırlıyor. Bunun için tatlı bir söze Allah sadaka sevabı yazıyor. Bunun için bir mümine geçmiş olsun diyene Allah sevap yazıyor. Dili basite alamayız. Aynı şekilde kardeşler, dille ilgili ayarsızlıklar, yani müminin %50 cennet teminatı olan, %50 cennet teminatı olan dilinde o teminatı kırpan hatalar bizim için eğitim malzemesi olmalı. Mesela bir çocuğu bir hoca efendi önüne oturttuğunda o çocuğun selamla başlayıp nazik bir şekilde konuşmayı, Peygamber aleyhisselam efendimizi anılınca salavat getirmeyi, ümmetin büyüklerine rahmet okumayı, annesini babasını hayırlı anmayı, müminlerle güzel konuşmayı, bir arada bulunma nezaketine uymayı öğretmesi Kur'an öğretmesinden daha önemli kardeşler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Bir mümin güzel ahlakıyla, güzel ahlak nedir? Nazik oturup nazik kalkmak, nazik konuşmak demek. İkinci insanlara karşı kaba olmamak demek. Güzel ahlak bu. Bir mümin güzel ahlakı sayesinde geceyi teheccüdle geçiren, gündüzü cihatla geçirenlerin seviyesine yükselebilir. Çünkü cihat 24 saat sana farz olmayabilir. Yerinde oturman cihattan daha makbul olacak günler olabilir ama ahlak 24 saat seninle olması lazım. Kardeşler, sözünde durmayan, yani ağzından çıkan söze sadık kalmayan mümin, yalan konuşan mümin teminatını yırtmış mümindir. %50 tehlikede. Nauzu billah. Öbür %50'sinde de eften püften hatalardan gitti. Allah muhafaza buyursun. Bunun için hedefimiz ne bizim? İmanımızı asla zedelemeyeceğiz. Çünkü Muaz'ın sorusuna cevabı bu. İbadetlerimizi yerine getireceğiz. Lakin İslamiyeti, Filistin'de Siyonistle uğraşmak, burada cami yaptırmak, gecede namaza kalkmaktan ibaret görürsek, İslamiyeti bu kadar zannedersek, bu Peygamber Aleyhisselam'ın teminatı altındaki bir İslamiyet değil arkadaşlar. Ona bir cennet vaadi yok Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Mümin teheccüde kalkar, kalkacak tabi. Sağlığı, sıhhati, işi yerinde olan teheccüde kalkacak. Aynı şekilde mümin zekat verecek, hac edecek, cihad edecek. Başka türlü müminlik yok zaten. Lakin bunların hepsinin sigortası dil kardeşim. Bir mümine çok affedersiniz, özür dileyerek, yani iyice anlaşılsın diye söylüyorum, bir mümine eşşi ol eşek dedin. Kıyamet günü ne yapacaksın? Adamın babasını eşekleştiremezsen, adamın babasını eşek hale getirme gücün olsa, ha doğru dedim diyeceksin. Öbür türlü nasıl helallaşacaksın? O adam cehenneme düşmemek için uğraşıyor kıyamet günü. Bir sevaba ihtiyacı var. Kardeşler, hiç şakası yok. Bir ay didinip yaptığın haccı vereceksin bir eşi o eşeğe. Normal bir adama verse insan da acımaz ona hani. Babasının eşek olduğuna inandığın bir adama haccı veriyorsun. Kadınlar çok oruç tutmaları lazım. Çok nafile tutmaları lazım. Çünkü istihbarat merkezi gibi çalışıyorlar bir araya geldiklerinde. Yani devletin elinde onların istihbaratı kadar, tahmini kadar malzeme olsa kimse bir terör hareketi yapamaz herhalde. Mübarekler bir araya geldiler mi, kim kimi dövdü, kim kimle ayrılmayı düşünüyor. İleride kimin ayrılması muhtemel. Kim kime kızını verebilir, kim kime veremez. Kimin çocuğu ne olur, kimin çocuğu ne olmaz. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Bunlara din ne diyor? Gıybet diyor, nemime diyor. Nemime yapana, yani onun bunun dedikodusunu yapana, gıybet yapana cennet garantisi yok ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hatim okumak için, ayet hadis okumak için bir araya geliyorsun, işte 10 dakika sonra başlayacak, o 10 dakikada gene birkaç tane doğum haberi, ölüm haberi, boşanma haberi, gene böyle bir kampanya. Biraz geçen haftakiler zaten önce verilmişti onlar, biraz sonra kazanılacak sevaplar önceden gitti. Hacizli ibadetler, hep hacizli, ona buna hacdedilmiş. Bunun adı afettir. Allah muhafaza buyursun, buna afet denir. Ölüm ya bu. Çalış çalış, birisi alsın götürsün. Nauzu billahi teala. Böyle şey olur mu? Biz kim için çalışıyoruz? Kardeşler, hepimiz oturup ürpererek şunu düşünmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden misafire ikram etmeyi, komşuya kötü davranmamayı, güzel söz konuşmayı, ahirete inanan, Allah'a inanan diye başlayarak anlatıyor? Senin peygamberin aleyhissalatü vesselam komşuya söz edeceği zaman, komşuluktan konuşacağı zaman, Allah'a inanan, ahiret günü dirileceğine inanan diye başlayacak. Misafirlikten ve misafire ikram etmekten, misafire şov yapmaktan değil, misafire ikram etmekten, o da nedir? Bir tas çorbadır, bir bardak çaydır, fazla değil. Misafire ikram etmekten söz edeceği zaman Allah ve ahiret gününden söz edecek. Kim Allah'a, ahirete iman ediyorsa, yani öldükten sonra dirileceğine inanıyorsa, iyi şeyler söylesin ya da sussun, konuşmasın diyecek. Ama sen İstediğin gibi konuşacaksın. Çok sinirliydim ama diyeceksin. Herkes sinirlenince sövüyor zaten. Senin mümin olduğun, Muhammed Aleyhisselam'ın medresesini gördüğün nereden belli olacaktı? En süratli giderken bile frenlerin tuttuğundan kaliten belli olacaktı senin. Yoksa kimse oturduğu yerden sövmüyor zaten. Sinirlenince sövüyor. Gıybeti zaten kimse olmasa kime yapacaksın ki? Onlar konuşmuştu, ben de katıldım diyemezsin ki. Zaten başkalarıyla yapılır bu. Durup dururken gıybet yapılmaz. İnsan aynaya bakarak gıybet yapamaz ki. Birine söyleyeceğim, başka bir kulak lazım. Senin kulağın lazım. Bir iletişim kurulması lazım. Kardeşler, kesinlikle dilimizin hesabını veremeyiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Aksi takdirde neuzübillah oruçlarımız, namazlarımız, cihadımız ve bütün emeklerimiz, hatta gece teheccüdlerimiz, işte Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sözleri ortada, heba olur gider, Allah muhafaza buyursun. Evet, cennet namazla ölçülüyor. Evet, cennet oruçla ölçülüyor. Evet, hac eden cennete giriyor. Lakin kardeşim, sigorta var bir de. Sigorta patladı mı, sen içeride istediğin kadar makine donat, tesisat döşe, elektrik tesisatı döşe, ne yaparsan yap, sigorta kesilmiş, elektrik gelmiyor. Bunun için mümin ağzını kötü söze alıştırmamalı. Hatta ve hatta kardeşler, beddua etmek bile bir dil afetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman beddua etmez buyuruyor. Taif'te taşlandığı zaman bile beddua etmedi Aleyhisselam Efendimiz. Beddua müminin silahı değil. Hele hele mümin çocuğuna, eşine, hayvanına beddua etmez. Bir mümin çobanla kafir çoban 2 dakikada belli olur. Mümin çobanın koyunları çobanın kontrolü dışında bir yere taştığı zaman, ha mübarekler, hadi hadi gel gel gel der. Mümin olmayan çoban onu demez. Geberin ha, kurt yesin sizi, gidin, kurt bekliyor sizi orada der. Derken kurda dua ediyor aslında, gel nasibin burada diye. Mümin beddua etmez. Ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Sakın çoluk çocuğunuza beddua etmeyin. Kabul saatini yakalarsınız, elinizle çocuğunuzu helak edersiniz buyuruyor. 40 senede bir tutası vardı senin duanın, tuttu çocuğunun üstüne. Bilhassa anneler çocuklarına bebekken çatla geber, senin mamanı pişiriyorum zaten, görmüyor musun senin çamaşırını yıkıyorum diyorlar ya. O sinirlenince yorgunluğundan söylüyor. Melekler bunları hep yazıyorlar. Sonra 30 yaşında 40 yaşında o çocuk bir sıkıntıya uğradığında, anne çocuğuma ne yaptım da böyle oldu diyor. Senin bedduaların sırayla tutuyor işte. Kimi hastanede tutuyor, kimi kazalarda tutuyor. Kardeşler, 2 çene ve 2 bacak arası. Teminatın %50'si orası, %50'si de burası. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: Fettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ancak 3 mescide gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a en yakın olunan an secde anı, secde edilen yerler ise mescitler, yani camiler. Mescitler ibadet yerleri, ilim ve irfan merkezleri. Mescitler Allah'ın evleri. Bu nedenlerle Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mescitleri hem madden hem de manen imar ederler. Peki mescitleri, yani camileri ibadet amacıyla seyahate çıkalım mı diye Peygamber Efendimiz'e sorduğumuzda işte şu 3 mescide yolculuk yapabilirsiniz cevabını alıyoruz. Elbette her mescit değerli, fakat şu 3 mescit başka. Mekke'de Mescid-i Haram, Medine'de Mescid-i Nebevi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa. Hazreti Peygamber tarafından yapılan Medine'deki Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz diğer namazlara göre 1000 kat daha faziletli. Üstelik bir de Hazreti Peygamber'in kabrini ziyaret imkanı. Mekke'de Mescid-i Haram yani Kabe. Orada kılınan namaz ise 100.000 kez kıymetli. Kabe, Hazreti İbrahim'den beri ziyaret yeridir. Hac için, ümre için gücü yetenin gitmesi gereken yer. Orası emniyetli ve saygın. İbrahim ve İsmail peygamberlerden beri bize emanet olan en güzel miras. Üçüncüsü ise Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi. Ayrıca diğer ümmetlerin de kıblesi. Çevresi mübarek kılınmış bir yer. Hazreti Süleyman'dan beri bize miras kalan bir yer Mescid-i Aksa. Orada kılınan namaz 100 kat hayırlı. Her biri peygamberler tarafından inşa edilen ve bize miras kalan bu 3 kıymetli emanet mirasımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu hepimizin ortak sorumluluğu. Mekke, Medine'ye hac ümre planlarında Kudüs'ü yani Mescid-i Aksa'yı da ilave etmek gerekmekte.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Eğer sevda sevgiliye kendini adamaksa, eğer sevgi kardelen çiçeği gibi hürriyet açmaksa, şehadet en büyük aşk, şehit en büyük aşık ise, kendimi yoluna adıyorum, kendimi yoluna adıyorum ya Resulallah, ya Resulallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzelel furkân ve cealehû lenâ şir'aten ve minhâca ve emarana bittibâ'i şeriatih ve nehâna ammâ sivâhâ. Ve sallallahu alâ men arsalehû rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddin. Geçtiğimiz hafta şirketlerle ilgili bilgileri özet olarak paylaşmıştık. Bugün nasip olursa söze kefaletle başlayacağız. İnşallah arkasından havareyi, arkasından vekaleti inşallah bu sohbet serisi içerisinde öz olarak ana vurgularıyla paylaşmış olacağız. Kefalet, lügatte eklemek, ilave etmek demektir. Esasen bir şeyi bir şeye dammetmek, yapıştırmak, onunla bütünleştirmek demektir. Islahta diyorsunuz şimdi, ıslahta bir şeyin talebi konusunda zimmeti zimmete eklemedir. Şimdi yazmayın, biraz şekillendirmek gerekirse borçlu mesela kefil olan bensem, ben borçlu değilim. Borçlu olan başkası. Ben ona kefil olmuşum. Kefil olmakla borçlu olan insana kendi sorumluluğumu da eklemişim. Artık bu borçtan sadece o sorumlu değil. Aynı zamanda o sorumlu olduğu gibi onun borcundan ben de sorumluyum. Benim de sorumluluğu üstlenmemle asıl borçlu olan insan belli olarak borcu belli bir güven, belli bir gücüne güç katılmış olur. Bu açıdan önemlidir, bu açıdan da meşrudur. Şunu da izah edici bir tarif olarak ekleyin. Dolayısıyla başkasından istenen bir hakkı

Ama tavsiye edilme ayrıdır. Kefir konusunda meşru olunuş ayrı bir şeydir. Meşruiyetine son derece ihtiyaç da vardır. Geleceğiz. Her ne kadar kefaret tavsiye edilmese de, dertsiz başına dert açma bölümünden sayılsa da, hayatın pratiği bunu böyle gösterse de, nedir? Sorumluluk, üstlenecek insana ihtiyaç vardır. Hayatın içerisindeki yeri de oldukça önemlidir. Buru geleceğiz. Dolayısıyla meşru. Madem öyle dedik, kitap diye başlayalım. Kitaptan delil. Yusuf suresinde ne diyor? Ve ene bihi zaim diyor. Ben ona kefilim demektir. Zaim kefildir. Sorumluluk üstlenmedir. Ve ene bihi zaim diyor. Parantez içerisinde yazıyorsunuz. Ben ona kefilim. Normalde Yusuf aleyhisselam kıssası anlatılıyor. Bünyamin'le olan aradaki mesele dile getiriliyor. İşte bu tas kimin yükünün içerisinde çıkacak bu hadiseler anlatılırken Yusuf aleyhisselam ne diyor? Ve ene bihi zaim diyor. Ben ona kefilim ifadesi kullanılıyor. Bu Cenab-ı Allah'ın lisanından anlatılıyor. Zaim ifadesi günümüzde idareci içinde kullanılıyor. Reis içinde kullanılıyor. Bir bölgenin sorumlusu içinde kullanılıyor. O da esasen milletin işini yapmaya kefildir. Belli bir orada üstlenmiştir. Ama zaimin birincideki derecedeki manası nedir? Kefildir. Devam ediyoruz. Bunun devam ediyoruz. Sünnetten delil. Oradaki ifade de öyle kısa. Ez-zaimu garimun ifadesini kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kefil üstlendiği kefaretten sorumludur demek. Bu hadis-i şerif hem Sünen-i Ebi Davud'da hem de Sünen-i Tirmizi'de olan bir hadistir. Kefaret üstlenen bir kişi üstlendiği kefaretten sorumludur. Gerektiğinde ödemeyi o yapacaktır demektir hadisin. Garim meselesi garim ve garim ne için kullanılır? Daha ziyade borçlu için kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesini biliyorsunuz. Veda hutbesinin içerisinde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçlu borcunu ödemeye mecburdur. Ödünç alınan bir mal ihtiyaç bittiğinde geri verilmelidir. Kefil olan kişi kefaretinden sorumludur vurgusunu yapıyor. Çok açık ve net olarak kefaret İslam'da vardır, meşrudur. Tavsiye edilmese bile. İcmaya gerek yok çünkü yani hakkında ayet olan ve nas olan bir şey her şeyde ihtilaf yoktur. İcma vardır yani icmanın izahına ihtiyaç yok. Ümmeti Muhammed meşruiyeti hakkında ittifak etmiştir. Bunda icma vardır. Bir de oraya makul yazın, akli delil. Şimdi şöyle bak, her insan aynı güveni vermez. Siz izah ben anlatayım, siz özetleyerek oraya aktarın. Her insan aynı güveni vermez. Bazen insan güzeldir, iyidir, ahlakı da iyidir, ödemek ister. Ama siz de bakıyorsunuz, adama güvensizliğiniz yok. Ama şartlarını değerlendiriyorsunuz. Bu insan diyorsunuz, istese de ödeyemez. Çünkü gidişat şöyle, şu şöyle, şu şöyle, şu şöyle. Zihnen bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bu sefer bu kanaatini söylüyorsunuz ama onun da ihtiyacı var. Yani ancak size misal olarak söylüyorum, bir kefil gösterirsen yardımcı olabilirim veya mal verebilirim. Sen bu malı satıp da bana borcunu ödeyemezsin diyorsun. Bu sefer kefil istiyorsun. Bazen de böyle olmaz hadise. Nasıl olur? Adamı yeterince tanımıyorsun. Sen tanımıyorsun. Huyunu, suyunu, mizacını bilmiyorsun. Ama senin tanıdığın, ahlakına güvendiğin, sözüne durabilecek bir insan ona kefil olursa iş değişiyor. Bu insanı tanımıyorsun ama sen onu tanıyanı ve iyi değerlendirir diyorsun. Sana güven verecek insanın yapısını biliyorsun. Ona olan güvenin öbürüne olan güveni getiriyor. Bir beldeye gelen, o belde insanı tarafından yeterince tanınılmayan, dolayısıyla tanınılmadığı için güven duyulamayan bir insanın kendisine güveni artıracak kefile ihtiyacı sayılamayacak kadar çoktur. Bu nevi insanlara elbette ki destekçi olmak insana ayrıca ecir kazandırır. Cemiyet hayatının buna ihtiyacı vardır. Evet, sıkıntılar olsa da. Biz askerliği Burdur'da yaptık. Burdur'da Tabakhane Camisi diye bir cami var. Caminin ön duvarının üzerinde bir adamcağız işporta gibi bir şeyler satar. Oraya getirdiği her mal kıymetlidir, kalitelidir, seçme maldır ve insanda neye ihtiyaç duysa pratik hayatta neredeyse orada var. Adamın konuşmaları, tavrı falan son derece olgun. Camiye gidip gelirken ünsiyet baktık orada şeyler var. Dostluk da kurduk. Geliyoruz, ediliyor, gidiliyor. Yani çok bilgi, cana yakın da bir insan. Hayret ettik. Yani sıradan bir satıcıya benzemiyor. Yine orada bulunan bir toptancıya, yakında olan bir toptancıya dedim ya böyle bir adamcağız var. Adam sıradan birisi değil. Keşke dedim bu adama birkaç tüccar arkadaş yardımcı olsanız bir dükkan açsanız. Duvar üstlerinde gezip durmasa diye.

Hocam ona dükkan açılmaz dedi. O dediğiniz gibi çok iyi, şöyle şöyle şöyle birisidir. Burdur'un itfaiye müdürüymüş. Kefalet sebebiyle batmış. Biz ona diyorlar eline mal verdik, bir yer açtık. Borçlular hemen geldi, istila ettiler. Elindeki malı vesaire aldılar. Şimdi biz ona veriyoruz malı. Malın faturasını vermiyoruz. Mal bize ait. Onun için kimse alamıyor. Öyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ona dükkan açmaya gelmez dediler. Şimdi biz de o vesileyle öğrenmiş olduk şey olarak. Kefaret batırmış ama diğer insanların yardımı desteği onu ayakta tutmaya çalışıyor. Bu insana destek olmaya evet yani ihtiyaç var netice itibariyle ama insanın güven duyması için bu insana mesela bir başka insanın mal verebilmesini ya böyle bir üslupta yol takip edeceksiniz veyahut da bir insan ona kefil olacak yoksa öbür alacaklı bu insan yeniden hayata tutunsun, ayağa kalksın, işte yürümeye başlasın, ondan sonra ben alayım, o güne kadar sabredeyim, bundan dolayı da ecir kazanırım her insan ne yazık ki demiyor. Bunu İslamiyet icbar da etmiyor, buna teşvik ediyor ama icbar da etmiyor. Bir insan kendi hakkını alma hakkına daima sahiptir. Ama olgunluğumuz öyle yükselmeli ki bu insanı elinden tutan insanlar bu insanı kaldırabilmeli. Bu nevi güzelliklere, hasletlere ne yazık ki hırs dünyasının içerisinde biz kaybetmeye başlamışız. Yeniden cahiliye dönmüşüz. Cahiliye de müşriklerin Peygamber Efendimiz'e karşı talepleri vardır. O taleplere iyi dikkat ediniz. Kimisi ne diyor? Bize hazine getir. Kimisi ne diyor? Mekke'de dereler, ırmaklar akıt. Kimisi ne diyor? Şunu yap, bunu yap vesaire. Bir bakıyorsun %99'unun kapısı hep maddi menfaate çıkıyor. Şimdikiler de öyle. O duygu hiç kaybolmamış. Onlar da para peşinde, kapital peşinde. Şimdikiler de kapital peşinde, kapitalizmin içerisinde yuvarlanıp gidiyor. Aynı hırslar, aynı kavgalar devam edip gidiyor. İslamiyet insanın mal ve mülkiyet sevgisini veya varlığında duyduğu bu hissi reddetmiyor, yabancılamıyor. Ama bunun terbiye edilmesini istiyor. Düzgün olmasını istiyor. Helal yoldan olmasını istiyor. Malın size hakimiyet kurmasına, sizin sırtınıza binmesine izin vermeyin. Siz onun sırtına binin diyor. Siz onu yönlendirin diyor. Siz ondan gün gelince vazgeçebilecek şuurunu elde edin diyor. Kısaca insanoğlunun mala mahkum olmasını değil, malın insanoğlunun hizmetinde olmasını istiyor. Bundan dolayı insanın fıtratında bu vardır. Var olanı inkar yerine terbiye etmek daha doğru olandır. Yönlendirme çalışması insan yapmalı ama hakimiyetini de hiçbir zaman yitirmemelidir. Bu çerçevenin içerisinde evet mal kıymetlidir, mal canın yongasıdır ama dediğim gibi insan oğlu kıymetini inkar etmeden insan oğlunun emrinde kullanılması bilmelidir. Kefalet de bunun yollarından birisidir. Tanınmayan bir insana kefil olunur, tökezleyen bir insana kefil olunur. Kısaca mal varlığı belki tökezlememiştir. İnsan basamak basamak yükseliyordur ama almak istediği şey mesela ev ise kendi boyundan büyük görünüyor olabilir ilk bakışta değerlendirişte. Kendi imkanları insan kendisi daha iyi bilir ama mesela alışveriş yaptığı insan bilemeyebilir. Araya kefilin girmesi bu insanın olmaz işini oldurabilir. Haliyle kefalete aklen de ihtiyaç vardır. Aklen ihtiyaç varsa cemiyete de hayır getiriyor ise İslamiyet'te onu destekler, tasvip eder. Ölçüleri kaçırmamak şartıyla. Kısaca aklen de ihtiyaç var dedik. Ebu Hanife bunu yazıyorsunuz ve Muhammed'e göre, rahimahumullah göre kefalet icap ve kabulle gerçekleşir. İcap ne diyorduk biz? İlk teklife icap diyorduk. Alışverişte de öyle. Alışverişte iyi hatırlayın. Kimisi diyor ki satıcınınkına icap denir. Satıcı ben bu malı diyelim ki 100 liraya satıyorum. Bu icaptır. Ben de 100 liraya alıyorum diyenin ki kabuldür. Ama genellikle Hanefi fıkhında böyle değildir. İlk teklif yapana icap der Hanefiler. Nedir? Bu malı bana 100 liraya sat. Bu da olabilir. İlk teklif böyle gelebilir. Selman radıyallahu anh, daha önce söylemiştim. Yolda gelirken, giderken Arap diyarına gitmek istiyor. Tarif edilen hurmalık vadiye, kenarı siyah kayalıklarla çevrili hurmalık vadiye gitmek istiyor. Olsa olsa bu Arabistan'dadır diyor hurmalık vadi lafını duyunca. Arap aleminden gelen kafilelerle Arabistan'a gitmeye kalkıyor. Onlara ciddi bir para da vermiş, hayvan vermiş. Buna rağmen Selman'da daha fazla para olduğunu anlıyorlar yolda. İnsan ahireti unutunca her şeyi yapabilir. Selman'a saldırıyorlar, paralarını alıyorlar, Selman'ın elini kolunu bağlıyorlar, kendi ülkelerine götürmüyorlar. Orada intikam alır olur ki Selman. Ne yapıyorlar Selman'ı? Ürdün dolaylarında, Kudüs yakınlarında orada bulunan Yahudilere satıyorlar. Parasını alıyorlar, bir de satışından para kazanıyorlar. Her türlü kar. Şimdi Allah katında ne kar ediyorlar? Vallahu alem. Bu tarafı insan dünyayı hesap eder, öbür tarafı hesap eder.

0: gelseydi bu yolsuzlukların şunlar bunlar çoğalmazdı. Şimdi gerisin geri geldik. Selman radıyallahu anh orada bulunurken onların yanına kim geliyor? Medine'de Beni Kureyza kabilesindekiler geliyor. Akraba. Yahudilerin kendine ettiğini başka hiçbir millet onlara etmemiştir. Onlar da bütün millet, başka millet onlara etmemiş. O kendilerine de ediyorlar. Gidip başka milletlere de ediyorlar. Üstelik çok da yol buluyorlar. Hayret edersiniz. Yani evangelistler diye bir anlayış var ya, evangelist. Hristiyanlığı Yahudilikle yoğur yoğur yoğur evangelist olur. İkisini kat karıştır birbirine, iyice yoğur, bir de mayala. Ondan sonra al sana evangelist olur. O evangelistler Yahudiliğe hizmeti ciddi bir şey sayarlar, yani kabullenirler. İşin içerisinde bir sürü hikaye var, yani sormayın. Onlara göre Orta Doğu'da savaş devam etmelidir. Orta Doğu'da kim sulh sükun istiyorsa onlar Deccal'ın adamlarıdır. Deccal anlayışı onlarda var, Deccal'ın adamlarıdır. Bu bölgede savaş olmalı ki gün gelip İsa Aleyhisselam dönmeli, mücadele etmeli, şöyle etmeli, böyle etmeli. Bir sürü bunun uzantıları var. Bu ideolojiler, bu Kabbala'dan geliyor bu tip bilgiler hep genellikle. Bunların altına dünyayı buna göre şekillendiriyorlar. Buna göre dünyanın filmini yapıyorlar. Şöyle gelecek yaklaşık olarak Armageddon denilen şey genellikle işte kıyamet olarak biliniyor. Zihinlerde kıyamet değildir. Armageddon kıyamet öncesi son dünya savaşının adıdır. Ondan kısa bir müddet sonra ne olacak? Sulh sükun olacak. Daha sonra da ne olacak? Kıyamet ondan sonra gelecek. Yani kıyametin habercisi bir savaşın adıdır Armageddon. Ondan önce bir savaş olacak. Bundan sonra işte şu kadar insan, 140 bin kadar Yahudiler kendilerinin hepsini de beğenmezler. 140 bin kadar Yahudi evangelist olacak. İsa evangelistlerle beraber onları gökyüzüne kaldıracak. Sonra Armageddon savaşı yeryüzüne kana bulayacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir sürü hikayesi var. Kısaca böyle bir zihniyet üzerine kuruldur. Bunu adım adım takip ediyorlar ve başka insanlar da buna inandırıyorlar. Bunun uzantılarını demin dediğim gibi filmlerde de görürsünüz. Matrix filmlerinin altında bu yatar. O son olarak renkli, cicili bicili bir film daha var. Avatar mıydı? Avatar. Avatar filminin altında bu yatar. Yani fikrini ve yapısını, zihin alıştırmasını o filmler yatar. Onun içerisinde bir hayli buradan alınma fikir dünyası vardır. Böyle bir çalışmanın içerisindediler. Kendilerini ederler dediğim şu bu. Kendilerini de bölüyorlar. Birbirlerini kırıp geçiriyorlar. Kendilerinden bir grup bazen kendi gücü yetmeyince kaz zayıf hissediyorsa gidip bir başka devlette anlaşıyor, öbür tarafın canını okuyor. O başkasıyla onun canını okuyor. Böylece Filistin ve Ürdün havalileri birbirini kırmış, geçirmiş, perişan etmişlerdir. Darmadağın olmuşlardır. En son Buhtun Nasır canlarını, ciğerlerini okumuştur. Bir bölümünü esir götürmüştür. Bir bölümü de kaçarak Medine'ye gitmiş. Medine'ye öyle gelmişlerdir. Medine'de dolayısıyla bu insanların bir kısmının nerede vardır? Filistin diyarında, oralarda, buralarda, bugünkü bulunan bölgelerde akrabaları vardır. Beni Kureyzalılar akrabaların yanına gidiyorlar. Yalvara yalvara onlardan parasını ödeyerek şeyi almayı başarıyorlar. Çok hoşlarına gitmiş Selman radıyallahu anh görünce. Yapısı güzel, bilgisi güzel, hareketleri güzel, edep ve terbiyesi güzel. Bundan daha iyi adam nereden bulacaklar? Zorla alıyorlar, ısrarla alıyorlar. İcaptan da öte ısrara geçiyor. Ne oluyor? Mekke'yi, Medine'yi Münevvere'ye getiriyorlar. Selman radıyallahu anh Medine'nin tarif edilen şehir olduğu için şu şuura bakın ayrıca veya şu arzuya, istikrara bakın. Köleliğe, her şeye razı olarak Medine'de kalmayı tercih ediyor. Çünkü gelecek insan bu şehre gelecek. Efendimiz'i görüp de kabullendiği zaman, mührü gördüğü zaman duyguları ise izah edilmeyecek kadar coşku, hem sarılıyor hem ağlıyor. Peygamber Efendimiz de şaşırtıyor. Senin hikayen nedir, kıssan nedir, neler geçti başından diye sorduğunda hayat hikayesini baştan sona Selman radıyallahu anh anlatıyor. Biz onun dilinden öğreniyoruz. Dolayısıyla bunları yaşadığını, bunları geçirdiğini. Şimdi onun gibi bazen müşteri tarafından, bazen işte kefil olunacak insan tarafından da bu teklif gelir. Kefarette genellikle borçlu olan insandan gelir ama satışta daha çok teklif kimden gelir? Satıcıdan gelir. Ama böyle bile olsa ilk söylenene satıcıdan da gelse müşteriden de biz ne diyoruz? İcap diyoruz. İkincisine kabul diyoruz. Bu da icap ve kabulle gerçekleşen bir hadisedir. Yani bana kefil olur musun dese veyahut da ona mal veririm. Bir dostu geldi, bir dostuna buna mal ver diyor. Buna mal ver diyor, şöyle şöyle olur. İnşallah senin için iyi bir satış şubesi olur, iyi bir arkadaş olur, iyi bir müşteri olur ve benzeri diye takdim ediyor. Adam da satıcı da şahsı yeterince tanımıyor. Arkadaşa mal veririm ama sen kefil olursan diyor. Bazen kefil kimden gelebilir? Yani lehine kefil olunacak kişiden gelebilir. Dolayısıyla kefalet bir akittir, anlaşıldı ve icap ve kabulle gerçekleşir. Ebu Hanife bu kanaattedir. Talebesi İmam-ı Muhammed rahmetullahi aleyh bu kanaattedir. Bunu neden söylediğimi şimdi anlayacaksınız. Ebu Yusuf'a göre kefalet, ben tırnak içinde ben şu borca kefilim gibi kefil olacak kişi tarafından verilen tek taraflı taahhütle de geçerli olur. Bu da farklı bir bakış açısı. Şimdi geri döndük. Bunda önemli bir şey var. Kefalet tek taraflı bir akit midir? Çift taraflı bir akit midir? Yani icap kabulsüz de olur mu? İcap alışveriş, icap kabul olmaz. Ben arabayı sana 100'e sattım. Almak mecburiyetine değilim. Akit alışveriş, akit çift taraflıdır. Bir öbürü kabul etmeden olmaz. Herkes birilerine bir şey verir o zaman. Bu ve benzeri. Demek ki bu acaba kefalet böyle çift taraflı bir akit midir? Tek taraflı bir akit midir? Ebu Hanife İmam Muhammed diyor ki çift taraflıdır diyor. Biri iyi teklifte bulunacak, öbürü kabul edecek diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki ben sana kefilim diyen bir insan kendini sorumluluk altına tek taraflı olarak da sokar diyor. Anlaşıldı, tek taraflı bir akit olarak görüyor. Aradaki fark önemli. Ve kefili bağlayıcı hale gelir. Şimdi şöyle. Şimdi alışveriş geri döndük. Konuyu anlayalım diye. Alışverişte bir insan arabayı satıyor, teklif etti. Tekliften sonra öbür adam kabul etmeden, akit tamamlanmadan dönebilir. 20 bine arabayı sana satayım dedi. Ya o da şu arabayı bana 20 bine sat dedi. Ben de satayım ya dedi. Ondan sonra ya sonra ben neye bineceğim dedi. Vazgeçti. Hani adam diyorlar ya ne oldu araba ne oldu demişler. Allah yürü ya kulum dedi arabayı sattık diyor. Arabayı sattı mı yürü mü dedi ne oldu başına ne geldi. Baktık adam ondan sonra yürüyecek. Yerine araba doldurması kolay değil. En azından kendi arabasının huyunu suyunu biliyor. Yeni bir daha üst model bir araba olmaya imkanı yok. Dolayısıyla vazgeçebilir. Akit tamamlandıktan sonra hiçbir kusur yoksa vazgeçemez. İki tarafı da akit artık bağlayıcıdır. Pekala kefalet aktı bağlayıcı mıdır? Karışık. Bugün kefil olursa adam sen de verdin. Kefil oldu malı ona verdin. Ertesi bir hafta sonra adam dedi ki ya o adam benim tanıdığım gibi değilmiş ben kefil değilim. Devenin nalı yok öyle yağma. Geri adım atamazsın. Kefil olan kefilinden gerisin geri dönemez. Dolayısıyla kefili bağlayıcı olan adamı bağlayıcı. Ama ben adamı tanımıyordum. Sen kefil oldun diye adama malı verdim. Geldi gitti dost olduk adamı tanıdım. Sonra telefon ediyorum. Allah razı olsun arkadaşı bana tanıştırdın kefil de oldun ama arkadaşı ben tanıdım. Senin kefaretine ihtiyaç yok. Kefaret sorumluluğundan seni azat ediyorum dedi kim? Alacaklı. Geçerli mi? Geçerli.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı kısa bir aradan sonra devam.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Ya Rabbi, bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
10: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Ya Kuddüs.
12: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

Demek ki bir tarafı bağlayıcı, bir tarafı bağlayıcı değil. Şimdi ona şey yapın. Alışverişte cayma ve kefaletten yok. Akit tamamlandıktan sonra yok. Evet, alışverişte var. Şey, cayma hakkı şu. Akit tamamlanıp iki taraf teslim ve tesellim gerçekleşinceye kadar cayma hakkı var. Akit tamamlandıktan sonra bu yani şey olarak 7 günde doğru değil. İslam hukuku bunu 3 gün olarak veriyor. İslam hukuku buna hıyar-ı şart deniyor. Bunun ayrı bir şey var. Bunu 3 gün olarak veriyor. Evet, kefalette akit tamamlandıktan sonra cayma yok. Ama lehine kefil olunan kişi kefalette ihtiyaç duymayabilir, kefaleti kaldırabilir. Bir insan başkasına kefil olduktan sonra kefaletinden vazgeçemez. Oraya yazmayın ama dün dündür, bugün bugündür diyenler hariç. Onlar her türlü vazgeçer. Ancak lehine kefil olunan kişi onun kefaletini reddedebilir veya onu kefalet sorumluluğundan azat edebilir. Borcun ödenmesi veya herhangi bir şekilde borçlunun borçtan kurtulması ile kefalet sorumluluğundan kurtulur. Şimdi bu cümleyi anlayalım. Şimdi bir insan asıyla birisine kefil. Asil borç sorumluluğundan kurtulmuşsa kefil de sorumluluktan kurtulur. Onun üzerinden de kalkar. Niye borcunu ödemişse demedim? Bazen borcunu ödemiş olmaz. Ne gibi? Dedi ki alacaklısı ona, ben senin borcu sildim. Borçlunun borcu silinmişse kefilin de sorumluluğu düşer. Anlaşıldı? Veya kefilin ve borçlunun malına alacaklı bir zarar vermiştir. Gel dedi, bunu sulh olalım gibi dedi. Sulh oldular. Tamam. Borçlunun borcu düşmüştür. Kefilin de sorumluluğu düşer. Ona bağışlamıştır ve benzeri herhangi bir şekilde veya istihkak dediğimiz mahkeme yoluyla şöyle buyla borçlu borç sorumluluğundan düşerse veya borcunu öderse borçlu borç sorumluluğundan kurtulmuştur. Borçlu sorumluluktan kurtulduğu an tık diye otomatik olarak kefildi, kefaret sorumluluğundan kurtulur. Asilin ibrası aynı zamanda kefilin de ibrasını gerektirir. Böyledir. Alacaklının kefili kefalet sorumluluğundan azat etme durumunda ise asıl sorumluluktan kurtulmuş olmaz. Bu ne demek? Bir insan dese ki, tekrar ediyorum, dese ki artık arkadaş senin borcu sildik, üstüne bir sünger çektim. Sevincinden herhalde havalara zıplar. Böyle dese kefil sorumluluktan kurtulur, o da kurtulur. Ama ters olsa, dese ki ya kefil sen Allah razı olsun kefil olmuştun ama biz arkadaşlar tanıştık ettik gittik. Dolayısıyla sen artık kefil sorumluluğun yok. Zihnine takma. Gecelere rahat uyu. Dedi. Onun böyle demesi, kefilin sorumluluğunu ortadan kaldırması bu borcun asıl üzerinden düştüğünü göstermez. Ben artık asıla güveniyorum. Senin sorumluluğun yok demektir. Ama asılı borçluluktan kurtaran bir tasarruf değildir bu tasarruf. Dolayısıyla kefilin ibrası yok, borçlunun ibrası kefilin de ibrasını gerektirirken kefilin sorumluluktan ibrası asıl olan insanı sorumluluktan kurtarmaz. Devam ettik. Kefilden alınamayacak bir şeyde kefalet caiz değildir. Dolayısıyla had cezalarında, kısasta kefalet olmaz. Bu nevi hadiselerde kefalet ne kadar geçerlidir? Adamı mahkemeye getirmeyle geçerlidir. O olur. Veya şahidi mahkemeye getirme kefaletin üstlenme olur. Çünkü diyelim ki bu insanı bırakmayın, gözaltında tutacaklardı. Ben mahkemeye getiririm dedi. Bu olur. Ama ne olmaz? Bu adama kısas yapılacaktı. Adamın yerine ben kısası üstleniyorum. Yani onun yerine ben boynumu veririm. Böyle bir şey yok. Olmaz. Onun yerine ben gireyim. Olmaz. Anlaşıldı? O %100 giyeceğine ben %100 giyeyim. Gerekirse yerim. Bütün bunlar olmaz. Kefilin yani alınamayacak bir şey. Dolayısıyla ne oldan? Asıldan verilemeyecek, ödemeyecek, karşılığı olmayacak bir şey. İşte ne yapalım? Şeyden, kefilden istenemez. Bunu biraz da şunun için söylüyorum. İslam'ın bu arada bazen kıssalar sebebiyle yanlış anlaşılmalara sebep oluyor. Yine burada bir vesileyle paylaştığımızı hatırlıyorum. Bir kıssa var, bir piyas var, yıllarca oynadı. Onlar böyleydi diye. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Orada bir hadise anlatılıyor. Ne anda adamın bir tanesi hayvanıyla şehre geliyor. Şehirde hayvan uzanıyor, bir ağaçtan meyve koparıyor. Ağaçtan yiyor. Bahçe sahibinin çocuğuna ne yapıyor? Oradan bir taş atıyorlar hayvana. Hayvanın kötü yerine rast geliyor, hayvan ölüyor. Ondan sonra tutuyor, hayvanın sahibi de onlara taş atıyor.
O da ölüyor. Al başına iş. Bir kere çok kolay ölüyorlar. Olmaz. Bu yaşanmış olmaz. İkinci şey. Bu ciddice. Daha sonra adam tutuklanıyor.

hakkında kısas hükmü veriliyor. Adam öldürdü, bu da öldürülecek. Bu kısas hükmü adil mi evvela? Buradan da başlamak lazım ama devam ediyorum ben yolculuğa. Kısas hükmü verilen adam diyor ki bana birkaç gün müsaade edin. Sorumluluğun altında yetimler var. Onların bende emanetleri var. Gideyim, dağıtayım, edeyim, gideyim, geleyim. Söz veriyorum, geleceğim. Seni bırakamayız diyorlar. Sana birisi kefil olursa ancak. O da kimseyi tanımıyor. İçinizde bana kefil olacak var mı diye soruyor. Şey olarak orada bulunan Ebu Zer ben kefil olurum diyor. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kefaretiyle adamı bırakıyorlar. Adam gidiyor, emanetleri dağıtıyor. Ailesiyle, dostlarıyla vedalaşıyor. Geri dönerken yağmur, çamur, kar, fırtına derken adam gelemiyor. Uğraşıyor, didiniyor, yollar, beller aşıyor, gecikiyor. Üçüncü gün akşam üzeri gün batacak neredeyse Ebu Zer'i çıkarıyorlar. Adamın yerine kısas yapacaklar. Şey olarak neyse adam gün batımına doğru ufuktan millet bağırıyor. Geliyor diye bağırıyorlar. Çıkıyor geliyor. Soluk soluğa nefes nefese kendini atıyor. Neyse adam geliyor diye Ebu Zer bırakılıyor. Arkasından diyorlar ki hayret ya adama ya canını kurtarmıştın diyorlar. Niye geri geldin? Dünyada vefa ölmedi desinler diye diyor. Söz verdik vefa etmemiz gerekir. Yani vurgular çok güzel. Anlatım mı içsen de çok güzel. Bunun başında bu kıssa doğru değildir ama ibret vericidir. Yatsılar da tamam bir bölümden. Sahih değil de mi? Sahih değil elbette ki. Devam ediyor. Ondan sonra Ebu Zer'e soruyorlar. Ya diyorlar sen neden tanımadığın birisine kefil oldun? Güven kalmadı desinler, demesinler diye diyor. Yani ben bu insana güvendim diyor. Şu olarak. Gördüğünüz gibi de geldi diyor. Bu da güzel. Bu bölüm de güzel. Bunun üzerine kan davası hakkı olanlar da affediyorlar diye. Bu kadar güzel insan kısas edilmez diyorlar. Affediyorlar. Gel kardeş olalım diyorlar. Kardeş oluyorlar. Hazreti Ömer de beni de kardeşliğinizin içerisine alın diyor. Hep beraber kardeş oluyorlar. Bu bölümü de çok güzel. Şimdi ancak şurası güzel değil, kabullenemiyorum. Bir, kaza ile adam öldüren insan kısas edilir mi? İslam hukukunda böyle bir şey yok. Yani öldürme kastı cezalandırmak, taş ve benzeri şey atmak yani öldürmek hedefli değildir. Mesela kurşun sıksaydı ayrıydı. Veyahut da işte bıçak atsa, hancal atsa, kılıç savursa bir şey değildi. Haliyle böyle değildir. Yani kaza ile adam öldürme, düşmanlık vardır içinde taş atıyor demek, düşmanlık vardır. Buna şibhi amd deniyor. Bunda ağırlaştırılmış diyet olur, şey olmaz, kısas olmaz. Hadi diyelim ki bu gene adam öldürdü, hakkında kısas verildi. Ebu Zer'i niye asıyorsunuz kardeşim, o ne yaptı? Birisine güvendi diye adamı idam edilir mi ya? Yani buna bu hükmü veren İslam ki o sağlanan yani hüküm İslam'ın hükmü. İslam böyle bir hükmü veriyor diye insanlar İslam'a zalim gözüyle, zalim bir hüküm, hukuk sistemi gözüyle bakmaz mı o zaman? Ne günden beri birisine kefil olan insan o adamın yerine idam edilir? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla ikinci neyme kısasta zaten kefil olmaz. Adamı bırakın ben onun yerine gerekirse asılırım. Borcunu öderim ayrı asılırım ayrı. Bu olmaz. İslam sisteminde bu kefalet sistemi kabul edilmez. Yine hapis cezası için söyledik. Yani hapis cezası İstanbul'da en çok niçin uygulanır İslam'da? Neden uygulanır? Parası olup da borcunu ödemeyen de uygulanır. Adamın parası var, ödemiyor. O zaman tıkarsın hapse, parasını ödeyince çıkar. İkinci bir şey daha var. Kefil de aynıdır. Kefilin maddi durumu iyi ama asıl olan borcu ödesin diye durmadan savsaklıyor, uzatıyor, kefalet sorumluluğunu üstüne getiremiyor. Gerekirse kefil de hapsedilir. Maddi durumu iyiyse tabii, kefil daima asla rücu edebilir. Bunu da biraz şunun için söyledim. Kadi Şürek'in oğlu birisine kefil oluyor. Maddi durumu da fena değil ama bir iki tembihten sonra hala borcu ödemiyor. Asıl borcu ödeyemeyince Kadi Şürek oğlunu bir güzel hapsediyor. Bir gün elinde kadı yorgan döşek gittiğini görüyorlar. Şu rehin nereye gidiyorlar? Hapishaneye diyor. Bizim oğlan hapiste de diyor. Hapishaneye yatak yorgan götürüyor. Hapse kim attı? Ben. E niye attın? Kefil oldu yerine getirmiyor diyor. Savsaklıyor. Şimdi kendi oğlunu dahi hapsetmiştir. Kefalet yani bir hapis işe yarayacak noktada kullanılır. Adamın parası yok hapsetmişin ne işe yarar? Adam trafik kazası yapmış. Şöyle mi bu etmiş adamı hapsediyorsun. Yani trafik kazasıyla hapsin ne faydası ne alakası var? Bu ve benzeri. Şimdi ortaklık konusunda da insanlar başkasına yani kefil olamazlar. Yani ortaklar birbirlerinin vekili gibi hareket ederler. Birbirlerine aklına şey yaparlar. Ama ortaklıkta zarar ederseniz ben ödeyeceğim, şöyle edeceğim diye kefil olunmaz. Ortağın yapısında zarar ve kar zaten vardır. Özetle kefaret hakkının detaylarıyla ilgili dünya kadar elbette ki bilgi var. Ama ne yapıyoruz? Biz ana hatlarıyla kefaretteki ana çizgileri öğrenmiş oluyoruz. İnşallah faydalı olur. Şimdi ne diyoruz? Havale. Havale. Havale deyince biz hep mektup havalelerini hatırlarız. Evet, para havalesi, mektup havalesi, iadeli taahhütlü havaleler. Evet, en çok da yapılan artık Allah'a havale. Siz öyle deyince şey aklıma geldi.
Çok ne gülünç şeyler yaşadık. Yani şu anda yaşadığımız gülünç manzaraları gündeme getirse bir sistem herhalde çok cazip bir kitap olur. Birisini biliyorsunuz yakaladılar. Kamerayla mamarayla özel hayat falan değildi o zaman. Kamerayla mamarayla polis monis içe girdi yakaladı. Sonra hapse attılar. Hakim mahkeme ediyor şimdi. Zina cezası suç değil. Adamı ondan yakalamışsın. Şu değil bu değil. Hakimin dışarı bağlasan bir sürü kamuoyu oluşturuldu. Cıngar çıkardı. Günlerce ortalık 28 Şubat onlarla hazırlandı. Millete suç dedin çünkü milletin vicdanında o suç. Anlaşıldı? Ama senin kanununda suç değil. Kanunun vicdanlarla çarpışıyor. Bunun farkında da değilsin. Hakim hemen salıveremiyor da. Epey bir sürttükten mahkeme sonra hakim salıverdi. Salıverirken söylediği cümle neydi? Sana ceza veremiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Ya şu kanunu baştan Allah'a havale edin de bir işe yarasın. Ceza veremiyor. Hava bir de şu kanunu ceza neden veremiyorsun? Onu bir düşünün. Seni ceza veremiyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Bu gariplikleri yaşadık herhalde. Bunun daha epey misali var. Havale diyorsunuz lügatte. Lügatte nakil virgül yer değiştirme demektir. Istilahta borcun adamlar esrarkeş birisini şeyh diye bu millete takdim ettiler. Millet de yuttu. Adamın hala fabrikası buluşulan yeridir biliyor musun? Buluşma ve birçok gizli kararın aldığı yeridir. Evet, dünya kadar yani tam bir fesat yuvası. Tam bir bilmem ne yani derinlerin buluşma yerlerinden yani gizli odalarından bilmem ne yerlerinden adam tam şeymiş ama bu millete şeyh diye yutturdular. Millet de hopladı zıpladı onların zikir yapıyoruz diye. Buyur. Zannediyorum. Yani basireti kaybetmişiz. Söylesen de inanmıyorlar. Yani senin söylediğin kurgu geliyor insanlara. Yani o şunu izah ediyorsun kurgu gibi geliyor. Sonra hakikaten böyleymiş diyor. Bir tanesi ben olan hadiseyi anlatırım. Kalktı arkadaş böyle bir toplantıda sordular. Bunu nasıl söylersin? Allah'tan kork. Bunun hesabını yarın Allah'ın huzurunda nasıl vereceksin? Cümle cümle cümle. Dedim inşallah sen haklı çıkarsın da ben haksız çıkarım. Çok isterim. Bazen insan haklı çıkmayı istiyor. 3 ay sonra küçük köyde gördüm. Hocam özür dileriz. Biz ayakta uyuyormuşuz. Yani o cümleler nereye gitti? Nenin nesi oldu? Neler yaşandı? Yani yine aynı hadise yaşandı. Yine aynı tongaya yine düşeriz. Devam ettim. Borcun bir zimmetten mi dedik? Borcun bir zimmetten başka bir zimmete nakline denir. Tarifin tarife ihtiyacı var. Ama doğru. Şöyle diyelim. Pratiğe dökerim. Misal anlaşmaya yardımcıdır. Diyelim ki benim sana 100 lira borcum var. Hemen ver demeyin ha. Ama diyorum ki ben sana telefon ediyorum. Sen misal olarak Başakşehir'desin. Ben Anadolu yakasındayım. Sana telefon ediyorum. Ya diyorum sana 100 lira borcum var diye. Evet var. Sen Başakşehir'desin. Ben uzaktayım. Benim filan kişide alacağım var. Başakşehir'de oturuyor. Ben borcunu ondan al. Buna ne deniyor? Havale deniyor. Benden olan borcunu gidiyorsun Başakşehir'deki başkasından alın. Çünkü onun da bana borcu var. O bana geleceğine. Başakşehir'e git gel 100 lira eder zaten. Bir de gün kaybeder onu da şey yapmasın. Onu bana alacağını o 100 lirayı o sana versin diyorsun. Nasrettin Hoca'ya da böyle bir şey yapın. Nasrettin Hoca'ya birisi tokat vuruyor ensesine bir tokat. Nasrettin Hoca mahkemeye kadıya gidiyor. Doğru mu kısa bilmiyorum ama ibret verici gene. Nasrettin Hoca mahkemeye gidiyor. Kadı da buna bir akçe tazminat cezası veriyor. Adama da göz kırpıyor. Adam da anlıyor. Efendim diyor yanımda bir akçem yok diyor. Gidip getireyim. Tamam git getir diyor. Adam gidiyor. Bekle bekle gelmiyor. Kadı da rahatsız oluyor. Sabırsızlık ifadesi için camdan dışarıyı seyrediyor. Nasrettin Hoca bıksın da gitsin istiyor. Sonra Nasrettin Hoca bıkıyor. Ama Nasrettin Hoca düz gitmez. Kadı pencereden dışarı seyrederken elini yağlıyor. Bütün gücüyle kadının enseye bir tane indiriyor. Gelince o bir akçeyi sen al diyor. Hadi Allah'a ısmarladık. İşte buna havale deniyor. Yarın böyle anlatırsın. Nasıl olsa bir tokat bir akçe. Havale sadece borçlarda geçerlidir. Onu yazın. Tokat da geçerli değilmiş. Havale sadece borçlarda geçerlidir. İcma ve sünnetle meşrudur. Şimdi bir hadis-i şerif var. Matlul ganiyyi zulmün diye. Maddi durumu iyi olan, zengin olan, varlıklı olan birisinin borcunu uzatması, sündürmesi zulümdür. Bunu paylaşmıştık. Bu hadisin devamında وَمَنْ اُحِيلَ اِلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعَ diyor. Kim maddi durumu ödeme gücü olan birisine havale edilmişse onun peşini takip etsin. Yani gitsin ondan alsın diyor Peygamber Efendimiz. Maddi durumu yani ödeme gücü olan ister borcu olan veya şu borcu vardır adamın da kendisine borçlu olana ödeyecek maddi ona havale edip ondan bu para kurtarmaya da çalışıyor olabilir. Yani adam alamıyordur, edemiyordur, gidemiyordur. Bir başkasına tutar onu havale edebilir.

Yani kendi alamıyorum, ne koparsak kâr kabirinden. Yani ama öyle değil de maddi durumu yerinde ödeyebilecek insan havale edilmişse dolayısıyla gitsin alacağını ondan alsın diyor bu hadis-i şerif. Evet, hadisi yazdıralım isterseniz. Tırnak içerisinde maddi durumu iyi olan bir insanın borç sündürmesi. Sündürme ne diye sormuştu bir tanesi. Şimdi lastiğin belli bir uzunluğu var. Bu normal vaktidir, borcun vaktidir. Onu asılırsan böyle, günkü kanun maddeleri gibi, hepsi lastik gibi mübarek. Sündürürsen ne olur buna? Uzatıyorsun. Sebepsiz ve yersiz uzatma yapıyorsun. Buna sündürme denir, oyalama denir. Nedir? Zulümdür diyor hadis-i şerif, zulümdür. Varlıklı, virgül, ödeme gücü olan birisine havale edilirse artık alacağı için ona yönelsin. Şimdi bunun içerisinde bir şey daha var. Şu söyleyeceklerimle o tamamlanacak. Havale sadece icap ve kabulle tamamlanmaz. Yani birisi teklif etti, öbürü de kabul etti, bitmiş olmaz. Ne olacak? Havalede hem borçlunun hem alacaklının hem de kendisine havale edilen insanın muvafakatı gerekir. Yani havalede üç şahıs var ya, bir tanesi havale eden, bir tanesi havale edilen, bir tanesi de kendisine havale edilen. Bu her üç insanın da kabul etmesi gerekir, olumlu bakması gerekir, bunda rıza göstermesi gerekir. Yoksa misal olarak söylüyorum, birbiriyle uyum sağlayamayan insan da olabilir havale ettiğin. Ben demin misal verdim ama nedir? Sen de Başakşehir'desin, o da Başakşehir'de, o sana ödesin dedim. Bu uygun. Ama ben Başakşehir'dekine değil de adamın Gebze'dekine havale ettiysem, git Gebze'den al. Bu ev ifade kısaca herkesin kendi yapısına uygun değilse o zaman ne olur? Kabul etmez. Anlaşıldı? Üçünün de kabul etme şartı vardır. Üçü birden kabul edip olumlu cevap verince havale gerçekleşir. O zaman meşrudur. Kendisine tamamlayıcı bir cümle daha söyleyip noktalıyoruz. Kendisine havale edilen insan akit yapmaya ehil olmalıdır. Yani ergen, virgül, akli dengesi yerinde olmalı, havaleye rıza göstermelidir. Şimdi vekalet. Bir insanın başkasını tasarruf konusunda kendi yerine geçirmesine vekalet denir. Yani şöyle, artık o adam senin gibi hareket ediyor. Sen ne yaparsan beğeni, onun da senin gibi beğenmeme, karar verme, etme gitmeye var. Ne oluyor? Sen kendi yerine geçiriyorsun. Dolayısıyla o artık senin gibi oluyor. Bu ve benzeri bir bütünleşiyor. Bunu özetlemek için Arapça bilmeyenlerin bile bildiği bir kelime var. El vekilu kel asil diyorlar. Vekil asil gibidir. Bunu özetlemek için vekil asil gibidir denir. Kendi yerine boş bir şey koymuyor yani. Bir insan koyuyor, şey veriyor. Kendi hakkına kararlar veriyor. Her ne kadar fıkralarda aksi olsa da. Nasrettin Hoca bir gece karanlığında yine şey olarak ilerlerken merdivenden yuvarlanıyor. Tangır küngür paldır küldür aşağıya iniyor. Hanım korkuyla yataktan kalkıyor. Hoca ne oldu diyor. Benim cübbe merdivenlerden yuvarlandı diyor. Hoca hiç cübbe bu kadar ses çıkarır mı diyor. Ya uzatma işte diyor. İçinde biz de vardık. Yani ne kadar cübbeyi kendi yerine vekil tayin etse de bu vekalet geçerli bir vekalet değil. Vekalet de ayrı tabii. Hem kitap, hem sünnet, hem icma hem de makul ile meşrudur. Şimdi gene ve ni'mel vekil ve benzeri şeyler var da oradaki vekalet ayrı bir şey. Bakın şu anda kitaptan delil olarak kıssa diye anlatılan bir şeyin içerisinden nasıl hüküm çıktığını göreceksiniz yine. Şimdi Kehf suresinde ayet-i kerime 19. ayeti. Ayet-i kerimeyi oraya boşluk bırakın bence surede mealiyle beraber yazın. Ayet-i kerimede ne deniyor? Ashab-ı Kehf'le ilgili bilgi verirken feb'atû ahadekum bi verîkikum hâzihi. Bu paralarla içinizden birisini çarşıya gönderin. İlel medineti şehre gönderin. Eyyuhe ezke taamen, hangi yemeğin güzel olduğuna baksın, beğensin. Felyedikum bir rizkin minhu, ondan size yiyeceğiniz ihtiyacınızı getirsin. Ne oluyor gençler, mağaradaki gençler? Paralarını bir gence teslim ediyorlar. O genç onların adına gidecek. Çarşıdan alışveriş yapacak, gelecek, seçecek, beğenecek, alacak, uygun gördüğü yiyeceklere, şu yiyeceği satın alın demiyorlar. Onu kendi yerlerine vekil tayin ediyorlar. Hem alışveriş için vekil, hem seçmek için vekil. O getirecek, bunlar da yiyecekler. Tabii genç gidiyor, parası asırlar. Şimdi olsaydı koleksiyon yapmak için kaçırmazlardı. Parayı geçmez para.

oluyorlar. Şimdi gidiyor yani çarşıya. Bu nedir hadisenin içerisinde? Bir vekaletin tarifidir. Onun yerine vekildir. Alın size kıssanın içerisinde onun için ahkam ayetlerinin tam net olarak şu kadar ahkam ayeti vardı tayini mümkün değil. Hiç beklenmediğiniz bir ayetin içerisinden hiç beklenmedik bir hüküm çıkabiliyor. Yani kitaptan delil ne birinci derecede açık diye alışveriş kefaletine delil nedir? Kehf suresinin 19. ayetidir. Sünnet diyorsunuz şimdi. Sünnetten delil geliyor. Resulullah'ın Hakim İbni Hizam'ı birçok var yani hadise çok belirgin olduğu için Hakim İbni Hizam'ı veya Urvetul Bariki Urvetu yazın. Kesme işaret koyun. L koyun. Araya çizgi çekin. Bariki. Evet sahabi. Radıyallahu anhuma kurban almaya göndermesi. İkisi için de anlatılıyor. Biraz farklı olarak. Daha önce söylemiştik. Ne yapıyor? Alıyor parayı bir akçeyi. Gidiyor onunla sürü başı olacak bir toklu seçiyor. Tokluyor gidiyor sürüsü olan birisine diyor ki senin sürü başı hayvana ihtiyacın var diyor. Bu hayvanı kaçırma. Onu iki tane koçla değiştiriyor. Koçlardan birisini bir dinara satıyor. Öbürünü de alıyor Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Yani kısa zaman içerisinde bak tam tüccar kafası. Yani çalışıyor. Tekrar ediyorum. Sürü başı olacak koç seçiyor. Genç bir toklu. Sürü başı olacak çok farklıdır. Komutan gibi sürüyü yönlendirir. Çoban da rahat eder. Sürü başı olmayan hayvanlarda sıkıntı olur. Ona iki tane koç da değişiyor. Birisini bir dinara satıyor. Diğerini de alıyor geliyor. Ya Resulallah diyor. Bu bana ısmarladığınız koç. Almış vekil. Bir de onun adına ne yapmış? Bu da bir dinarınız diyor. Peygamber Efendimiz kendisine diyor ki bak ben seni diyor git birisinden koç iste demedim diyor. Eline para verdim ki bununla satın alasın diyor. Kendi yerine vekil. Peygamber Efendimiz zannediyor ki gitti birisine Resulullah'ın kurbanlık koç ihtiyacı var dedi. Adam da bunu hediye etti. Aldı geldi. Ya Resulallah diyor. Ben kimseye Resulallah koç istiyor demedim diyor. Sizin adınızı da anmadım diyor. Böyle bir tokla buldum diyor. İki koça değiştim. Birini sattım birini getirdim diyor. Peygamber Efendimiz gülümsüyor. Eline bir dinar gene veriyor. Git bunu tasadduk et diyor. Sonra diyor benim ticaretim için bereketli olması için dua etti diyor. Şimdi yerden toprak avuçlayıp satmaya kalksam müşterisi çıkıyor inen kâr da ediyorum diyor. Tabii şimdi şöyle kestirmeden zengin olma yolları diye bir kitap yazsın. Veyahut da işte bir dua öğretsen herkes cahili bir dikkat kesilir. Herkes koşturur. Şimdi bu bir vekalettir, açıktır. Yani bu müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Başka şey Peygamber Efendimiz vekil olarak gönderdiği de veya işte tayin ettiği de birçok insan vardır. Yine sizi bildiğiniz için söylüyorum. Hazreti biliyorsunuz Peygamber Efendimiz veda haccında kaç kurban kesmiştir kendisi bizzat? 63 kurban kesmiştir. Her yaşı için bir kurban kesmiştir. Götürdüğü hayvan sayısı kurbanlık için kaçtır? 100'dür. Geriye kalanlarını ona vekaleten kim kesmiştir? Hazreti Ali radıyallahu anh kesmiştir. Dolayısıyla ne yapıyor? Kendi yerine vekil tayin ediyor. Bunun gibi bir hayli şey çıkar. Şimdi icma diyorsunuz. İcma. O günden bugüne kadar vekaletin caiz olmayacağını söyleyen hiçbir alim yoktur. Bu sadece o devrin değil, asırların icmasıdır bir nevi. Caiz değil diyen hiçbir ilim ehli yoktur, hiçbir alim yoktur. Makul diyorsunuz, akli delil. Her insan her işi yapamaz. Bu bazen bilgi eksikliğinden, virgül, tecrübe azlığından, bazen çekingenlikten, bazen vakit azlığından, bazen güç yetmemesinden kaynaklanır. Güç yetmemesinden kaynaklanır. Dolayısıyla kendi yerine bu işi yapacak insana ihtiyaç duyulur. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Vekaleten kurban kesmek gibi. Vekilin ücretini olmaz diyen alim de var, olur diyen alim de. Ekseri ilim ehli vekalette ücret olacak kanaatindedir. Vekalette ücret olur. Şimdi söyleyince zaten hem de ne ücretler oluyor bazen. Şimdi söyleyince anlayacaksınız. Dava vekili gibi. Hem de ne ücretler? Dava vekili gibi. Yani her insan davayı aynı güçte sunamaz. Aynı güçte delil toplayamaz. Nelerin delil ifade ettiğini, neler ifade etmediğini ve benzeri bilemez. Dolayısıyla dava vekillerine de ihtiyaç vardır. Dürüst olmak şartıyla biz her şeyi çığırından çıkarız o da. Dava vekilinin bir tanesi savuruyor. Efendim diyor, bana müvekkilimin diyor, adam öldürdüğüne dair diyor, karşıma 10 tane şahit diktiler. 10 şahitli dava. Hepsi bu adam katil diyor şey olarak. Şimdi takdirlerinize sunuyorum hakim bey diyor. Müvekkilim diyor öfkeye kapılmış, hırsa kapılmış, kendini tutma iradesini kaybetmiş bir adam öldürmüş suçlu diyor.
Onu seyreden bu 10 tane

Alim hiç mi suçlu değil diyor. Asıl cezanın onlara verilmesi gerekmez mi diyor. Onlar daha soğukkanlıydı. Buna hakime şöyle olmalıydılar, böyle olmalıydılar. Şimdi davalar buna dönüştü. Neredeyse başkasını suçlayacak bir üslup kullanın. Ama dava vekiline yine de ihtiyaç vardır. Çünkü kendi delillerini öne süremeyen, sıkıntılarından kurtulamayan, bir şey anlatırken öbür taraftan kendini ele veren ve benzeri bir sürü hani özrü kabahatinden büyük gibi bir sürü şey vardır. Bunlar için evet yani iyiye kullanıldığı zaman iyi bir yoldur. Şimdi alışverişte vekil olabilir, dava vekili olabilir. Yani nasıl diyeyim, bilgisayar alacaktır, daha iyi anlayan insan olabilir. Arabayı, peyniri, şunu bunu öyle şeyler vardır ki hayatın içerisinde senden daha iyi anlayan bir tanesine sen kendini benim yerime koy diyorsun, ona göre al diyorsun. Bütün bunlar yerli yerinde bir davranıştır ve doğrudur. Vekalet bağlıyoruz. Vekalet her iki tarafı da bağlayıcı bir akit değildir. Bu kefil gibi değil. Vekalet azille yani ya azille yazın ya azil ile yazın. Azil kim eder? Müvekkil, vekil tayin eder. Az edebilir tayin ettiği vekili. Vazgeçme ile. Vazgeçmeyi kim? Vekil, ben vekaletten vazgeçiyorum diyebilir. O da vazgeçebilir. Tayin eden de vazgeçebilir. Virgül, müvekkilin ölümüyle son bulur. Oraya bir de not düşün. Not. Elçiler vekil değildir. Elçiler vekil değildir. Haberci ve elçinin hükmü ayrıdır. Yani elçiyi bir yere gönderdiniz, onun kabul veya ret hakkı yoktur. Yani ne yapar? Benim gönderdiğim haberi size ulaştırır. Orada kendi karar veremez. Ne olur? Oradan aldığı haberi de yine kendisini elçi olarak gönderene getirir veya haberci olarak gönderene getirir. Elçiler ve vekille karıştırma var da onun için bu notun fıkhi açıdan faydası var burada. Bugünkü dersi noktaladık efendim. Kefil olduk, vekil olduk, bir de havale ettik. Diyelim ki ticaret için birine kefil olduk. Yandınız demektir. Kefillik ticaret senelerce sürse ki borç olacak da devam edecek, devam eder mi? Hayır. Ticaretin geneline kefil olunmaz. Belli bir şahısla olan gidip ona yani bu bağlayıcı değildir. Her opera gider bir nokta akit bir akde kefil olunur. Yani ben buradaki kefalet şu değil. Bütün bir ömür boyu bu adamın borcunu ben ödeyeceğim manasına değil. Bu o adamla ilgili bir olumsuzlukta bana müracaat ediniz. Yani bu gidilip yani tek taraflı olarak ben kefaletini kaldırdım yine diyemezsiniz. Gidersiniz artık kime kefil olduysanız o insanla konuşursunuz. Kefil olunan insanla konuşursunuz. Müşterek olarak bu kefaleti kaldırırsınız. Ama bunu ifade etmediğiniz sürece sorumluluğunuz devam eder. Kadavra kullanımının hükmü nedir? Yahu kadavra buraya nasıl geldi? Sonrasında cenaze namazı veya tövbe istiğfar edilmeli midir? Şimdi kadavra yani ölüye bir hürmetsizlik sayılır mı? Sayılır. Öbür taraftan bunun için zaruret de vardır. Ama kadavrada gördüğümüz insan bedeniyle dalga geçildiği, gırgır geçildiği ve benzeri yani ölüye hürmet ifade etmeyen şekilde davranıldığı da vardır. Ölülerin bile insan olma vasfiyle bir değeri vardır. Evet, elzem neyse damarları mı, sistemleri mi, kas sistemi mi, sinir sistemini neyin üzerine araştırma yapıyorsan o haddi geçmeyen ve benzeri davranışlar, kötü davranış sergilemeyen bir şey olmalı. Kadavra ile ilgili muamele bittikten sonra doğru olan cenaze namazı kılınarak bu kadavranın toprağa verilmesidir. İnsan bedeni daima toprağa verilir, toprağa verilmekte son bulunur. Yani insan yine yani tevbe istiğfar etmeli mi? İnsan daima hata işlemese bile tevbe istiğfar etmelidir. Kadavradan sonra da tevbe etmekte fayda vardır. Ya Rab biliyorsun ben mecburi kaldığım için çünkü hiçbir şekilde maalesef heykelin üzerinde, şunun üzerinde ve görülen gerçek hayatta, gerçek etin, kemiğin, yağın arasında görülen gibi olmuyor. Birbirinden farklıdır. Tıp ilminin buna ihtiyacı vardır, doğru. Ama bu yine de hürmet zedeleyici olmamalı, belli ölçülerin dışına çıkmamalıdır. Bir arkadaşım niye direkt Şafii mezhebinden Hanefi mezhebine geçmiş? Bunun için niyete gerek yok. Zorlanıyor diye. Böyle bir şey var mı? Allah Teala cümlemizden razı olsun dua ediyorum. Şöyle diyelim. Bir insan mezhep değiştirebilir mi? Bunu ilmi ölçüde şöyle demiştik daha önce. Ne demiştik? Mezhep değiştirme demek. Mesela İmam Şafii'yi bırakıyorsun, Hanefi mezhebine geçiyorsun. Bu ilme dayanıyorsa yani delillerini inceledin, şöyle ettin. Bu sefer ciddi bir birikiminin olması lazım bunun için. Hayır öyle değil de günümüzde daha çok neden oluyor? Çevresindeki arkadaşlar Hanefi. Bir. İkincisi okuyup da bilgi almaya Şafii hoca bulamıyor. Şafii ilmihal bulmakta zorlanıyor. Olabilir yani bu geçebilir. Bunun için ayrıca niyet etmeye veya o mezhebi bundan güçlü buldum deme gibi iddialara gerek yok. Bilgi eksikliğinden dolayı.
çevremdeki

değildir burada Murat. Evin orasına, burasına, şurasına resim asmayla ilgilidir. Köpek her türlü olsa da doğru değildir. Yani köpeğin ayrı bir musibeti vardır evlerde. Zaten resim dolu diyorsun. Yani şöyle diyeyim, yani bilgisayar zaten var içerisinde ama bunlar da değil. Yani resim tazim edilen noktada olacak. Yani bu değer ifade ediliyor. Yani hepimizin ona yani kısaca askıda olacak ve göz önünde olacak. Ülkemizdeki çoğu erkek tokalaştıktan sonra birbirlerinin yüzünü de öpüyorlar. Bu konu hakkında bir açıklama yapar mısınız? Sahabeler ne yaparlardı? Sahabeler böyle yapmazlardı. Musafahalaşırlardı, doğru. Bu örften gelen, bu adetten gelen bir şeydir. Bizim Karadeniz'de daha yani daha mutlaka kucaklaşırlar. Hele de uzak yoldan geldiysen. Kucaklamayı anormal, gerisini anormal kabul ederler. Şimdi böyle değil. Peygamber Efendimiz'in nadiren de olsa kucakladığı var. Niye? Daha ziyade uzak yerlerden gelen. Bir de hani her geliş aynı geliş değildir. Peygamber Efendimiz kendi yatağına kimi bırakıyor? Hazreti Ali'yi bırakıyor. Tehlikenin içerisine. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh emanetleri dağıtacak. Ama biliyorlar ki hedef Peygamber Efendimiz. Ali'ye bir şey yapılmayacak. Onu da biliyor. Hatta haber de veriyorum. Ama Ali çıkıp da Kuba'dayken gelip yetişince Resulullah sallallahu kalkarak kucaklıyor. Onun gelişine. Bu sıradan bir geliş değil. Ayrıca bir sevinci. Peygamber Efendimiz'in şahıs kucakladığı çok nadirdir. Ama bu nevi hadiselerle bağlantılıdır. Biz işi biraz dozunu kaçırdık. El öpmenin de dozunu kaçırdık zaten. Musafa sadece elle tutularak yapmak. Evet. Bereket versin. Adam yüksekte konuşma yapıyordu. Bu aşağıdan doğru vurdu da yukarıdan aşağı vursaydı tamam. Adam gitmişti. Bütün ünciyle vurdu. Ortakların ortak oldukları şirketten maaş almaları caiz midir? Bu uzun konu çok doğru değildir. Yani bir insan, yani şöyle diyeyim genel kaide, bir insan hem kendisinin patronu şirketten hem de işçisi olmaz. Prensip budur. Ama bu daha uzun bilgi vermeye ihtiyaç olan bir alan. İnşallah günü gelince paylaşırız. Referans konusu nasıl anlaşılmak ki? Yok. Tezkiye gibi. Kefarete benzer. Hayır. Tezkiye. Yani bu insanı ben böyle tanıyorum demektir. Hatta bilim bizim dilimizde yok. İslam kültürümüzden çıktığı için şöyledir. Mesela ben birisine referans yazacaksan bu talebeyi mesela bu talebeyi şu çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, şu vasıflarıyla tanıyorum. Allah'a karşı kimseyi tezkiye etme hakkım yok, kalbini bilmiyorum ama bildiğin tanırım kadarıyla bu demektir. Karşı tarafı bilgilendirmedir. Evet, sorumluluk almıyor, bilgilendirmedir. Ben böyle tanıyorum demektir. Ashab-ı Kehf ile ilgili verilen vekalet örneği Şerumen Kaplena gibi bir sınıfa girer mi? Yani eğer sünnette olmasaydı girerdi. Sünnette veya başka nasıl olmasaydı girerdi ama İslam hukukunun içerisinde var yani sünnetten delil var. İstihane veya istigase namazı olacak. Bu istigane değil de istigase olacak namazı var mıdır? Bu konuda ihtilaf var. İstigase genellikle istigase ne için denilir? Daha çok yağmur duası için denilir. Yağmur talebi için denilir. Hacet namazı, iki rekat normal namazdan farkı sadece niyetidir. Böyle bir namaz meşru mudur? Kılınabilir. Ama böyle kılınmak zorunda mıdır veya kılınmazsa ihtiyaç olmaz mı? Hayır, bunu söyleyemiyoruz. Tamam. İş bağlamada komisyon alınabilir mi? Şöyle diyeyim. Satıcı ile müşteriyi buluşturmak İslam'da bir hizmet sayılır. Bunun ücreti olur. Müşteriyle satıcı buluşturulmuşsa bu da çünkü her insan her türlü satıcıyı bilmez. İşin nerede olduğunu bilmez. Nerede bulacağını bilmez. Veyahut da bir ev kiralayacaksın, mahallenin altın üstüne getirmen lazım. Halbuki bir emlakçıya gidersen, bak şuralarda ev var, önünüze döker, uygun olana size direkt götürür. Zamandan kazanmış olursunuz ve benzeri. Müşteriyle satıcıyı buluşturmak, tekrar ediyorum, bir hizmettir. Bunun ücreti olur. Buna simsariye deniliyordu. Şimdi artık komisyon denmeye başladı. Bu da meşrudur, caizdir. Ancak giderek emlak işiyle uğraşanların, bu işi yapanlarımız, benim para aldığım belli olmasın diye gizliye gizliye ahlakları bozuldu. Paraları geldi ama ahlakları bozuldu. Bunu açık belli makul bir ücretle yapmak lazım. Aşırı talep de bu sefer müşteri kaçmaya çalışıyor. Çünkü bir aylık o alacak, şu kadar şu alacak bu deyince bu sefer müşteri ürküyor. Bizim kendi yapımızda da vardır. Lüks bir mağazadaki fiyatlar ucuz olsa da şimdi öğrendik süpermarketlerde çok bağa giriyoruz. Ama bir elbise alacaksın lüks bir mağaza var vitrini şöyle içeriye bile girmiyor korkuyor adam. Fiyatı da bu mağazaya göredir diye. Bunun gibi insanlar da emlakçılardan korkmaya başladı. Yani makul simsari için iş bağlayanlar ücretleri makul bir ücret bir yüzde olsa insanlar daha çok rağbet ederler daha çok güven beslerler. Bizim orada bir terzi vardı. Bir önceki oturduğum mahallede. Mahallede en çok şey işini o yaptı. Emlak işini o yaptı. Arsa aldı, ev sattı, şu etti. Sonra dediler ki biz böyle olmayacak. İyisi bir emlak dükkanı açalım. Güzel bir emlakçı dükkanı açtılar. Yarı yarıya düştü işler.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi. Nisa Suresi 142 ila 149. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdemir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize hamdü sena. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatu selamla başlıyoruz. Sahih-i Buhari'de Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnete sarılma konusunda 13. baba gelmiş bulunuyoruz. Babu ma ca'e fi ijtihadil kudati bima enzelallahu ta'ala li kavlihi celle celaluhu ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humuz zalimun. Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Maide suresi 45. ayeti gereğince hakimlerin Allah'ın indirdiği hükümle hükmetmeleri, içtihad etmeleri konusunda gelen hadisi şerifler. وَمَدَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmetle hükmeden, yani duruma, yerine, şahsına özel olarak hikmetle, ilimle karar veren ve hikmeti öğreten, zorlama yollara başvurmayan hikmet sahibini övmüştür. Peygamberimiz hikmet sahiplerini, yani yerine, zamanına, şahsına uygun olarak ilahi ve nebevi hükümleri bildiren, incelikleri gözeten ama zorlama yorumlara, zorlama tevillere başvurmayan kimseleri övmüştür. Ve müşavaretil hulefai ve sualihim ehlel ilim. İdarecilerin, devlet başkanlarının konunun uzmanlarıyla, ilim erbabıyla istişare etmeleri ve ilim ehline sormaları. Evet, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Kur'an-ı Kerim diyor ki bilmiyorsanız ilim ehline, takva ehline, zikir ehline, ihtisas erbabına sorun. Evet, bu konuyla ilgili bir hadisi şerifi naklediyor İmam Buhari. 7316. hadisi şerif. Sahih-i Buhari'nin son taraflarında yer alıyor bu hadisi şerifler. Kale haddesena Şihab ibn Abbadin. Kale haddesena İbrahim ibn Hümeydin. An İsmail'e, an Kays'in, an Abdullah. Radiyallahu anh. Abdullah denince hadis-i şerif kitaplarında Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlaşılır. Fıkıh erbabı. Hayatının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki büyük bir bölümünü Küfe'de geçirmiş ve Hanefi mezhebinin adeta temel prensipleri olan esasları koymuş bir zat. Kıraat alimi. Abdullah bin Mes'ud'dan söz ediyoruz. Kıraat alimi, hadisi şerif alimi, fıkıh alimi, tefsir alimi. Elini açtığı zaman yaşlı gözlerle dua eden, gönlü

Cenab-ı Hakk'a bağlı Rabbani alimlerden biri. Selimsiz, kısa boylu, çok çok zayıf ama Ebu Cehillerin huzurunda Kafirun suresini okuyacak kadar da cesur bir zat. Boyuna bosuna bakmadan gönlündeki imanla cesaretle hareket eden bir zat. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Abdullah denince sahabe-i kiramda 200'den fazla Abdullah var. Ama Abdullah dendiğinde Abdullah bin Mes'ud anlaşılır. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Ne demek radıyallahu anh? Allah kendisinden razı olsun. Bu hadis-i şerifleri duyan, bize nakleden o değerli sahabe-i kiramın alimlerinden biri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, La hasede illa fitneteyn. Şu iki kişiye kıskançlık derecesinde imrenir. La hasede illa fitneteyn. Ancak iki kişiye haset edilebilir. İlk bakışta anlamı bu. Ama burada şu iki kişi gerçekten kıskanılacak bir konumda, imrenilecek bir makamda iki kişi. Raculun atahullahu malen. Allah'ın kendisine bol mal verdiği, Allah'ın kendisini zengin kıldığı fe sülta ala heleketihi fil hakkı ve o malı hak yolda harcayan kişi. Hayırsever, iyiliksever, ikramsever, zengin Müslümana imrenirim, gıpta ederim, kıskanırım diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cihada en büyük katkıda bulunanlar bunlar. Hazreti Osman radıyallahu anh gibi, Abdurrahman bin Avf gibi, fakirlere, yoksullara, kimsesizlere, dullara, yetimlere en çok yardım edenler bunlar. Öğrencilere, ilim erbabına destek verenler, hayırsever, iyiliksever, zenginler. Zekatla, sadakayla, vakıfla, infakla, bağışla ve değişik ikram yollarıyla İslami müesseselere, hastanelere, öğrenci yurtlarına, Kur'an-ı Kerim eğitim merkezlerine, ilahiyat fakültelerine, İmam Hatip liselerine, Kur'an kurslarına, diğer ilim merkezlerine, ilim yuvalarına en büyük yardımı yapanlar hayırsever, iyiliksever zenginler. Ecri bol, amel defteri kapanmıyor. Vefat ediyor ama arkasında melekler mükafatı yazmaya devam ediyorlar. İşte Müslüman bu manada zengin olmalı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zengin Müslümandan bahsediyor. Müslüman böyle bir Müslüman takdire layık. Bu manada bir başka hadis-i şerif var. Ni'mel malus salih lirraculis salih. Veya bir başka rivayette ni'mel malus salih lil mar'is salih. Salih kimse için helal mal ne güzeldir. İsmi salih olan değil, kendisi salih. Yani Allah'ın sevgili kulu, yani İslam'ı yaşayan, helalinden kazanan ve helalini harcayan bir kulu, bir Müslümanı, bir kişiyi sevgili Peygamberimiz takdir ediyor. Evet, ya sabreden fakir ya da şükreden zengin olacağız. İslam alimleri bunun tartışmasını çok yapmışlar. Ama neticede tercih edilen husus şükreden zenginin sabreden fakirden daha üstün olmuş. Fakir ya sabredecek ya şikayet edecek ama zengin ya şükredecek ya da azgınlığa, sapıklığa, şerre, harama düşecektir Allah korusun. Sevgili Peygamberimizin imrendiği, takdir ettiği, tebcil ettiği, övdüğü, medhü sena ettiği zenginlerden bahsediyoruz. Bir grup daha var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifin devamında ve aharu atahullahu

hikmeten. Allah'ın kendisine ilim verdiği, hikmet verdiği, irfan verdiği ilim erbabı. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا O ilimle hükmeden, o ilmin gereğini yerine getiren, o ilmi hayata, gönlüne, topluma hakim kılmaya çalışan ve bunu başkalarına öğreten kişi. Takva sahibi alimler. Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla gönlü dolu ilim erbabı. İmrenirim, gıpta ederim. La hasede. Haset, kıskançlık yok. Ama böylelerine haset edin diyor. Ne yapar haset eden? Beddua okuyun manasında değil. Ah bir de ben de öyle olabilsem. Ya zengin, hayırsever bir Müslüman ol. Ya da ilmini bağışlayan, dağıtan, ümmete, millete, insanlığa faydalı buluşlar, icatlar, keşifler yapan bir ilim erbabı ol. İnanan ilim erbabı. Allah'ını, peygamberini tanıyan ilim erbabı ol manasında bir teşvik. Sahih-i Buhari'de 7316. hadisimiz. Evet, hadis-i şerifler hepsi birer ölçü. Hepsi birer ilke. Hepsi birer nebevi prensip. Bir hadis-i şerif hayatımızın birçok yönünü değiştirir. Ben zengin olmalıyım ama hizmet için, ama hayır için, ama İslam'a, Müslümanlara, insanlığa katkıda bulunmak için. Böyle bir zenginliği arzulayan kimsenin o noktada çalışmaları da ibadet olacaktır Allah'ın izniyle. Evet, bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. 7317 nolu hadisimiz. Haddesena Muhammed. Kale akhbarana Ebu Muaviye. Kale haddesena Hişam. An ebihi. Anil Mughira ibni Şu'bete radiyallahu anhu. Kale se'ele Umar ibnül Khattabi an imlasil mer'eti. Hiyelleti yudrabu batnuha fetulki ceninen. Mughira bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabe-i kiramın isimlerinden sonra Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Bize hamile bir kadının karnına vurarak yavrusunu ölü olarak düşüren kimseye verilecek cezayı sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh ashabla istişare ediyordu. Böyle bir henüz dünyaya gelmemiş bir yavrunun şiddet sonucu ölümüne sebep olan kişinin cezası nedir? Evet. Fekale Hazreti Ömer diyor ki Eyyukum semi'a minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fihi şey'en. Hanginiz bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey işitmiştir diye sordu. Fekultu ene ben dedim. Mughira bin Şube ben işittim. Fekale ma huve peki ne işittin diye sordu. Kultu semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü'nün Peygamberi Zişan Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işittim. Fihi gurratun abdün ev eme. Bugün bu hadisi şerifte fıkhi bir konuya, hukukla ilgili bir konuya temas ediyoruz. Peygamberimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Bu yavrunun ölümüne sebep olan kimseye verilecek ceza köle veya cariye değeri olan gurre cezası verilir. Fıkhi bir tabir. İslam ceza hukukunda adı geçen bir ifade. Gurre. Gurre nedir? İlk 4 ay içerisinde anne karnına vurulması sebebiyle ölü olarak düşürülen

bu yavrunun cezası olarak verilecek gurre cezası diyetin 20'de biri kadar tazminattır. Peki bu ne kadardır? Hanefilere göre 50 dinar. Daha açık bir ifadeyle 200 gram altın karşılığında bir ceza ödenir. O çocuğun annesine veya diğer yakınlarına 200 gram altın. 200 gram altın. Tabii altının fiyatı her zamanda farklıdır. Veya 500 dirhem yani 1400 gram gümüş ödenir Hanefi mezhebine göre. Henüz dünyaya gelmemiş ve ilk 4 ay içerisinde böyle bir şey olursa böyle bir ceza ödenir. Fakihlerin çoğunluğuna göre, diğer mezheplere göre 600 dirhem 1680 gram gümüş veya karşılığı para ödenir. Yavrunun mirasçılarına bir yıl içerisinde bu verilmelidir. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh fekale şöyle dedi. La tebrah hatta teci'eni bil mahraci fîmâ kultu. Bana bu söylediğinin delilini getirinceye kadar buradan ayrılamazsın dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh hüküm verecek. Bir sahabi bir şey söylüyor ama bana şahit getireceksin. Muğire bin Şube Peygamber Efendimiz'den diğer bunu duyan diğer sahabe-i kirama soruyor ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'a delilini getirince Hazreti Ömer radıyallahu anh bu hükmü veriyor. Tabii bu konunun ayrıntılarına girecek değiliz. Tekrar ediyoruz. Hanefi mezhebine göre ilk 4 aya kadar yani 120 günlük çocuk sebebiyle verilecek ceza 200 gram altın veya 1400 gram gümüş karşılığıdır. Böyle bir ceza takdir edilmiştir. 4 aydan sonraki ceza çok daha farklı, çok daha büyük bir cezadır. Ayrıntıya girmiyoruz. Evet. 7318. hadis-i şerif bunu tamamlıyor. Fe haraçtu Mughire bin Şube devam ediyor. Fe vecettu Muhammed ibn Mesleme'te Muhammed bin Mesleme'yi buldum. Fe ci'tu bihi onu getirdim. Fe şehide ma'i benimle beraber şahit oldu. Ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. O da peygamberimizden ben de bunu işittim diye şahit oldu. Muhammed bin Besteme. Fihi gurretun abdun ev eme. Bir, bu ölü yavru anne karnındaki 120 gün oluncaya kadar böyle bir şiddet sebebiyle verilecek ceza, tabii bunun yanında başka cezalar, İslam fıkhının diğer hükümleri, bu şiddet kazaen mi oldu, kasten mi oldu, hangi sebeple oldu, nasıl oldu vesaire. Tabii buradaki diyet cezası kazalarda verilecek cezadır. Bu cezanın affedilmesi konusu vardır bilmeden yapıldığı zaman. Kur'an-ı Kerim daima affı emrediyor. Ama böyle bir ceza, diyet cezası, tazminat cezası, kazaen yapılan, kaza neticesi meydana gelen ölümlerde veriliyor. Ama kasten yapıldığı takdirde bunun diğer hükmü, fıkhın ayrıntılı şekildeki hükümlerine burada girmiyoruz. Evet, köle olsun, cari olsun, onun kıymeti gurre cezasıdır. Gurre cezasını öğrendik. Ulemanın çoğunluğuna göre 1680 gram gümüş karşılığı. Bu hadisi Fitabe'ahu İbn-i Ebi Zinadi an Ebihi an Urvete anil Mughira yine bir başka kanaldan yine Urve bin Sübeyir o da Mughire bin Şube kanalıyla aynı hadis-i şerif rivayet ediliyor. Tabi bu sahih hadis-i şerif. Hadis alimleri eczacılar gibidir. Fıkıh alimleri doktor.

yapıyorlar gibidir. Burada malzeme nakledilir. Fıkıh erbabı bu malzemeyi alır, diğer malzemeyle beraber neticesini bir fıkıh kuralı olarak hukuk kuramıyor. Belki yanlış duymuş olabilir. Bir şahit daha getireceksin. Mughire bin Şube ve Muhammed İbni Mesleme iki şahit olmuş oluyor. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh iki şahitle hükmediyor. Diyecek ki Peygamberimizden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Mughire bin Şube, Muhammed İbni Mesleme isimli bu iki güvenilir zat böyle bir hadisi şerif duymuşlardır. Ve bu hadisi şerifle kararı hakim rolünde, makamında, hüviyetinde olan Hazreti Ömer radıyallahu anh verecektir. Tarihe adaletiyle tescil edilmiş, ismi tescil edilmiş şanlı şerefli zatlardan biridir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet, Peygamber Zişan Efendimizin bu konudaki hükmünü belki kendisi biliyor. Ama hakim kendi bilgisiyle hükmedemez. Mutlaka iki şahit veya başka deliller, kanıtlar ortaya koyması gerekir. Demek ki böyle bir dava var. İslam her çeşit şiddeti haram kılıyor. Özellikle aile içi şiddet. Babanın, annenin evladına şiddeti, evladın babasına şiddeti haramdır. En büyük haramlardan biridir. Şiddet hayatın her tarafında haramdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yine Sahih-i Buhari'de nakledilen bir hadisi şerifiyle konumuzu noktalayalım. Mehlen ya Ayşe. Ey Ayşe, ağır ol. Aleyki bir rifk. Yumuşak huylu olmalısın. Ve iyyaki vel unfe vel fuhuş. Şiddetli davranmaktan ve aşırı tepkili bulunmaktan sakınmalısın. Genç hanımına, genç annemize, Hazreti Ayşe validemize, peygamberimizin onun şahsında ona ve bütün Müslüman hanımlara tavsiyesi. Yumuşak huylu olmalısınız. Şiddetli davranmaktan, beddua okumaktan, lanet okumaktan, eşinize, çocuklarınıza ters, sert davranmaktan ve aşırı tepkili olmaktan, olaylar karşısında feveran etmekten, bağırıp çağırmaktan, saç başı yolmaktan sakınmalısınız. İslam ailesi huzur yuvasıdır, mutluluk yuvasıdır, sükunet yuvasıdır. İslam ailesi Rum suresi 21. ayette ifade edildiği gibi وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً sevgi ve rahmet yuvasıdır. Rabbim yuvalarımıza sevgiyi, şefkati, rahmeti hakim kılsın. Rabbim şiddetten, nefretten, huzursuzluktan bizleri uzak eylesin. Rabbim huzuruna mahrum ve mahcup olarak varanlardan eylemesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 19. cüz.

0: أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlıkla haddi aştılar.
0: يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجَرِم۪ينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا
1: Melekleri görecekleri gün bilsinler ki, o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, sevinçli haber size yasaklanmıştır derler.

0: منثورا.
1: Biz onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer, onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz.
0: Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustakarran ve ahsenu mekile.
1: O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yer de daha güzeldir.
0: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا.
1: O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler.
0: الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِر۪ينَ عَس۪يرًا.
1: O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür.
0: وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Ya veylete leyteni lem ettehiz fulanen halila. Lekad adalleni anizzikri ba'de izcaeni. Ve kâneşşeytânu lil'insâni hazûlâ.
1: O gün zalim ellerini ısırır ve der ki, keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Vay başıma gelenler! Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakır.
0: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
1: Peygamber de, ey Rabbim! Doğrusu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir hale getirdiler der.
0: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوًّا مِنَ الْمُجَرِم۪ينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَص۪يرًا.
1: İşte biz böylece her bir peygamber için suçlulardan bir düşman var ettik. Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا.
1: İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için böyle parça parça indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
0: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْس۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Onların sana getirdikleri her batıl misale karşılık biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.

0: مَكَانًا وَأَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yolları ise çok sapıktır.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

0: هُمْ تَدْمِيرًا
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve onunla beraber kardeşi Harun'u da vezir yaptık. Biz onlara, ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Sonunda o kavmi yerle bir ettik.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Biz Nuh kavmini de peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve onları insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acı bir azap hazırladık.
0: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
1: Ad ve Semud kavimleriyle Res halkını ve bunların arasında gelip geçen daha birçok nesilleri de helak ettik.
0: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
1: Biz onların her birine misaller vermiştik. Öğüt almadıkları için hepsini kırdık, geçirdik.
0: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
1: Ey Muhammed! Andolsun ki senin kavmin, bela yağmuruna tutulmuş olan memlekete varmışlardı. Acaba onu görmediler mi? Bilakis onlar yeniden dirilip kalkmayı ummuyorlardı.
0: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا

0: ما عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Onlar seni gördükleri zaman Allah'ın gönderdiği peygamber bu mudur diye seni mutlaka alay konusu yapıyorlar. İlahlarımız üzerinde direnmeseydik neredeyse bizi onlardan uzaklaştıracaktı diyorlar. Ama onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu anlayacaklardır.
0: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَك۪يلًا
1: Ey Muhammed! Arzusunu kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
0: اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
0: اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّ

0: aleyhi delila.
1: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
0: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
1: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

0: كَثِيرًا
1: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
1: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
0: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا
1: O halde, sakın kâfirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp, onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَه۪يرًا
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا

0: وَنَذِيرًا
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
0: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.
0: الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَاسْأَلْ بِهِ خَب۪يرًا
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
1: Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş? Biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: مُنِيرًا
1: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
1: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de O'dur.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler, yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak görürler. Cahiller, kendilerine laf attıkları zaman, selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
1: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azap içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: Gafurur Rahim.
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: وَعُمْيَانًا
1: Onlar, Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman, onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا
1: Onlar, ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla. Bizi takva sahiplerine önder yap derler.
0: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulqawna fiha tahiyyatan ve selama khalidin fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
1: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara, şairler anlamına gelir. Sure, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Eğer biz istersek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek zorunda kalırlar.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ
0: Onlar, Rahman olan Allah tarafından kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çeviriyorlar.

0: Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar ama alay edip durdukları şeyin haberi yakında onlara gelecektir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.

0: أَلَا يَتَّقُونَ.
1: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.

0: وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ
1: Musa şöyle demişti. Ey Rabbim! Doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.''

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

Firavun'a gidin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

0: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ
1: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
0: Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.
1: قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ
0: Firavun etrafındakilere, duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
1: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَرْضِ

0: Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.
1: قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ

0: Firavun, "Andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım," dedi. Musa, "Sana apaçık bir delil getirirsem de mi?" dedi. Firavun, "Eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir," dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" dedi.

0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara, siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ

Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, "Eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi?" dediler. Firavun, "Evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ

Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.

0: ecma'in.
1: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.

0: Sihirbazlar dediler ki, zararı yok. Biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
1: وَاَوْحَيْنَا

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي

0: وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
1: Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
0: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ

0: İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları, işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.
1: فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

0: Bunun üzerine biz Musa'ya, asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.
1: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ
0: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمِ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
1: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine, siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da, biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدَنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ
1: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı? Veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulundu.

0: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
1: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ

0: Rabbi hab li hukman ve alhiqni bis salihin.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدَقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet, takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ
0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.

0: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.''

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin."
1: قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ
0: Onlar, "Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz?" dediler.

0: İn ene illa nezirun mubin.
1: Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

0: Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ بِمَا تَعْلَمُونَ

0: Bu, öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ أَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ.
1: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
0: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.

0: مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

0: فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِم۪ينَ
1: Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.
0: فَأَخَذَهُ

0: Rabbeke lehuvel azizur rahim.
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: Kezzebet kavmu Lut'in il murselin. İz kâle lehum ehûhum Lut'un elâ tettekûn. İnni lekum rasûlun emîn. Fettekûllâh.

0: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: "Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır. Siz haddi aşan bir kavimsiniz.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: Onlar, "Ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın," dediler.
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: Lut şöyle dedi: "Şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar."
1: فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ
0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَل۪ينَ اِذْ

0: Ekke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ölçeyi tam tutun, eksiltip aldatanlardan olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْهِ

0: Onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?

0: zikra ve ma kunna zalimin.
1: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: İnnehum anis sem'i lema'zulun.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen

0: odur.
1: Hel unebbiukum ala men tenezzelu'ş-şeyatin. Tenezzelu ala kulli affakin athim. Yulqunas-sem'a ve ekseruhum kazibun.
0: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
1: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ.

0: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve zekerullâhe kesîran ve entesarû min ba'dî mâ zulimû. Ve se'alemûn

Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde, Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde, Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında, Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kâfirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

0: قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.
1: Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: Zul Hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma. Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

0: Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.
1: وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
0: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkâr ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar, bizi mü'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.
0: Süleyman onun sözüne gülümsedi ve, "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat," dedi.
1: وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ.
0: Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, "Acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek."
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ اَحَطْ

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüthüt geldi ve şöyle dedi. Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim.

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: Alla yescudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis semawati vel ardı ve ya'lemu ma tukhfun ve ma tu'linun. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ
0: Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
0: Ellâ te'lû aleyye ve'tûnî

0: Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim." dedi.
1: قَالُوا نَحْنُ

0: Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler?

Elçi Süleyman'a gelince, Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.''

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وَاُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وَصَدَّهَا

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim! Ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.
0: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir dedi.
0: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: Onlar, senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.

0: هم وقومهم أجمعين.
1: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
0: فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.
1: وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبَصِرُونَ

0: Bel entum kavmun tecehelun.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 19. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün hikmetlerin sahibi! Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim! Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp, günahları affeden gaffar adına sığınıp, günahları örten settar adına sığınıp, merhamet eden rahman adına sığınıp, lütfeden latif adına sığınıp, tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için, ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim.

0: elinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana döndüm. Senden mağfiret diliyorum. Eğer beni kabul etsen, mağfiret edip affetsen, zaten o senin şanındandır. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin. Eğer kabul etmezsen, kabul etmezsen, senin kapından başka, başka hangi kapıya gideyim? Senden başka Rab, bir ilah yok ki ona gidilsin.
1: Rabbim. Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

efendim, ben günahkara. Huzuruna geldim yüzlerim kara. Geçti benim ömrüm hep ahuzarla. Dua buyur efendim, ben günahkara. Dua buyur efendim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Uzlet. Uzlet, insanlardan ayrılıp köşeye çekilmek demektir. İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Alimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Ta'i, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas, Yusuf-u Esbat, Huzeyfe-i Meraşi ve Bişr-i Hafî ve daha birçok mütteki ve büyüklere göre bir köşeye çekilmek insanlara karışmaktan daha iyidir. Hadis ve fıkıh alimlerinin hemen hepsine göre de insanlara karışmak daha iyidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Uzletten nasibinizi alınız." buyurdu. İbn-i Sirin, rahmetullah.

birkaç gün sabrederse ebedi saadeti elde eder buyurdu. Vehb bin Vert rahmetullahi aleyh, hikmet ondur. Dokuzu susmakta, biri uzlettedir. Rebi bin Heysem ve İbrahim Nehai rahmetullahi aleyhima, ilim öğren ve insanlardan ayrıl buyurdular. Malik bin Esed, din kardeşlerinin ziyaretine, hastaların halini sormaya ve cenazelere giderdi. Sonra hepsinden ayrılır, hücresine çekilirdi. Fudeyl rahmetullahi aleyh, yanımdan geçip yüksek sesle selam vermeyene, hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyene çok minnet ederim buyurdu. Sultanlardan biri Hatem-i Asem'e, bir isteğin var mı dedi. Hatem, var dedi. Sultan, ne istersin dedi. Hatem şöyle dedi, ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim. Bir kimse Sehl bin Tüsteri'ye, sizinle arkadaş olmak istiyorum dedi. Sehl ona, ikimizden biri ölünce diğeri kiminle arkadaşlık edecekse bugün de onunla arkadaşlık etsin buyurdu. Bazı kimseler için uzlet, bazıları için de insanlar arasında bulunmak daha iyi olur. Bunu da anlamak için uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları: 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü melekûtta, gökte ve yerde Allahü Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle dünya ve ahiretteki Allahü Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki ibadetlerin en büyüğü kendini bütün varlığıyla Allahü Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde Allahü Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allahü Teala'dan gayrı olanlar Allahü Teala'yı unuttururlar. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önceleri dağlarda uzlete çekilip Hira dağında bulunurdu. Nübüvvet nuru kuvvet bulup zahirde insanlarla, kalb ile Allahü Teala ile oluncaya kadar insanlardan uzak durdu. Buyurdu ki, eğer dost edinseydim Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat Allahü Teala'nın dostluğu, sevgisi hiçbir dostluğa yer bırakmadı. İnsanlar ise herkesi sevdiğini, herkesle dost olduğunu zannederdi. Evliya da bu dereceye kavuşursa şaşılacak bir şey yoktur. Sehl bin Tüsteri rahmetullahi aleyh, 30 senedir Allahü Teala ile konuşuyorum. İnsanlarsa kendileriyle konuştuğumu zannederler buyurdu. Bu olmayacak bir şey değildir. Bir kimse bir kimseye öyle aşık olur ki insanlar arasında bulunur da sevgilisinin sevgisinden, onu düşünmekten ve hayal etmekten onların sesini duymaz ve onları görmez. Fakat herkes bununla gururlanmamalıdır. Çünkü ekseriya insanların arasında bulunmakla maksadını da yitirir. Uzlete çekilenlerden birine bir kimse, "Bu yalnızlığa katlanmanıza şaşıyorum," dedi. Uzlette bulunan şöyle cevap verdi. Ben yalnız değilim. Hak'la beraber oturuyorum. Onunla gizlice konuşmak isteyince namaz kılarım. Benimle konuşmasını istersem Kur'an-ı Kerim okurum. Bir kimseye bu insanlar yalnızlıktan ne istifade ediyorlar denildi. Allahü Teala'ya ünsiyet peyda ediyorlar diye cevap verdi. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, burada bir

kimse vardır. Daima bir direğin arkasında yalnız oturur, dediler. Buyurdu ki, yine oraya oturunca bana haber verin. Bir müddet sonra o adam yine o direğin arkasına oturunca Hasan-ı Basri'ye haber verdiler. Hasan-ı Basri o şahsın yanına gitti ve daima yalnız oturuyorsun. Niçin insanların arasına karışmıyorsun? Dedi. O şahıs, benim öyle bir işim var ki beni insanlardan alıkoyuyor, dedi. Hasan-ı Basri, niçin Hasan'ın yanında oturmuyor ve onun sözlerini dinlemiyorsun, dedi. O şahıs, bu iş beni Hasan'dan da diğer insanlardan da alıkoyuyor, dedi. Hasan-ı Basri, seni insanlardan alıkoyan hangi iştir, diye sordu. O şahıs şöyle anlattı. Hiçbir vaktim yoktur ki Allah-u Teala'dan bana nimet gelmesin ve benden de bir günah meydana gelmesin. O nimete şükrediyorum ve o günaha istiğfar ediyorum. Ne Hasan'la ne de diğer insanlarla meşgul olacak vaktim vardır, dedi. Bu sözler üzerine Hasan-ı Basri ona, sen yerinde otur, Hasan'dan daha akıllısın, buyurdu. Herm bin Hayyan, Üveys-i Karni'nin radıyallahu anhüma yanına gitti. Üveys ona, niçin geldin, dedi. Herm bin Hayyan, senin yanında rahatlamak için geldim, dedi. Üveys, Allah-u Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum, buyurdu. Fudeyl bin İyad buyuruyor ki, gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar Allah-u Teala ile halvette olayım derim. Ortalık ağarınca bütün insanlar beni ondan meşgul ederler derim. Malik bin Dinar, Allah-u Teala ile konuşmayı insanlarla konuşmaktan çok sevmeyenlerin ilmi az, kalbi kör olup ömrü boş geçmiştir, buyurdu. Hükemadan biri şöyle dedi. Birisini görüp onunla oturmak ihtiyacını duyanın noksanlığı vardır. Kalbi lazım olandan ayrı olup başkasından yardım beklemektedir. Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki, zikre devam ile Allah-u Teala'ya ünsiyet peyda eden yahut fikir ve düşünce ile Allah-u Teala'nın celal ve cemalini anlayabilen ve bilebilenin bu işi insanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allah-u Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns, yani yakınlık, zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin, Allah-u Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifet de fikrin, düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta 4 günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emr-i maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse, yani kötülüklerden men ederse, birçoklarıyla darılır. 3. Riya ve nifak. İnsanlara karışan kimse, riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse, ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse, riyaya, gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa, ikiyüzlü olmuş olur. Uymazsa, onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki, kimi görse, sizi daima görmek isterim demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, darılırlar.
senin için de nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime nasılsınız, çocuklarınız nasıldır şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. İbn Mesud radıyallahu anh, bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitaplarda bulunur ki, dinini ona verir ve işini yapmış fakat Allahü Teala'yı kızdırmış olarak evine döner, buyurdu. Sırrı ise kati, rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse, eğilip elimi öpmesin diye elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım, buyurdu. Fudail bin İyad, rahmetullahi aleyh, yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudail ona, niçin geldin diye sordu. O kimse, sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim, dedi. Bu cevap üzerine Fudail, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim, yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git, ya ben kalkıp gideyim, buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil dinden sorarlardı. Hatem-i Asem, Hamid-i Lifaf'a nasılsın dedi. Selamet ve afiyetteyim dedi. Hatem bu cevap üzere selamet Sırat köprüsünü geçince, afiyet de cennete girince olur dedi. İsa aleyhisselama nasılsın dediklerinde şöyle cevap verirdi. Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeydeyse onu def etmeye gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim. İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur. Rebi bin Heyseme, nasılsın dediklerinde, zayıf ve günahkârım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim, dedi. Ebu Derda'ya, radıyallahu anh, nasılsınız dediklerinde, cehennemden kurtulursam iyiyim, dedi. Üveysi Karniye, nasılsınız dediklerinde, sabahleyin kalkıp akşama sağ kalıp kalmayacağını, akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur, dedi. Malik bin Dinar'a, nasılsın dediklerinde, yaşı ilerleyip günahı çoğalanın hali nasıl olur, dedi. Bir hekime, nasılsınız dediklerinde, Allahü Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım, dedi. Muhammed bin Vasiye, nasılsınız dediklerinde, her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur, dedi. Hamid-i Lifaf'a, nasılsınız dediklerinde, uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan, karanlık kabre girip arkadaşı olmayan, adil padişahın huzuruna çıkıp delili olmayanın hali nasıl olur, dedi. Hasan bin Sinan'a, nasılsınız dediklerinde, bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum, dedi. Afiyette değil misin, dediler. Buyurdu ki, günah işlemediğim gün afiyetteyim. Bir kimseye ölürken nasılsın dediler. Muhakkak ölecek olan, yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur, dedi. İbn-i Sirin birine nasılsınız dedi. 500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur, dedi. İbn-i Sirin gidip 1000 gümüş getirdi, ona verdi ve 500'ünü borcuna ver, 500'ünü de evine nafaka yap. Bundan sonra kimseye nasılsın demeyeceğime söz veriyorum, dedi. Böyle demesi, eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse, sormada nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki, öyle insanlar gördük ki,
birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese, ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki, birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse, helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca, onlara karışan kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak, yahut onlara uymayıp düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4. İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de, kiminle oturursan, onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allahü Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören, bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkârı kalkar. Bu sebeptendir ki bir âlimde ipek kaftan görseler, herkesin kalbi o âlimi kötüler. Böyle olan bir âlimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek, ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için, gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allahü Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner." buyurdu. Rahmetin sebebi, o büyüklerin hallerini duyunca din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi dünyayı sevenler anıldığı zaman lanet yağar. Lanete sebep de Allahü Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak bu lanete sebep olur. O halde yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da dumanı karartır. İyi insanlarla oturan güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de yine misk kokar." buyurdu. O halde yalnızlık fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse, dünya sevgisini, dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allahü Teala'ya çağırıyorsa, onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersine olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Temiz kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara, "Eğer Müslümanlığın aslı olsaydı, herkesten önce o yapardı," dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştaha ile yese ve bağırıp, "Ey Müslümanlar, uzak durun, bu zehirdir," dese, kimse ona inanmaz. Onun yemesini, o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler. Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki, bu âlimin bunları yaptığını duyunca, bunları yapmaya yeltenir. Bunun için âlimlerin hatalarını anlatmak, iki sebeple haramdır. Biri, gıybet etmiş olur. Diğeri, insanları onu örnek almaya,
ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, sen şundan hafız ve müttaki olamazsın, der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri, alimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına kefarettir, demelidir. Çünkü ilim büyük şefaatçidir. Cahilin ise ilmi yoktur. Amel etmek isteyince neye başvuracak, kime dayanacaktır? Diğeri de alimin haram yemek fenadır bilgisi, cahilin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin, zina etmenin haram olduğunu bilen herkes, bir cahilin şarap içmesini örnek alıp şarap içmeye cesaret edemediği gibi, bir alimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki ilmin hakikatinden haberleri yoktur. Cahildirler. Yahut da yaptıklarını herkes anlamasın diye tevil ederler. Bir bahane ve mazeret gösterirler. Cahillerin bu gözle bakmayıp helak olmaması gerekir. Bununla birçok kimselerin sohbetinden uzak durmak icap ettiğini belirtmek istiyoruz. Musa ile Hızır'ın hikayesi bunu gösterir. O halde birçok kimselerin insanlardan uzak durması daha iyidir. 3. Allah-u Teala'nın dilemesi hariç hiçbir şehir fitne, düşmanlık ve inatçılardan boş değildir. O halde uzak duran kurtuldu, onlara karışan tehlikeye düştü. Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu anhüma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara bir zaman gelir, dinlerini korumak için bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa, bir mağaradan bir mağaraya tilki gibi kaçarlar, buyurdu. Ya Resulallah, bu ne zaman olur, dediler. Buyurdu ki, maişet, günah işlemeksizin elde edilemediği zaman, o zaman bekar durmak helal olur. Ya Resulallah, bu nasıl olur? Halbuki bize evlenmeyi buyurdunuz, dediler. Buyurdu ki, o zaman insanın helaki, anasının babasının elinde olur. Onlar ölüyse, hanımının ve çocuklarının elinde olur. Onlar da yoksa, akrabasının elinde olur. Niçin böyle olur ya Resulallah dediklerinde, ona fakirliği ve kanaati kötülerler. Yapamayacağı şeyleri ondan isterler. Böylece helak olur, buyurdu. Burada her ne kadar bekarlık bahis mevzuu ise de, aynı şey uzlet için de düşünülebilir. Bu hadis-i şerifte bildirilen zaman çoktan gelip geçmiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh kendi bulunduğu zamanda buna işaret edip, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bekar yaşamak bugün helal olmuştur, dedi. 4. İnsanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların kötü zannından uzak olamaz. Şüpheli yemeklerden kurtulamaz. Kendisinden bir şey görüp anlayamadıkları için dil uzatmalarından da kurtulamaz. Bütün insanların haklarına riayeti gözetip neşelerine sevinme, elemlerine üzülme ve misafirliğe çağırma ile meşgul olursa bütün zamanı bununla geçer. Kendi işiyle uğraşamaz. Bazılarına böyle yaparsa diğerleri kırılır ve ona eziyet ederler. Ama bir köşeye çekilirse hepsinden kurtulur ve herkesi memnun etmiş olur. Büyüklerden biri kabristanlarda elinde kitap dolaşır, yalnız otururdu. Ona, niçin böyle yapıyorsun dediklerinde, yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim, dedi. Sabit-i Bennani, evliyadan idi. Hasan-ı Basri'ye, duydum ki hacca gidiyorsun, senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim, diye yazdı. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh,
Cevabında,